Onların mutluluğu onlardan size geri dönecek. Çünkü siz seven birisiniz, mutlaka sevilen birisi olacaksınız. Eğer sevginiz safsa, halisse, başka bir alternatif yok sevgili kardeşlerim. Mutlaka seviyorsanız, sevilirsiniz. Ben onları seviyorum ama onlar beni sevmiyorlar mı diyorsunuz? Bunun doğru olmadığını siz de biliyorsunuz. Eğer onları gerçekten sevseydiniz, onlar da sizi istemeseler bile severlerdi. Alternatif yok sevgili kardeşlerim. Gönül insanın mantık ölçüleriyle birlikte çalışmaz. Gönül, gönüle hoş gelen güzelliklerle veya ters gelen kötülüklerle yaşar. Gönül, kendisini seveni sever. Gönül, sevmeyeni normal standartlarda sevmez. Allah Teala'nın özel terbiye sistemine girenler, nefs tezkiyesini, daha sonra tasfiyesini gerçekleştirebilenler ya da Allah'ın o kişi üzerinde nefs tezkiyesini ve tasfiyesini gerçekleştirdiği insanlar. Onlar sevgiyi yaşarlar. Onlar sadece severler. Nefret etmezler. Kin duymazlar. Duymaları mümkün değildir. Çünkü daimi zikir nefslerindeki afetleri yok etmiştir. Nefret, kin. Onlar da tesir sahası icra edemez. Sevgili kardeşlerim, kim severse şu dünyada verilen gezegende sevgisinin üstünde mutluluğu yaşar. Öyleyse herkes mutluluğun peşinde değil mi? Herkes mutlu olmak istiyor. Ama insanlar mutsuzluk üzerine bir dünya kurmuşlar kendilerine. Hiç kimse nefret standartları içinde mutlu olamaz. Ama o insanlar kendilerini müdafaa ederler. Derler ki, öyle bir çevrede yaşıyorum ki, orada herkes birbirinden nefret ediyor. İnsanlar birbirlerini kınıyorlar. Her eve hırsız giriyor. Herkes bir şeyler almaya çalışıyor başkalarından. Eğer normal standartları alamazlarsa bunu çalmakla elde etmek istiyorlar. Böyle bir ortamda sevgi oluşur mu? İşte sevgili kardeşlerim, Osmanlı'yla bugünkü ülkemizde yaşayan insanların yaşantısı birbirinden bu kadar farklı iki tane kutup oluşturuyor. Onlar, Osmanlılar, insan haklarına dünyada en fazla riayet eden bir toplumu oluşturuyordu. Hepsi tasavvuftandı. Bir kişinin esnaf veya zanaatkar olabilmesi, onun mutlaka bir mürşide tabi olmasını gerektiriyordu. Tabi olmayan için hayat hakkı yoktu. Tabi olunca ise emirler yerine getirildiği cihetle o kişinin nefs tezkiyesi otomatik olarak başlıyordu.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir kişi tabi olmayınca acemi olan olarak askere de gidemezdi. Sevgili kardeşlerim, ayrı ayrı muhteva taşıyan insanlar ayrı ayrı tarikatlara bağlıydı. Ama herkes tarikattandı. Tarikat deyince insanlar, tarikat hakkında bilgisi olmayanlar onları kötü bir anlatımla anlatmaya çalışırlar. Peki, tarik yol demektir, tarikat da yollar demektir. Nasıl yollar? Allah'ın yolları. Özellik, bu yolun ruhu Allah'a ulaştırması. İşte Mevlevilik bir tarikattır. Esevilik bir tarikattır. Bektaşilik bir tarikattır. Böylece her tarikata da verilen ayrı ayrı toplum bir tek hedefe yönelik olarak bir dünya hayatı temin ederdi. O hedef ruhun mutlaka Allah'a ulaştırılmasıyla tahakkuk ederdi. Sevgili kardeşlerim, insan ruhu Allah'ın ruhudur. Allah Teala buyuruyor ki biz ona ruhumuzdan üfürdük diyor Allah Teala. Allah biz insanlara ruhundan üfürmüş. Bu sebeple insan kainatta Allah'a en yakın olan, en üstün olan mahluktur. Neden? Çünkü insandan başka hiçbir mahluka Allah ruhundan üfürmemiştir. Bütün insanlar doğdukları an Allah Teala tarafından onlara üfürülür. Ruh derhal fizik vücudun şeklini alır. Gördüğünüz zaman ruhunuz mudur, fizik vücudumuz, bunu fizik vücudunuz mudur? Ayırt edemezsiniz. Ruhunuz fizik vücudunuzun her şeyiyle aynıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir de nefsiniz var. O da fizik vücudunuzun aynıdır. Öyleyse Allah-u Teala'nın biz insanların istediği şey nedir? Ruh, fizik vücut ve nefsten oluşan bir insan hangi hedefe yönelik olarak yaratılmıştır? Sadece bir tek hedef var sevgili kardeşlerim. Bu hedefin adı mutluluktur. Allah-u Teala Kur'an'a, ondan evvel İncil'e, ondan evvel Tevrat'a koyduğu bütün ayetlerle bütün devirlerdeki insanlara ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmeyi farz kılmıştır. Önemli mi? Son derece önemli. Çünkü hiç kimse nefsini tezkiye etmeden, yani nefsin %51'ini
nurla Allah Teala doldurmadan ruhunu teslim edemez. Nefsinin kalbinde %81 nur birikimi oluşmadıkça fizik vücudunu teslim edemez. Bu sebeple fizik vücut teslimi bir dik yokuştur. Bir insanın ruhunu Allah'a teslim etmesi bedava bir olgudur. Çünkü Allah Teala söz vermiş. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Diyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Ama o dalalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Biz insanlara düşen bir dilek, Allah'a düşen o dileğin gerçekleştirilmesi. Bir başka ifadeyle bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Ve sanki o kişi ulaştırmış gibi onu mükafatlandırır. Sevgili kardeşlerim, mutluluk Allah'ın bir mükafatıdır. Ama nefs tezkiyesi yoksa mutluluk oluşamaz. Nefs hep devamlı en kötüye çekeceği için kişi hangi hedefleri tayin etse ve de gerçekleştirse sonuca gidemez. İnsanlar zannederler ki çok para kazanırlarsa mutlu olacaklar ve kazanmaya çalışırlar. Bir de bakarlar günün birinde çok para kazanmışlar. Ama yoklarlar kendilerini. Ben bu çok parayı niçin kazandım, mutlu olmak için değil mi? O zaman kişi sorar kendisine, iyi de ben neden mutsuzum? Sevgili kardeşlerim, bu sözlerimizle para kazanmayı yanlış bir şey telakki etmeyin. Herkes yaşamak mecburiyetindedir ve yaşamını kazandığı parayla temin edecektir. O halde hepiniz para kazanmaya, helal para kazanmaya evvela mecbursunuz. Ve de o helal parayla geçiminizi temin edeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, hayatınızda harama kesinlikle yer vermemeniz gerekir. Eğer bizdenseniz, Allah'ın yolundaysanız, Allah'ın yolundaki insan haram kadar parayı kullanmaz. Haram para kazanmaz. Sevgili kardeşlerim, ülkemizde faiz müessesesi bütün boyutlarıyla çalışıyor. Haram parayı ihtiyaçlarınızda kullanmayın. Haram kazanılan bir para insana hayır getirmez. Onun için Allah-u Teala'nın helal dizaynı içerisinde para kazanmaya çalışın. Sevgili kardeşlerim, unutmayın Allah-u Teala sizleri seviyor. Bu sevgisi Allah'ın yoluna giren herkes için geçerlidir. Kim Allah'ın yoluna girmiştir? Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'ın yoluna girmiştir. Dilediği anda. Dilemeden evvel o şeytanın kuludur. Bütün insanlar başlangıçta
Allah'ın kulu değildir, şeytanın kuludur. Nefslerindeki afetler onlara hep şeytanın dediklerini yaptırır. Ama sevgili kardeşlerim, ne zaman bir kişi Allah'a mülaki olmayı dilerse, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onun bu talebini mutlaka gerçekleştirecektir. Özelliği nedir talebin? Kalpten olması, kalbinizden bir talep. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyorum. Bu sevgi halesi içinde sizleri hep en güzele davet ediyoruz. En güzel nedir? En güzel bütün teslimleri gerçekleştirmektir. Ruhu Allah'a teslim etmek, bunun yarısını ifade eder. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmek, mutluluğun %80'ini ifade eder. Nefsi Allah'a teslim etmek ve iradeyi teslim etmek, mutluluğun %100'ünü temsil eder. Sevgili kardeşlerim, daimi zikre ulaşan herkes mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşar. Neden? Çünkü onun kalbinde onu huzursuz edecek olan afetler artık kalmamıştır. Hiçbir şey ona bir haramı gerçekleştiremez. Sevgili kardeşlerim, faizi asla ihtiyaçlarınızda kullanmayın. Onu ayrı bir yere koyun. Onunla fakirlere onu vererek onların da yiyecek gibi ihtiyaçlarında değil de yakacak gibi ihtiyaçlarında kullanmalarını temin edin. Öyle insanlar vardır ki para helal de olsa haram da olsa kişi açtır. O parayı mutlaka isteyecektir. Sevgili kardeşlerim, bu tembihi yaparsanız eğer parayı verdiğiniz Müslüman kişiye sizden sorumluluk kalkar. O bunu hangi istikamette kullanırsa artık konu onunla alakalıdır. Paranın harcama hakkını sizden ona devretmişsinizdir. Sorumluluk artık sizin değildir. Siz para verirsiniz, o kişi o parayı içkide kullanır. Kullanabilir. Bu sizin probleminiz değildir. Ona karışma hakkınız da yok. Parayı vermekle siz Allah'ın emrettiği en güzel görevlerden birisini yaptınız. Bir insanın ihtiyaçlarını karşılaması için ona yardımda bulundunuz. Bu yardım hangi şartlar içinde olursa olsun reel bir pozitif fayda sağlar size. Derecat kazandırır. Ama parayı onun harcamasına müdahale edemezsiniz. Sen bunu helal yollarda kullan, sen bunu haram yollarda kullanma tarzında bir ifadeniz o kişi için geçerli değildir. Para onundur. Dilediği gibi kullanacaktır. Unutmayın, bundan onun parayı dilediği gibi kullanması, Allah'ın yasak ettiği istikametlerde kullanması sizi bir değer kaybına uğratmaz. Siz bu sebeple günah kazanmazsınız. Parayı verdiğiniz andan itibaren artık parayı kullananın para tasarrufuna girmiştir. O, onun tasarrufunda olan bu para
dilediği istikamette kullanması için ona tevdi edilmiştir. Sizin sorumluluğunuz kalkmıştır. Siz Allah'ın başkasına yardım etmek istikametindeki uygun gördüğü derecatı kazanmışsınızdır. Bir parayı bir fakir insana, ihtiyaç duyana karşılıksız olarak verdiğiniz zaman, geri almamak üzere verdiğiniz zaman siz Allah'ın bir güzel emrini yerine getirmişsinizdir. Yoksullara yardım edin diyor Allah Teala. Öyleyse yardım edeceksiniz, edeceğiz. Bu hayatımızın temel unsuru olmalıdır. Asla vazgeçmediğimiz bir faktör olmalıdır. İnsanların, sevgili kardeşlerim, yaşam boyunca her an paraya ihtiyaçları vardır. Ve siz de elinize geçen paradan bir kısmını mutlaka ihtiyacı olanlara vermelisiniz. Bu muhtevanın asgari ölçüsü 40'ta 1'dir. Zekat standardı kazandığınızın 40'ta 1'ini, yani %2,5'unu mutlaka başkalarına vermek zorunda bırakır sizi. İşte bu zekatınızdır. Eğer ülkemizde herkes kazandığı paranın %2,5'unu fakirlere verseydi, ülkede fakir kalmazdı. Sevgili kardeşlerim, bu mevcut paranın kırkta biri değildir. Bu paranın devamlı olarak dönen paranın her dönüşünde kırkta birinin fakirlere verilmesidir. Her ülkede belli miktarda tedavülde para vardır. Bu tedavüldeki para herkes tarafından kullanılır, bankalara yatırılır, bankalardan çekilir, kullanılır

Bu parayı kazanan kişi, kullandığınız zaman parayı kazanan kişi kendi ihtiyaçları için bu parayı harcayacaktır. Ama kazandığı o parada %2,5 o kişi için helal değildir. O fakirlerin hakkıdır. 40'ta 1. Hani sormuşlar, ne kadarı verilmesi lazım gelen para acaba ne kadardır zekat olarak? Cevap vermiş bu konudaki kendisine sual sorulan kişi. Ben demiş kendim zekatım. Her şeyim Allah'ındır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala acaba neden zekatı farz kılmış? Çünkü her devirde zengin insanlar olacaktır. Her devirde fakir insanlar olacaktır. Ve bütün fakir insanların da yaşamak mecburiyetinde olduğunu unutmayalım. Onlar da hayatlarını idame ettireceklerdir. Fakirlik onların suçu değildir. İnsanlar para kazanmak için çalışırlar. Bazısı az kazanır, bazısı çok kazanır. Eğer kişi bilerek, isteyerek çalışmazsa, o zaman emek karşılığı olmayan bir başka yol, dilencilik devreye girer. Allah Teala çalışmayı bu sebeple farz kılmıştır. Herkes çalışmak ve nafakasını temin etmek mecburiyetindedir. Geçinmesi ona bağlıdır. Parayı helal yollardan çalışarak kazanmak asıldır. Bir de çalışmak deyince bazılarınız iş sahibi olsun diyor Allah Teala ve başkalarına iş yeri açsın. Neden? O çok para kazanıyor. O kazandığı parayla iş yeri açtığı zaman başka insanların da çalışmasına sebebiyet veriyor. O başka insanlar, çalışan insanlar oradan aldıkları parayla geçimlerini sağlıyorlar. Onlar da etraflarına o paradan yardımlarını veriyorlar. Kim bilirse ki kazandığı paranın 40'ta biri kendisine helal değildir. İşte o kişi o parayı fakirlere vermekle mükelleftir. Her devirde mutlaka zenginler olur. Mutlaka fakirler olur. Fakirlere yardım üzerimize Allah'ın kesinleşmiş bir borcudur. Onun için Allah Teala zekat müessesesini koymuş. Kazandığınız paranın diyor 40'ta biri size helal değildir. 40'ta bir %2,5'tur. Ama gönlü zengin olan insanlar 2,5 vermezler, 5 verirler, %5 verirler, %10 verirler. Sevgili kardeşlerim, ne kaybedersiniz ki? Allah-u Teala'nın bereket adı verilen bir sistemi var. Bereket paranın faydasının görülmesi ölçüsüdür. Para vardır, bereketlidir. Para vardır, bereketsizdir. Bu o parayı kullananın durumuna göre değişir. Helal para mutlaka bereketlidir sevgili kardeşlerim.
Yani Allah Teala'nın ne yaptığı bilinmez ama helal kadınla bir parayla bir ailenin karnını doyurmasıyla haram kazanılan parayla doyurması arasında mutlaka farklılık söz konusudur. Daha çok para harcarlar, haram para kazananlar ama gözleri hep aç olduğu için daha az doyarlar. Sevgili kardeşlerim, her konuda Allah Teala kanunlar koymuş. Birinci faktöre dikkatle bakın. Kazandığınız para mutlaka helal olmalı. Helal parayı dediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Ama insanlar vardır sevgili kardeşlerim. Mesela yabancı bir ülke, burası Amerika. Amerika'da hiç kimse helal haram kavramına riayet etmiyor. Böyle bir ülkede bir insanın eline şu veya bu şekilde bir fazla para geçmişse faiz hükmünde bunu çevresindeki insanlara bunun esasını söylese de verse sonuç söylemeden vermesiyle aynıdır. Yabancılar için

arasında bir farkı yoktur. Sevgili kardeşlerim, insanlar neyi kendilerine öğretmişlerse onları öğreniyorlar. Ama belki onların arasında da buna çok dikkat eden insanlar vardır, olmalıdır diye düşünüyoruz. Ama insanlar fakirse, gözleri hiçbir şey görmez sevgili kardeşlerim. Yaşamak için, karnını doyurmak için o kişinin paraya ihtiyacı varsa, onun faiz olması veya olmaması o kişi için ikinci derecede önemlidir. Önemli olan aç bir insanın karnını doyurmasıdır. Sevgili kardeşlerim, bu açıdan olaya baktığımız zaman hepiniz başkalarına yardımı esas ittihaz etmelisiniz. Faizi hiç almamanız güzel bir müessesedir. Alırsanız başkalarına vermeniz, faiz olduğunu ifade ederek vermeniz o kişilerin tercihine kalmış bir şeydir. Ama bir kişi aç atmaktansa faizle ben yemek yerim diye kendi açısından bunda bir beis görmezse bundan siz sorumlu olmazsınız. Bunu hatırlatarak o kişiye, Müslüman bir kişiye bunu vermişsiniz. Bundan sorumlu olmazsınız. Sorumluluk parayı tevdi ettiğiniz andan itibaren o parayı alana geçer. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşayın. Allah için insanlara yardım edin. Yardım etmek asıldır. Allah Teala dengeyi çok para kazanan insanların az para kazanan insanlara yardım etmesiyle kuruyor. Hani size hep anlatırız Osmanlı'yı. Her mahallede mutlaka bir cami vardı. O caminin imamı aynı zamanda o mahallenin muhtarıydı. Osmanlı devrinde hep böyleydi. Bütün semtler ayrılmıştı. Her mahallede bir cami, o caminin hocası, imamı, o mahallenin muhtarıydı. Ne yapıyorlardı? Bir taştan bir delik. Parası olan akşam namazına veya yatsı namazına geldiği zaman o fakirlere vermek isteyen kişi fakirin kendisine vermezdi. O deliğin üzerine, içerisine o parayı koyardı. Ve de o para o delikte beklerdi. Namaz bitip de çıkarken fakirler, paraya ihtiyacı olanlar o deliğe ulaşıp ellerini sokup oradan parayı çıkarırlar. Kendilerine yeteri kadar olanını alırlar. Geri kalanı tekrar oraya koyarlardı. Böylece herkes sadece gerektiği kadarını alır ve herkese bir hak tanınırdı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bizler Osmanlıyız. Dünyaya hayranlık dağıtan, kendilerine hayran olunan Osmanlıların torunlarıyız. Çok şeyler kaybetmişiz sonradan, dinimizi unutmuşuz. Ama o kan gene o kandır sevgili kardeşlerim. Hepiniz Türk Osmanlı kanı taşıyanlarsınız. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz ve Osmanlılığımızda

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir defa daha zamanımız tamamlandı. Bir defa daha bir sohbeti burada tamamlıyoruz inşallah. Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirterek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde nefsten bahsetmek üzere huzurlarınızdayız. Sizleri çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Hepiniz bizim için vazgeçilmezsiniz. Allah Teala bütün öğrettiklerini sizler için öğretti. Allah'ın bizim elimizde, bizim vasıtamızda sizleri ulaştırmak istediği yer sonsuz bir mutluluğu hedef alır. Önce ruhunuzu Allah'a teslim edersiniz. %51 nur sahibi olursunuz. Mutluluğunuz da o kadardır. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman %80'i aşar. %81 nur dolar nefsinizin kalbi. Bu bir o kadar mutluluktur. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolar. Artık Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanırsınız. İşte bu mutluluğun ta kendisidir. Hayatınızın her saniyesi mutluluğun işaretleriyle doludur. Etrafınızdaki insanlara İbretle bakarsınız. Herkes olayların sadece kötü taraflarını görüp kahrolmakla geçirir günlerini. Allah Teala ise size olayların mutlu yönlerini öğretmiştir. Başkalarına da öğretesiniz diye bunu öğretmiştir. Ve siz olayların hep mutlu taraflarını, huzur veren taraflarını yaşarsınız. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbinde afetler kalmayacaktır. O zaman sizin için kesintisiz bir mutluluk söz konusu olacaktır. Çünkü Allah Teala size hep güzellikleri yaşatacaktır. Size olaylara nasıl bakmanız lazım geldiğini öğretmiştir. Sadece güzellikleri gören bir gözlükle bakacaksınız. Mutluluk gözlüğünüzü gözlerinize takacaksınız ve bakacaksınız. O zaman o fıkrayı hatırlayın. Hani Clemenceau'ya bir kadın gazeteci gelmiş, sayın demiş. Başkanım, vaziyeti nasıl görüyorsunuz demiş. Clemenceau da demiş ki, tam demiş, sizin gibi görüyorum hanımefendi. Herkes hanımefendiye bakmış. Bizim bu gazeteci şaşıymış sevgili kardeşlerim. İşte bütün insanlar nefslerindeki afetler durduğu sürece aslında denge içinde olmalarına rağmen dengenin farkında değillerdir. Neden bahsediyorum? Hayata ruhunuz, nefsiniz ve fizik vücudunuzla başlarsınız. Doğdunuz, ruhunuz üfürülür. Nefsiniz zaten sizinle birliktedir. Fizik vücudunuz, üçüncü vücudunuz. İşte şu gördüğünüz vücut, üçüncü vücut, fizik vücut. Nefsinizi de hepiniz çok iyi bilirsiniz. Binlerce defa görmüşsünüzdür. Rüyanızda aynaya bakıp da kendinizi görebiliyorsanız o zaman berzah alemindesiniz. Yani nefslerin şu anda yaşamakta olduğu alemde birçok ölüyü orada canlı olarak görebilirsiniz. Orası berzah alemidir. Ölenlerin ruhlarının kıyamete kadar, affedersiniz, ölenlerin nefslerinin kıyamete kadar yaşayacakları
bir alem. Biliyorsunuz ki ölen bir kişinin ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaşmamışsa, yani o kişi tasavvufu yaşamamışsa, başka bir ifadeyle, asıl ifadesiyle o kişi Kur'an'ı yaşamamışsa, Kur'an ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmanızı üzerinize defaatle farz kılmıştır. İşte bir emir. Fecr suresi 28. ayet-i kerime. İrci'i ila rabbiki. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Allah Teala buyuruyor. Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a firar et. Ve enibü ila rabbikum ve eslimu lehu min kablen yetekümül azabe üzerinize. Azap gelmeden Allah'a yönelin ve ona teslim olun. Yani ruhunuz Allah'a ulaşmak üzere yola çıksın ve Allah'a ulaşarak Allah'a teslim olsun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, bir o gözlüklerle bakabilseniz, Allah'ın üzerinizde vücuda getirdiği her şey sizin mutluluğunuz için bir sebeptir. Sizi bundan men etmeye çalışan daima iblistir. Hangi ölçüde sizi kandırabilirse o kadar mutsuz olursunuz. Ama Allah'a yönelirseniz, Allah'a ulaşmayı dilerseniz, dilediğiniz anda kalbinizden bir dilekle, Ya Rabbi ben ruhumu hayattayken sana ulaştırmak istiyorum tarzında bir taleple Allah'tan isterseniz bunu, ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı Allah'tan isterseniz, Allah sizin ruhunuzu mutlaka kendisine ulaştırır. Sözü var. İşte bu öyle bir olaydır ki, nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'i yok olacaktır ruhunuz Allah'a ulaşana kadar. O ise dünya mutluluğunun %51'idir. Ama cennetin üçüncü katının sahibi olmaktır. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dilediği anda cennetin sahibi olmuştur. Kim Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu hayattayken, şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dilemişse, dileyen kişi %100 birinci kat cenneti almıştır. Ertesi gün ölse gideceği yer mutlaka birinci kat cennettir. Dilemeden ölse gideceği yer mutlaka durumuna göre cehennemlerden herhangi biridir. 7 kat cehennemin herhangi birisine girecektir kişi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Bu ilişkiler sizi mutluluğa götürmek için Allah-u Teala tarafından dizayn edilir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah-u Teala onu anında işitir, bilir ve görür. Ve görür görmez de aynı anda işitir, bilir ve görür, aynı anda harekete geçer. Ve bu harekete geçiş ne zaman son bulur? Ta ki o kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşsın. Bu noktada nefsin kalbindeki afetlerin %51'isini Allah yok eder. Bu noktaya kadar o kişiyi Allah Teala götürür. O kişinin nefsinin kalbindeki afetleri %51
yok eder Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, bu da Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Diyor ki, Ra'd suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala, Allah dalalette olanları bırakır. Yani onlarla ilgilenmez. Unutmayın. Herkes doğuşundan itibaren dalalettedir. Hiç kimse bunun istisnası değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, doğuştan itibaren dalalette olduğuna göre insanlar, bu dalaletten acaba nasıl kurtulacaklar? Son derece basit bir reçetesi var Allah-u Teala'nın. İnanılmaz derecede kolay, inanılmaz derecede mutlak sonuca ulaşan. Ne demek istiyoruz? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğini anlatan bir misal bu. Allah Teala diyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Onlarla ilgilenmez. Ama diyor Rahat 27'de ama diyor bu insanlardan, bu dalalette olanlardan her kim bana ulaşmayı dilerse diyor. Kalbinden bir talep geçirecek sadece kişi. Ya Rabbi ben şu dünya hayatını yaşarken ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Senin de sözün varmış. Hem Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde bunu söylüyormuşsun. Hem de Rahat suresinin 27. ayet-i kerimesinde söylüyormuşsun. Rahat suresinin 27. ayet-i kerimesini şimdi söyledik. Şura 13'te ne diyor Allah-u Teala? Diyor ki, Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların %90'dan fazlası seçilir. Seçilmeyeceğinizi hiç zannetmeyin. Mutlaka seçilirsiniz. Sadece bir grup insan seçilmez. Kim kendisi Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemedikten başka dilemiyor. Allah'a ulaştırmayı dilemiyor. Bunun ötesinde başka insanların da ruhlarını Allah'a ulaştırmasına mani olmaya kim çalışırsa sadece onlar seçilmezler. Bunlar insanların %5'inden her zaman daha aşağıdadır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutlaka seçilirsiniz. Sadece dilemeniz kalıyor geriye. Zaten dilemişseniz mutlaka seçilenlerdensiniz. Bu da madalyonun öbür tarafından bakış. Birisi yazı tarafı, birisi tura tarafı ama ikisinde de Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin kurtuluşu kesin. İşte o nefsiniz ki öfke, kin, haset, düşmanlık, isyan, iptilalar, yalancılık, mürayilik, cimrilik, düşmanlık hepsi nefsinizin afetlerinden. Ve nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu bir dengede yaratılırsınız. Denge olması için nefsinizin kalbi %100 afetlere dolu olduğuna göre başka bir varlığa daha sahip olmanız lazım. Onun da nefsinin kalbi, onun da kalbi, o varlık her neyse %100 hasletlerle dolu olmalı. Yani nefsiniz afetlerle dolu, Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği her fiili işlemek isteyen bir yapı. Buna karşılık Allah Teala size ruhundan üfürüyor. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek için sizi zorlayan, yasak ettiği fiilleri asla işlememenizi temin etmeye çalışan bir varlık.
Ama karar mekanizması ne ruhtur, ne de nefstir. Karar mekanizması aklınızdır. Aklınız da içinde bulunduğu ortama göre şuur kazanır. Yani ahlaksızlığın hakim olduğu bir ortamda çocuklar, etrafındaki insanların o telkinlerinin karanlığı altında negatif bir dünyada yerlerini alırlar ve negatif davranışların zebunu olurlar. Ta ki birisi çıksın da onlara Allah'ın mutluluklarını anlatsın, onlar da kabul etsinler. Kabul ettikleri takdirde nefsin afetlerinin yarısını yok edecek olan bir silahın derhal sahibi konumlar. İşte Allah Teala bu kötülüklerle dolu nefsin afetlerinin sahibi olan insanların idaresindeki bu dünyada insanlara yarı yarıya mutluluğu garanti ediyor. Diyor ki, ey insanoğlu, sen bana ulaşmak konusunda çabalarda çabalarsın ama sonunda mutlaka bana ulaşırsın. Bunun manası, sonunda mutlaka seni ben kendime ulaştıracağımdır. Nasıl demin iki ayette söyledik, Şura suresinin 13. ayet kelimesinde Allah dilediğini kendisine seçer. Ve o seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları mutlaka kendisine ulaştırır. Kim ulaştırıyormuş? Allah ulaştırıyormuş. İşte ruhunuzun Allah'a ulaşabilmesi için nefsinizin kalbinde 7 defa %7 fazıl nurlarının yerleşmesi lazım. Ve mutlaka yerleşecektir. Sizin göreviniz onları yerleştirmek değildir. Sizin göreviniz Allah'a mülaki olmayı, ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemenizdir. Allah Teala, ey insanlar diyor, hadi eni göklerle yer kadar olan cennetlere koşun diyor. İşte bunu söylüyor. Üçüncü kat cennete kadar herkes koşar ve mutlaka Allah Teala onları oraya ulaştırır. Nefslerindeki afetleri de her gök katında %7 azaltarak o insanları 7 tane gök katını ruhlarına aşırtır, Allah'ın zatına ulaştırır. Her seferinde nefslerinin kalbindeki afetlerin %7'si yok olur her gök katında. İşte bir kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Ne olur? Nefsle alakası ne konunun? Nefsle alakası çok önemli bir ilişki. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluyken, bu afetleri %49'a indirmek üzere Allah Teala harekete geçer. Nefsinizin kalbinde evvela %2 nur birikimini sağlar. Bu çok basit bir statü içerisinde herkeste mutlaka vücut bulur. O kişi sadece Allah'a mülaki olmayı dilesin. Dilerse daha mürşidine ulaşmadan o kişi, Allah Teala evvela o kişinin kalbine ulaşıyor. Diyor ki, Allah onların kalbine ulaşır. Sonra o kişinin göğsünü yarıyor, göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Sonra bu nur yolu açıldıktan sonra Allah Teala o kişiyle özel bir statüde bir birliktelik oluşturuyor.
o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, Allah Teala'nın o kişinin kalbine ulaşması için yeterli sebeptir. Kalbine ulaşıp kalbin nur kapısını Allah'a çevirmesi için yeterli sebeptir. Ve nefsin kalbine bundan sonraki nurları yerleştirmek için o kişiye Allah'ın bütün emirlerini sevdirmesi için de yeterli sebeptir. O kişi o güne kadar oruç tutamıyorsa Allah Teala ona mutlaka oruç tutturur. Tutturacak hüviyete getirir onu. Zikri sevmiyorsa zikri sevdirir. Namazı yapamıyorsa kişi, kılamıyorsa namazı kıldırır. Oruç tuttuğu zaman karnı çok fena bir şekilde acıkıyorsa açlığı giderir. Ve Allah Teala devreye girdiği zaman o kişinin nefs tezkiyesi başlar. İşte o kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Nefsinin kalbine Allah Teala daha mürşidine ulaşmadan %2 rahmet nurunu gönderir. Bu göndermek o kişinin göğsünün yarılmasıyla, göğsünden kalbine nur yolu açılmasıyla başlar. O kişinin Allah'a ulaşmayı dinlemesinden sonra gerçekleşir bunlar. Ve nefsinin kalbinde %2 rahmet birikimiyle kişi 14. basamakta mürşidine ulaşır. Ne olur? Allah Teala diyor ki o kişinin kalbinde Allah teninden nurla Hak denilen şeyle o kişinin kalbinde Allah nurlarının birikmesi söz konusu olur diyor. Hadid suresi 16. ayet-i kerime. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikirle Hak denilen nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi? Şeklinde ayet-i kerime. Bu huşunun oluşması %2 nurla gerçekleşir. Kişi 12. basamaktadır. Burada %2 nur birikimiyle 13. basamağa ulaşır. Hacet namazını kılar ve Allah'tan mürşidini sorar. Kimin kalbinde %2 nur birikimi gerçekleşmişse, yani başlangıçta kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, mutlaka Allah Teala kendisi %2 nur birikimini gerçekleştirir ve bunun için kişinin kalbine ulaşır. Bunun için kalbin nur kapısını Allah'a çevirir. Bunun için o kişinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine nur yolunu açar. %2 rahmet kalbe girsin de her şey başlasın diye. Bu rahmet neticesinde kişi huşu sahibi olur. Allah'tan mürşidini sormak yetkisini kazanır. Ve hacet namazını kılar, sorar. Hacet namazını kılınca Allah Teala ona mutlaka mürşidini gösterir. Göstermemesi, bu şartlarda olan birisini göstermemesi mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dileyen herkesin kalbine %2 rahmetini Allah Teala göndermişse, o kişi mutlaka kalbindeki huşu sebebiyle Allah'tan mürşidini soracaktır. Allah'ın da göstermemesi mümkün değildir. Neden mümkün değildir? Çünkü Allah Teala mürşide ulaşmamızı üzerimize farz kılıyor. Diyor ki ya eyyühellezine amenettekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amel olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, mürşidinizi affedersiniz, Allah'a karşı takva sahibi olun ve sizi Allah'a ulaştıracak olan vesile olacak olan kişiyi yani mürşidi Allah'tan isteyin diyor, iptiga edin diyor, isteyin diyor. Ve kişi mürşidini Allah Teala'dan istediği zaman mutlaka
Allah ona hak mürşidi gösterir. Bu seviyede bir mürşit dünyanın her tarafında her an hazır olarak bekler. Yüzlerce mürşit. Bunlar başlangıç için kendilerine müracaat edilecek olan insanlardır. Her yerde vekil mürşitler bulunurlar. İlk adımı atmaları için. Herkesin ulaşabileceği bir yerde bir vekil mürşit mutlaka vardır. Asli mürşide ulaşmak için evvela ona ulaşılır. Sonra ne olur? Bundan sonra kişi tabiyetini gerçekleştirdiği zaman Allah-u Teala'dan 7 tane nimet alır. O noktaya kadar 12 tane ihsan almıştır zaten. 7 nimetin bir tanesi o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir ve yerleşir. Ve ona der ki, senin Allah'a münaki olma günün, yevmü talakın geldi. Burasını terk et. Devrin imamının dergahına ulaş. Sen Allah'a doğru bir yolculuğa çıkacaksın. Senin görevini biz devraldık. Devrin imamının ruhu kişinin vücudunun içine girmez. Başının üzerinde önden arkaya doğru uzanan bir ruh vardır artık. O devrin imamının ruhudur. Sevgili kardeşlerim, bu ruhu küçük çocuklar net olarak görürler. Allah'ın yoluna girenlerin başlarının üzerine doğru 3-4 yaşında, 5 yaşında çocukların hep baktıklarını görürsünüz. Ve de kimin başının üzerinde var, kimin başının üzerinde yok, derhal görürler. Sevgili kardeşlerim, böyle bir başlangıç kişinin nefsinin kalbinde %7 nuru zikirle oluşturduğu noktaya kadar böyle gider. Zikir Allah Allah Allah Allah Allah diye bu noktadan itibaren zikir yapmak Allah'ın katından bir rahmetle Fazl isimli 2 nur, 2 rahmetle Salavat isimli 2 nur daha. 4 nuru o kişinin kalbine çeker. Evvela göğsüne gelir, göğsünden kalbine girer. Ve Allah Teala o kalbin içine imanı yazmıştır. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Allah'tan gelen rahmetle fazla, rahmetle salavat kişinin kalbinde bu noktaya kadar ulaşır. O kişinin kalbine yazılan iman kelimesi bir cazibe merkezidir. Çekim gücü sahiptir. Çekim gücü sahibidir. Bu çekim sadece Allah'tan gelen rahmetle faz, rahmetle salavat nurlarından sadece fazılları kendisine çeker. Bu fazıllar nefsin kalbine girip de iman kelimesine yapışmaya başlayınca nefs tezkiyesi denilen olay gerçekleşmeye başlar. Nefsinizin kalbinde fazıl nurları süratle birikmeye başlar. İlk %7 nur birikimi gerçekleştiği zaman bu nokta nefsi emmaredir. Nefsinizin kalbinde %7 nur birikimine paralel olarak sizden ayrılmış ve devrin imamının dergahında, ana dergahta, zemin katta yer almış olan ruhunuz, erkekse erkeklerin safında, hanımsa hanımların safında, diğerleriyle beraber birinci kata kadar çıkma yetkisinin sahibi olur. İlk %7 fazıl birikimiyle, başlangıçtaki %2 rahmet onları zemin kattan yukarıya çıkartamaz. Ama ana dergaha ulaştırır. Sonra ikinci defa %7 nur birikimi, ruh ikinci kata kadar çıkmaya başlar. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci defa %7 nur birikimleri o kişinin ruhunu zemin kattan 7. gök katına kadar çıkarır.
Yedinci gök katında yedi tane alem geçecektir. Önce kader hücreleri, sonra ümmül kitap, sonra kudret denizi, sonra makam-ı Mahmud, sonra divan-ı salihin, sonra zikir hücreleri. Zikir hücrelerinde zikrini tamamlayabilen ruh oradan sitedin müntahaya ulaşır tek başına ve kendisine verilen kılıçla yukarıya doğru bir yolculuğu gerçekleştirir. Başlangıçta bu noktada ise sitedin müntahadan yukarıya doğru ruh yükselir. O başlangıçtaki kılıç sadece altın kapıyı açmaktaki zinciri kırmak için kullanılmıştır. Oradan yedinci gök katına çıkılmıştır. Kişi yedinci kattaki yedi tane alemi geçtikten sonra bu ruh sitedin müntahaya ulaşır. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. İşte bu Allah'ın zatında yok olmaktır. Ruh Allah'a ulaşmış ve Allah'ın zatında yok olmuştur. İşte bu noktada her gök katında %7 nur birikimi gerçekleştiren o kişinin nefsi başlangıçtaki %2 mürşide ulaşmadan evvelki rahmet birikimi, sonra nefsi emmare'de %7 birinci gök katı, nefsi levvame'de %7 ikinci gök katı, nefsi mülhime'de %7 nur birikimi, üçüncü gök katı, nefsi mutmainne'de %7 nur birikimi, dördüncü gök katı, nefsi radiye'de beşinci defa %7 nur birikimi, nefsi mardiye'de altıncı defa %7 nur birikimi, nefsi tezkiye'de yedinci defa %7 nur birikimi, yedi tane gök katını aşan ruh, söylediğimiz yedi tane alimden geçerek Allah'ın zatına ulaşacaktır. 7-8 aylık bir vetiredir. Herkese Allah'ın kapıları ardına kadar açıktır. Bu kişiyi cehennemden kurtarmakla kalmaz. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi olur. Onun dördüncü basamakta mürşidine ulaşıp tabi olduğunda ikinci kat cennetin sahibidir kişi. Daha sonra ruhunu Allah'a ulaştırdığında üçüncü kat cennetin sahibi olur. Allah'ın garantisi buraya kadardır. Bu noktaya kadar ne yapmıştır Allah Teala? Nefsi özel koruma altına almıştır. Ruh Allah'a ulaşınca nefsin kalbinde sadece %100 afetler vardır. Böyle bir kişi nefsiyle baş başa kalmıştır. Aslında nefsinin afetlerinin korkunç bir şekilde kontrolü altına girmesi lazım. Allah'ın bütün emirlerini yapmaması lazım. Yasak ettiği fiilleri ise tamamen işlemesi lazım. Hiç öyle olmuyor. Buradan şunu çıkartıyoruz ki eğer bir insanın nefsiyle davranıyorsa arkasında o kişinin kendi iradesi yoktur. Şeytanın devreye girip o kişiye binlerce tuzakla yanlışları işletmesi söz konusudur. O yüzden insanlar hep partiyi kaybederler,
şeytan da dediğini gerçekleştirir. Onların sıratımızdakilerin üzerine çıkacağım diyor şeytan. Ve sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onların sana ulaşmalarına mani olacağım diyor. Ve bunu şeytan, eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse, mutlaka herkes üzerinde işler, mutlaka gerçekleştirir. Hep galipler odur. Ama bu oyunu bozan bir statüyü Allah Teala koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Bu o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemesidir. Dilerse bu hedefe mutlak olarak ulaşır. Bu nefs tezkiyesidir. Nefsin kalbinde %49, fazıl 7 defa %7, %2 de rahmet olmak üzere 49 artı 2, %51 nur birikimiyle bu kişi Allah'ın koruyucu kalkanının mutlaka kaybedeceği, Allah-u Teala'nın koruyucu kalkanını geri alacağı bir noktaya ulaştırılır. Nefsin kalbinde denge kurulmuştur. %51 Allah'ın güzelliklerini işlemeye yönelik bir nefs kalbi, kötülüklere yönelik kesim %49. Bu standartlardadır nefsin kalbi. Öyleyse bu noktada bu kişi ne yapacaktır? Bu noktada bu kişinin yapması lazım genel şey, şeytanın artan yoldan çıkarma gayretlerine karşı koyabilmesidir. Ne yazık ki insanların büyük kısmı karşı koyamazlar. Allah-u Teala onları ruhlarını Allah'a ulaştırana kadar koruduğu için ruhlarını kolayca Allah'a ulaştırırlar. Ulaşıncaya kadar geçen 7-8 aylık devre onlar için hayatlarının en güzel dönemidir. Ondan sonra yavaş yavaş namazlar azalır. Ondan sonra yavaş yavaş zikirler azalır. Yavaş yavaş ibadetlerde sarkmalar, yerine getirememeler devam eder. Şeytan adım adım o kişiyi eline geçirmeye başlamıştır. Nefsin afetleri ne kadar yeniden nefse girerse, %49 afetten daha fazla %51, %55, 60, 70, 80 afetler nefsin kalbini giderek işgal etmeye başlar. Ve kişi sonunda cehennemlik bir insan olur. Ama kim iradesini ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra şeytanla mücadeleye yöneltirse, o mutlaka daha sonra fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Böyle bir insanın yapması lazım gelen şey nedir? Elinizde bir tek silah var, zikir. Kim 2 saatlik bir zikirle ruhunu Allah'a ulaştırmışsa, bu kişi ömür boyunca zikrini 2 saatte tutabilirse asla düşmesi mümkün olmaz. Bir ömür boyu yarı yarıya dünya mutluluğunu yaşar ama cehenneme gitmesi asla söz konusu olmaz. Yeter ki o kişi o ulaştığı 2 saatlik zikri bir ömür boyu koruyabilsin. Zikirde ne kadar düşme varsa kişi o kadar nefs kaybına, nefsin afetlerinin hücumuna uğrar. İşte bunu başaran kişi, aynı seviyeyi başaran kişi ömür boyunca 3. kat cennetin sahibi olarak yaşar. Öldükten sonra mutlaka gideceği yer, kıyametten sonra 3. kat cennettir. Ama ötesi var mı? Elbette var. Eğer kişi o ana kadar 2 saat zikirdeyse, bunu 3 saate, 4 saate, 5 saate, 6 saate, 7 saate, 8 saate, 9 saate, 10 saate çıkarırsa, çıkardıkça nefsinin kalbindeki hasletler artacaktır. Fazıllar artacaktır. Ve de
Öyle bir gün gelecektir ki günün 18 saatini bu kişi zikirle geçirmeye başlayacaktır. İşte o noktada kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Bunu yapabilen insan için artık ufuk açılmıştır. Daimi zikre ulaşması artık gün meselesidir. Bir gün mutlaka daimi zikre ulaşacaktır. O zaman ulul elbap olacaktır. Allah ile konuşma yetkisinin sahibi olacaktır. Ve de yoluna devam edecektir. Ulul elbap makamında 7 kat yerler, 7 kat cehennem ona mutlaka gösterilir. Sonra kişi zemin katı görür mutlaka. Ulul elbap makamında. Zemin kat göründükten sonra Allah o kişiyi hedefine ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kim birinci katı görürse, Allah ona birinci katı gösterirse, o kişi artık ulul elbap makamında değildir, ihlas makamına geçmiştir. İhlas makamındaki kişi de 7 gök katını görecektir. Aynı zamanda 7 kat cenneti de ayrı ayrı görecektir. Ve 7. kat cenneti görünce tövbe-i nasuha davet edilecektir. Tövbe-i nasuh bir daha değişmesi mümkün olmayan bir tövbedir ki kişiyi salah makamına ulaştırır. Nefsin kalbi %100, %98'i fazıl, %2'si rahmet olmak üzere %100 nurlarla dolmuştur. Ruhun hüviyetine kavuşmuştur. Nefsin kalbi Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen nurlarla %100 dolmuştur. Ulul Elbap makamında, İhlas makamında, Ulul Elbap makamında 7 mertebe bu kalp müzeyyen olmuştur. İhlas makamında 7 mertebe daha müzeyyen olmuştur. Salah makamında da bu 14 mertebeye 5 mertebe daha ilave edilecektir. 19 mertebe müzeyyen olacaktır. Salah makamında o kişinin günahları örtülür. Bir, günahları örtüldükten sonra o kişinin başına salah nuru Allah-u Teala tarafından yerleştirilir. Sünnetullah tarafından yerleştirilir. Üçüncü kademe ise o kişinin günahlarının bir defa daha sevaba çevrilmesidir. Dördüncü kademede o kişinin iradesini Allah-u Teala teslim alır. İrade tesliminden sonra o kişi bütün yapacaklarını Allah'tan sorarak yapmaya başlar. Allah devamlı emirler verecektir. O da emirleri gerçekleştirecektir. Bu nokta kişinin irşat makamına, tayine hak kazandığı noktadır. İrşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle kişi irşat makamının sahibi olur. Nefsinin kalbi %98'i fazıl, %2'si rahmet olmak üzere %100 nurlarla donatılmıştır. O kişi kalbinde hiç ahvet kalmayan birisidir. Allah'ın bütün gösterdiklerini kalp gözüyle görebilen bir kişidir. Kalp gözü ve kalp kulağı mutlaka açılmıştır. Allah'ın kendisiyle bütün konuşmalarını işitir. Ve Allah onu bu salah makamında tezekkür sahibi olarak, hayır sahibi olarak, hüküm ve hikmet sahibi olarak
Allah Teala o kişiyi irşat makamına ulaştırır. O kişi bu noktaya ulaştıktan sonra artık oradan düşmek söz konusu değildir. Ömür boyunca o kişi irşat makamının sahibi olarak yaşar. Sevgili kardeşlerim, nefsinin kalbi ne olmuştur? %100 nurlarla kaplandıktan sonra, %2 rahmet, %98 fazıl birikiminden sonra bu kişinin kalbi Ulul Albab makamında 7 mertebe müzeyyen olur. İhlas makamında 7 mertebe daha müzeyyen olur. Yerlerin melekûtu ve göklerin melekûtu gösterilir. Ulul Albab makamında yerlerin, İhlas makamında göklerin. Sonra Allah Teala o kişinin iradesini teslim alır ve onu irşada memur ve mezun kılının cümlesiyle irşat makamının sahibi kılar. İşte bundan 14 asır evvel bütün sahabe nefs tezkiyesini ve tasfiyesini gerçekleştirmişler. Hepsi irşat makamının sahibi olmuşlardır. İşte Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki o sabikun evveline var ya, evvelki sabikunlar müsabakalarda yarışıp da en üst makamları elde edenler, onlardan bir kısmı Ensar'dandı, bir kısmı Muhacirindendi, bir de Ensar'a ve Muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor. Hem Ensar irşat makamının sahibi olmuş, hem Muhacirin olmuş, hem de Ensar'a ve Muhacirine tabi olanlar da irşat makamının sahibi olmuşlar. İrşada memur ve mezun kılınmışlar. Nefslerinin kalbinde zerre kadar afet kalmamış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, size doyum olmaz. Ama konumuz gene tamamlandı. Sizlerle konuşurken sevgili kardeşlerim, muhterem kardeşlerim, vaktin nasıl geçtiğini hiç anlayamıyorum. Bu öyle doyumsuz bir zevk ki sevgili kardeşlerim. Sizlerle birlikte olmak, Allah'ı sevenlerin, Allah'a aşık olanların, Allah'a hayran olanların birlikteliği, beraberliği ve Allah'ın mutluluğunda kaybolmaları, yok olmaları. İşte sizinle bir ömür boyu bunu yaşamakta devam edeceğiz sevgili kardeşlerim. Sizin yaşadığınız zevki başkaları ne anlayabilir, ne yaşayabilir? Onlar da yaşayabilmek için aynı merdivenden çıkmak mecburiyetindeler. Allah'a ulaşmayı dilemeleri lazım önce, sonra mürşide tabiyet, sonra ruhun teslimi, sonra fizik bedenin teslimi, sonra nefsin teslimi, sonra irşad olmak, sonunda da iradeyi Allah'a teslim edip irşat makamının sahibi olmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir güzelliği daha burada tamamlamayı sizlerle beraber sonsuz mutluluklar içinde bizi dolaştırması, yaşatması sebebiyle Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükürler ederek sözlerimizi burada tamamlıyor ve huzurlarınızdan ayrılıyoruz inşallah sizlere doyamadan. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya hamd ederiz, şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere ve mutluluktan bahsetmek üzere. Allah ve mutluluk bir bütündür. Şeytan ve mutsuzluk da bir negatif bütündür. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala yaratandır. Allah'ın dışındaki her şey, şeytan da dahil olmak üzere, her şey yaratıktır. Şeytan bir cindir. Yani enerjiden yaratılmıştır. Ve de Allah-u Teala'nın Adem Aleyhisselam'ı Salsalin denen organik hale dönüşebilen bir topraktan, balçıktan yaratması şeytanı fena halde hiddetlendirmiştir. Acaba neden? Çünkü Allah Teala Adem Aleyhisselam'a ruhundan üfürmüştür. Ve o ruh hayat vermiştir. Allah Teala Adem Aleyhisselam'a hayat vermiştir. Ruhundan üfürmüştür. Kainatta Allah'ın

hepsi yok. İnsanlar ruhlarının dışında bir nefsle dizayn edilmişler. Nefslerin kalbi %100 afetlerle dolu. Ruhların kalbi %100 hasletlerle dolu. İnsanın fizik vücudu bir de nefsle ruhu. Nefs mi? Nefsin kalbi %100 afetlerle dolu. Allah'ın yasak ettiği ne varsa nefs onu yapmak ister, onları yapmak ister. Allah'ın emrettiği ne varsa nefs onları yapmamak ister. Acaba neden? Şeytan nefse devamlı telkin etmek yetkisinin sahibi kılınmış Allah Teala tarafından. Ama şeytanın ruha hiçbir tesiri söz konusu değildir. Ruh şeytanın bütün telkinlerine kapalıdır. Hiçbirine kulak asmaz. Umurunda bile değildir iblisin söyledikleri, şeytanların söyledikleri. Sevgili kardeşlerim, hepinizin etrafında bir veya birkaç tane şeytan her zaman vardır. Görevleri sizinle beraber olmaktır. Sizi takip etmektir. Ve de sizi bütün ömrünüz boyunca yoldan çıkarmaya çalışmaktır. Devamlı olarak size telkinde bulunurlar. Siz de onları, çoğunu kendi düşüncenizden edersiniz. Sevgili kardeşlerim, İblis, şeytanların Allah'a karşı, cinlerden Allah'a karşı çıkan ve şeytan adını alan bir varlıktır. Adı İblis'tir. Allah Teala'nın Adem Aleyhisselam'ı yaratıp da ona secde edin emrini vermesine İblis fena halde içerlemiştir. Ve de bütün melekler derhal secde ettiği halde cin tayfasından olan İblis Adem Aleyhisselam'a secde etmedi. Bu noktada Allah Teala'nın düşündüğü neydi? Allah Teala insanı salsalinden halk etmiştir, yaratmıştır, şekillendirmiştir. Sonra ona hayat vermiştir. Ama ondan sonra hayat verdiği o fizik vücudun içine ruhundan üfürmüştür. Öyleyse Adem Aleyhisselam'ın içinde iblisin secde etmediği Adem Aleyhisselam'ın bünyesinde Allah'ın ruhu vardı. Allah Teala'nın emri Allah'ın ruhunu taşıyan, Allah'ı yeryüzünde o ruhu taşımak sebebiyle en üstün seviyede temsil edebilecek bir vasfın sahibi olan insan adı verilen bir varlığın ilk temsilcisi Adem Aleyhisselam'a secde emrini veriyor. Adem Aleyhisselam'ın topraktan yapılmış olan fizik vücuduna değil, o fizik vücudun barındırdığı Allah'ın ruhuna atfen. Şimdi iblisin söylediklerine bakalım. Allah Teala, ey iblis diyor. Sana emir vermeme rağmen Adem Aleyhisselam'ın önünde secde etmemenin arkasında ne var diyor. Neden secde etmedin? İblis, iblisçe bir cevap veriyor. Diyor ki, sen beni enerjiden yarattın. Dumansız ateşten. Onu diyor.

Topraktan yarattın. Toprak enerjiye nazaran necistir, pistir. Allah Teala açıkça söylemesine rağmen ben ona ruhumdan üfürdüm. Öyleyse o benim ruhumu taşıyor. Şimdi onun da önünde secde edin. Yani ona üfürdüğüm ruh sebebiyle ona secde edeceksiniz diyor Allah Teala. Onda benim ruhum var, beni temsil ediyor diyor. Benim ruhum olan bu varlığa, benim ruhum onun içinde olduğu için secde edeceksiniz. İblis ise bir ayak çalımıyla olayı başka bir tarafa çekiyor ve diyor ki onu topraktan, balçıktan yarattın, salsalinden yarattın, beni ise diyor enerjiden yarattın, ben onların üstünüm. Şeytanın şeytanlığı buradan başlıyor sevgili kardeşlerim. Ve şeytan insanın düşmanı oluyor. Kıyamete kadar şeytanların insana olan düşmanlığı devam edecektir. Herkesin etrafında şeytanlar vardır. Sevgili kardeşlerim, bu gözlerle bizler ancak fizik alemi görebiliriz. Yani bu kalemi görebiliriz, bu telefonu görebiliriz. Fizik standartlarda olanları. Ama aynı mekan, zahir alemi de, gayb alemini de kaplıyor. Aynı mekan, berzah alemini de kaplıyor. Sevgili kardeşlerim, berzah alemi, nefslerinizin her rüyada sizden ayrılıp da gittiği alem. Ama her zaman oraya gitmez. Zahiri alemde de dolaşır. Zahiri alem, işte bu içinde yaşadığımız alemdir. Fizik vücudumuz zahiri alemin bir parçasıdır. Onun için çevre fizik vücudumuza göre fiziktir. Yani bir kapıyı açmadan kapıdan içeri giremezsiniz. Ama bu dünya adı verilen, zahiri alemin bir parçası olan dünya adı verilen bu gezegende nefsler de dolaşabilir. Rüyanızdaki vücudunuz nefsinizdir. Eğer zahiri alemdeyse nefsiniz, o zaman bir duvardan girer, evin öbür duvarından çıkar. Duvarlar onun için sadece bir görüntüdür. Orada yaşayanlar da bir görüntüdür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, nefsiniz eğer kendi alemindeyse, yani berzah alemindeyse, o zaman enteresan şeylere şahit olursunuz. Çünkü sizden evvel ölmüş olanları ziyaret edebilirsiniz. Onları görebilirsiniz. Onlarla eski günleri yad edebilirsiniz. Özlediklerinizin hepsi oradadırlar. Orada insanların yaşlanması veya gençleşmesi her zaman mümkündür. Kendinizi de ilkokulda okuduğunuz günlere geri dönmüş olarak görmeniz mümkündür.
çok daha yaşlı olarak da görmeniz mümkündür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın size neleri nasıl nasip kıldığı o Allah'ın bileceği şeydir. Öyleyse bir dünya hayatı yaşıyoruz. Bu dünya hayatını en güzel şekilde tamamlamaya çalışmalıyız. Çok yaşasak da bir gün mutlaka öleceğiz. Az yaşasak da bir gün mutlaka öleceğiz. Neyse sevgili kardeşlerim, bu yaşantıyı, dünya hayatını kendimize zindan ederek de geçirebiliriz. Dünya hayatını kendimize cennet kılarak da yürütebiliriz. İşte mutluluk bu açıdan son derece önemlidir. Kim mutluysa, dünya hayatı onun için bir cennettir. Kim mutsuzsa, dünya hayatı onun için bir cehennemdir. Ama burada duyular söz konusudur. De sevgili kardeşlerim, mutlu olabilmek herkese Allah-u Teala tarafından verilmiş olan bir muhteşem olaydır. Herkes mutlu olabilir. Mutlu olmak için iş dünyanızda mutluluğu sağlamalısınız. Mutlu olabilmek için dış dünyanızda mutluluğu sağlamalısınız. Mutlu olabilmek için Allah ile ilişkiler alanında, sahasında mutluluğu sağlamalısınız. İş dünyanızda başlangıçta ne vardı? Bir nefsiniz vardı, bir de ruhunuz. Allah-u Teala'nın biz her şeyi zıttı ile kayyum kılarak çift yarattık ayet-i kerimesinin gerçekleşmesidir. Nefsin de, ruhun da bir insanda var olması. Bir insanın nefsini %100 afetlerle dolduran Allah Teala ona ruhundan üfürüyor. %100 hasletlerle dolu bir ruh. %100 afete karşılık nefs, %100 hasletlerle dolu donatılmış olan bir ruh. Buraya kadar güzel, denge tamam. İyi de Allah Teala ruhunuzu Allah'a ulaştırmanızı üzerinize farz kılmış. İrci'i ila Rabbiki diyor. Rabbine geri dön diyor. Ve enübi ila Rabbikum ve eslimu lehu min kablen yetiyekümül azab ediyor. Üzerine azap gelmeden önce Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a teslim ol. Burada ruhun teslimi var. Burada fizik vücudun teslimi var. Burada nefsin teslimi var. Burada iradenin teslimi var sevgili kardeşlerim. Öyleyse sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbi %100
50'ye aşkın bir nurla bezenmişse, %51, bu sizin ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz noktadır. Ruh vücudunuzdan ayrılıp Allah'a doğru seyri sülükesinde bir yolculuk yapacaktır. Bu yolculuğu, ruhunuzun bu yolculuğu Allah-u Teala'nın dizaynı içinde gerçekleşir. Allah-u Teala size verdiği emanetini, size verdiği emanet olan ruhunu geriye istiyor. Menivine ileyhi, Allah'a ulaşmayı dile demek. Ve yettekun ve takva sahibi ol. Ekum salat ve namaz kıl. Bila tekunin minel müşrikin, müşriklerden olma. Rum Suresi 31. ayet-i kerime, 32. ayet-i kerimede diyor ki Allah-u Teala o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde bir insanın yaşayabileceği en güzel şey, Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir yapıya sahip olmak. Nasıl bir yapı? Daimi zikrin sahibi olan birisinin yapısı. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah sizi mürşidinize ulaştırır. Mürşidinize tabi olduğunuz anda ruhunuz vücudunuzu terk eder. Ruhunuz ki bütün hasletler ondaydı. Terk ettiği zaman denge bozulmuştur. O dengenin kurulabilmesi için ruhunuz vücudundan ayrıldığı cihetle nefsinizin kalbini Allah-u Teala %51 nurla dolduracaktır. Ki aynı denge yeniden kurulsun ve size bu denge kurulduğu zaman teslim etsin olan vücudu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Ama dileğin, talebin mutlaka bizden gelmesi gerekir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde bütün insanlara Allah-u Teala bir hak vermiştir. Siz bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Ama siz ruhunuzu bana ulaştıracak değilsiniz diyor. Ben sizin ruhunuzu kendime ulaştıracağım. Allah bütün insanların ruhu olan Allah'ın ruhunu, yani kendi ruhunu kendisine geri istiyor. Bütün insanları da dünya hayatını yaşarken bu hedefe ulaşmayı mümkün kılmış Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, biz insanlar Allah'a ulaşmayı dileyen ama Allah'ın ruhlarını kendisine ulaştırdığı mahluklarıyız. Allah'a
Ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek yeterli değildir ki Allah bizi insan olarak yaratmış. Başka bir mahluk olarak yaratılabilirdik. İnsan olmanın şerefini yaşayamazdık. Öyleyse insan olmak mutlu olmaya aday olmaktır. Mutlu olmak kişisel iradeye tevdi edilmiştir Allah-u Teala tarafından. O kişisel irade, cüz'i irade, ilahi iradenin emrettiği hedefi gerçekleştirmek mecburiyetindedir. Yani ona emanet olarak verilen ruhu Allah'a ulaştırmak zorundadır. Allah Teala diyor ki innel hüda hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Allah Teala diyor ki inne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a hidayet etmek, ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Allah'ın ruhu bize üfürülmüş ve Allah'tan ayrılmış olarak bizim bünyemize girmiş. İşte o verdiği emaneti Allah-u Teala geri istiyor sevgili kardeşlerim. Allah'ın verdiği emaneti geri alması hepimiz için çok önemli bir olgu. Öyleyse o emanetin Allah'a gönderilmesi 7 kademelik bir seyir takip edecektir. Ruh, Allah'a doğru yapılan seyrisülük isimli yolculukta diğer ruhlarla beraber 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. gök katına ulaşacaktır. 7. gök katında 7 tane alem geçecektir. Kader yüceleri, Ümmül Kitap, Kudret Denizi, Makam-ı Mahmud, Divan-ı Salihin ve Zikir yüceleri, Sitret-i Müntaha, oradan da iki bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşmak. Allah-u Teala herkesin şu dünya hayatını yaşarken bilerek, isteyerek, bilinçli olarak bütün insanların ruhlarını kendisine ulaştırmalarını farz kılmıştır. İşte o olay sevgili kardeşlerim. Bütün insanları Allah'ın mutluluğuna ulaştıran o olay. Bir insanın ruhunu Allah'a teslim edinceye kadar geçirdiği zaman parçasında o kişinin başlangıçtaki dengesi yeniden kurulur. Başlangıçta ne vardı? Kişinin nefsi vardı. %100 afetler alındı. Başlangıçta ne vardı? Kişinin ruhu vardı, %100 hasletlerle dolu. Öyleyse terazinin iki tarafı dengede. Biz her şeyi zıttıyla kayık olarak çift yarattık diyor Allah-u Teala. Burada terazi dengede, zıttıyla kayık. Birisi %100 haslet Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, birisi %100 afet Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan. Ve işte böyle bir denge başlangıçta varken insanlar mutluluğu yaşayamazlar. Nefs devamlı olarak insanı huzursuz edecek olan şeyler icat eder ve şeytandan aldığı vesveselerle
kişiyi devamlı huzursuz kılar. İnsanlar eğer nefs tezkesini bilmiyorlarsa bu huzursuzlukları bir ömür boyunca devam edecektir. Ama kim hedefe doğru yürürse, yani Allah'tan talepte bulunursa, ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Sen diyorsun ki bana ulaşmayı dileyin, bu kadar yeter. Geri kalanı ben yapacağım, siz yapmayacaksınız. İşte o zaman insanın ruhu Allah'a, Allah tarafından ulaştırılır. Kişinin nefsinin kalbi %100 afetlere doluyken, ruhunun kalbi %100 hasletlere doluydu. Denge, terazinin iki tarafı eşitti birbirine. Ama ruh Allah'a geri döndüğü zaman kişinin sadece nefsinin afetleri kalır geriye. Bu afetler kadar nefsin kalbi %100 afetlerle doludur. Nefsin kalbindeki o afetleri %49'a indirmek Allah-u Teala'nın insanlara verdiği bir yetkidir. Allah tarafından gerçekleştirecek olan bir fenomendir. Kişi sadece Allah'tan bir dilekte bulunacaktır. Ya Rabbi diyecektir, ben ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum. Kim böyle bir dileğin sahibi olursa Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Allah'ın bu hedefi vücuda getirirken yapacağı şey aynı dengeyi ikinci bir defa kurmaktır. Artık kişinin ruhu vücudunda olmayacağı için dengenin pozitif tarafı yok oluyor. İşte o dengeyi negatifin içinde negatifleri pozitife çevirmek suretiyle Allah-u Teala yeniden sağlıyor. Kişinin nefsinin kalbinin içine fazıllar göndermeye başlıyor Allah-u Teala. Başlangıçta %2 rahmet nuru giriyor kişinin kalbine. Sonra 7 defa %7 fazıl nuru. Bu süreç içinde bir dengesizlik var. Nefsin kalbi %100 afetlerle dolu. Ve de denge yok ortalıkta. İşte o dengenin sağlanabilmesi için nefsin kalbinin %100 olan karanlıkları, afetleri %49'a düşürülüyor Allah-u Teala tarafından 7 kademede. Başlangıçta %2 rahmet nuru, önce kuvvet giriyor kalbe. Ondan sonra Allah-u Teala o kişinin kalbinin içine iman kelimesini yazıyor. Başın üzerine devrini onun ruhunu gönderiyor mürşidine tabi olduğu zaman. Ve de kişinin zikretmesi üzerine, Allah, Allah, Allah, Allah demesi üzerine bir olay başlıyor, yeni bir fenomen. Bu kelime, Allah kelimesi, bu seviyeye ulaşmış olan birisinin göğsüne, göğsünden nefsinin kalbine Allah'ın katından nur gelmesini sağlıyor. Evvela sadece göğsü yarıldığı zaman daha mürşidine ulaşmadığı için sadece rahmet nuru kişinin kalbine girebilir %2. Ondan sonra 7 defa fazıllar girecektir. Her %7 fazıl o kişinin ruhunun zemin kattan birinci gök katına yükselmesine, ikinci defa %7 nur, ikinci gök katına yükselmesine, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa nur, yedinci gök katına yükselmesine ve yedinci gök katında 7 tane alemden geçip Sidretül Münteha'ya ulaşmasına, oradan da Allah'ın zatına ulaşmasına sebebiyet verecektir. Allah-u Teala
bunu o insan üzerine yüklememiştir. Senin görevin diyor sadece bana ulaşmayı dilemektir. Bu söylediğim işlemi ben gerçekleştireceğim diyor. Senin kalbine ben nurlarımı dolduracağım. Sana zikri sevdireceğim. Sen namaz kılmayı sevmiyor musun? Ben sana namazı sevdireceğim. Sen oruç tuttuğun zaman bayılacak gibi mi oluyorsun? Baygınlıklar mı geçiriyorsun? Ben seni iyi edeceğim ve orucu sever bir noktaya ulaştıracağım seni. Zikir senin için uzakta bir olayken, sevmediğin bir olayken ben sana zikri sevdireceğim. Ve Allah Teala bunların hepsini gerçekleştiriyor sevgili kardeşlerim. Zikir olmasa ne olmayacaktı? Zikir olmasa tabiyetten sonraki zikirden bahsediyoruz. Allah'ın katından rahmet nuru, fazıl nuru, salavat nurları taşıyamayacaktı. Bu noktadan sonra yapılan bütün zikirlerde o kişinin göğsüne Allah'ın katından başlangıçta %2 rahmet nuru girer, ulaşır ve kalbe girip yerleşir. Sonra %7 fazıl nurları girmeye başlar. Bu fazıl nurlarının her %7 yerleşmesine paralel bir standartta ruh Allah'a doğru yaptığı yolculukta birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gökyüzüne ulaşacaktır. İnsanın mutluluğu nefsinin %51 nurlara, %49 fazıl, %2 rahmet nur olmak üzere yarıyı aşan bir noktaya kadar nurlarla dolması o kişinin ruhunun Allah tarafından ulaştırılmasını sağlar. Her %7 nur birikiminde o kişinin nefsinin kalbi %7 nuru aldıkça ruh buna paralel standartlarda bir gök katına mutlaka yükselecektir. Sevgili kardeşlerim, neticede başlangıçtaki denge, ruh ve nefs dengesi, Allah'ın emirlerini yerine getiren sistemde yerine getirmeyen sistem tekrar kurulmuş olacaktır. İşte bu süre içinde Allah Teala şeytanın o kişiye musallat olmasına müsaade etmemesi söz konusudur. Şeytan Allah'a ulaşmayı dileyen birisinin ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar onun kişiye tesir etmesine imkan vermez. Böylece kişi daimi zikirde dahi yaşanamayacak olan bir mutluluğu 7-8 aylık bir devrede yaşar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu mutluluğun yarısıdır. Dik yokuş, bu noktaya kadar 3 saatlik bir zikirle ulaşılan yarı mutluluğu %80'e taşıyabilmek için kişinin zikrini 18 saate çıkarması zorunluluğudur. İşte o aşılması gerçekten büyük bir hedeftir. Ulaşılması gerçekten güç olan bir hedeftir. Her baba yiğidin harcı değildir. Günün 18 saatini yani bir başka ifadeyle uyanık olduğu saatlerin tamamını Allah'ın zikriyle geçirmesi
herkesin harcı değildir. Sevgili kardeşlerim, asıl hedef bundan sonraki daimi zikirdir. O mutluluğun tamamını sağlar. Allah-u Teala'nın hepinizi bu sonsuz mutluluğa daimi zikre ulaştırmasını Allah-u Teala'dan niyaz ederek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim. Ve huzurunuzdan ayrılıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed Neyzübillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillahi Rabbil alemin Errahmanirrahim Maliki yevmiddin İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Sıratal-lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim ve dâlin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetindeyiz. İslam'dan kopan Kur'an hakikatleri, İslam'dan kopanlar, İslam'dan kopan kavramlar, bu kavramlardan en önemli olanına geldik. Kur'an'dan kopan en önemli kavram hidayettir. Hidayet kavramı Kur'an'dan kopmuş. Eğer ülkemizde şu anda satılmakta olan 22 tane Kur'an mealine bakarsanız, nerede hidayet kelimesi geçerse, onun Türkçesi doğru yol olarak gerçekleştirilmiş. Hidayet doğru yoldur diyorlar. O zaman biz de onlara soruyoruz. Peki bu doğru yol acaba nereye götürür? Cevap yok. Çünkü ruhun bir insan hayattayken vücuttan ayrılıp da Allah'a ulaşması onlar için imkansız bir şey. Yani bir başka ifadeyle Kur'an ne söylerse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 400 sene sonra falan Allah'ın bütün söyledikleri tersine çevrilmiş. Allah Teala insan ruhunun o insan hayattayken Allah'a ulaşmasını üzerimize farz kılmış. Ama bizim din alimlerimize sorarsanız eğer insan ruhunun o kişi hayattayken Allah'a ulaşması diye bir şey olamaz diyorlar. Böyle bir husus mümkün değildir diyorlar. Allah Teala da üzerimize farz kılıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hidayet nedir sualinin cevabıyla başlayalım işimize. Hidayet, insan ruhunun o kişi dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmasıdır. Kişi şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dileyecek. Sonra mürşidine ulaşıp tabi olacak. Tabi olunca mutlaka ruh vücuttan ayrılacak. Allah'a doğru seyri sülük isimli bir yolculuğa çıkacak. Bu yolculuk o kişinin ruhunu Allah'a ulaştıracak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda o kişinin ruhunun hayattayken Allah'a ulaşması işte söz konusu olan bu. Hidayet. Evvela hidayetin tarifinden gelelim konumuza. Hidayet nedir? Cevap doğru yoldur diyorlar. Peki diyoruz, sırat-ı müstakim nedir? Cevap doğru yoldur. Bir tanesine dost doğru yol diyenler de var.
Oysa ki bakınız Allah-u Teala hidayeti nasıl tarif ediyor. Âl-i İmrân suresinin 73. ayet-i kerimesinde Allah innel huda hudallah diyor. İnne muhakkak ki el huda hidayet hudallah Allah'a ulaşmaktır buyuruyor. Hidayet Allah'a ulaşmaktır. Bir başka ifadeyle, asıl ifadesiyle o kişinin ruhunun o kişi hayattayken Allah'a ulaşmasıdır. Bakara suresi 120. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor. İnne hüdallahi huvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak işte o hidayettir. Şüphesiz ki Allah'a ulaşmak var ya işte o hidayettir diyor Allah-u Teala. Burada innel hüda hüdallah müessesesini muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır ifadesini. Hayır, Allah'a ulaşmak değildir o ifade. Allah'ın ulaştırmasıdır şeklinde söyleyenler de var. Diyelim ki doğru söylüyorlar. Hidayet Allah'ın ulaştırmasıdır. Tabii böyle bir şeyde sonuçta bir sual sorulması lazım. Nereye ulaştırmasıdır? Allah Teala bunu açıkça Allah'ın kendisine ulaştırması olarak değerlendiriyor ve iki ayet-i kerime bunu kesinleştiriyor. Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dinlemek Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde "Münibine ileyhi ve yettekuhu" şeklinde geçiyor. Ona yönel, Allah'a yönel yani Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Bunun Allah'a ulaşmayı dilemek, ruhu Allah'a ulaştırmak kastıyla asla Allah'a yönelmek olduğunu münip olmanın Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi kesinleştiriyor. Allah Teala buyuruyor ki Şura 13'te Allahu yeştebi ileyhi men yeşa'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve o seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Onlardan kim Allah'a yönelirse, münib olursa onları kendisine ulaştırır. Yünip kelimesini kullanıyor. Kim yünip olursa Allah-u Teala kendisine ulaştırır ifadesini kullandığına göre kelime kelime bakalım. Allah'ı Allah yeştebi seçer. İleyhi ona kendisine men kişiyi Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşayı. Yeşayı dilediği. Allah Teala dilediği kişiyi kendisine seçer. Sonra ne diyor Allah Teala? Ve o dilediği kişilerden kim Allah'a yönelirse Allah onu kendisine ulaştırır. Yehdi ulaştırır ileyhi ona kendisine men o kişiyi yünip. Yönelen, ona yönelen, Allah'a yönelen kişiyi kendisine ulaştırır. Münip olan kişiyi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi kendisine ulaştırır diyor. Hem münip kelimesinin, münibine kelimesinin, yünip kelimesinin Allah'a ulaşmayı dilemek olduğu ifade buyuruluyor. Hem de münip kelimesinin Allah'a ulaşma dilemenin sonucunu Allah-u Teala veriyor. Bu sonucun Allah'ın zatına ulaşmak olduğu vurgulanıyor. Sonucun Allah'ın zatına ulaşmak olduğu vurgulanıyor. Rad suresinin
27. ayet-i kerimesi de aynı şeyi söylüyor. Allah diyor, dalalette olanları bırakır. Kendi hallerine bırakır, onlarla ilgilenmez. Ve ama onlardan, o dalalette olanlardan her kim Allah'a yönelirse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Gene yönelme müessesesi var ve Allah'ın kendisine ulaştırması. Öyleyse ister innel hüda hüdallah ifadesini, muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır ifadesini böyle kabul etsinler. Hidayet Allah'a ulaşmaktır şeklinde kabul etsinler. İsterlerse Allah'ın ulaştırmasıdır şeklinde kabul etsinler. Eğer birincisi kabul ediliyorsa zaten problem yok. Hidayet Allah'a ulaşmaktır. Hem de muhakkak ki hidayet, kesin şekilde hidayet Allah'a ulaşmaktır. Hayır, Allah'a ulaşmak değildir. Allah'ın ulaştırmasıdır şeklinde bir iddia varsa, ki böyle bir anlama da gelmesi mümkün, o zaman nereye ulaştırmasıdır sualinin sorulması? Bir konunun da ispatı söz konusu oluyor. Bu sualin cevabı Allah'ın kendisine ulaştırmasıdır. Çünkü Allah Teala yehti ileyhi men yunib. Yehti ulaştırır ileyhi ona men kişiyi yunib. Yönelen, Allah'a yönelen kişiyi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi kendisine ulaştırır diyor. Allah'ın ulaştırmasıdırsa nereye ulaştırmasıdır? Kendisine ulaştırmasıdır. Hidayet insan ruhunun o kişi hayattayken Allah'a ulaştırılmasıdır. Böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o zaman hidayet kavramının muhtevasını bütünüyle kaybettiğini görüyoruz. Çünkü hidayet doğru yoldur diyorlar. Sırat-ı müstakimi sorduğumuz zaman ona da doğru yoldur diyorlar. Hidayet mi doğru yoldur, sırat-ı müstakim mi doğru yoldur dediğimiz zaman ona cevap alamıyoruz. İkisi de doğru yoldur diyemiyorlar. Doğru dürüst bir cevap alamadık şimdiye kadar. Ama Kur'an-ı Kerim mealleri açık ve kesin olarak bunu söylüyor. Hidayet doğru yoldur. Doğru yol nereye götürüyor dediğimiz zaman da cevap yok. Çünkü bir insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşması onlar tarafından, yani zamanımızın din alimleri tarafından kesinlikle kabul edilmiyor. Özet bir ifadeyle Allah'ın Kur'an'ı ruhunu tamamen yitirmiş durumda. Kur'an'ın ruhu yok edilmiş durumda. Lafzına da Kur'an'da hiç olmayan manalar izafe ediyorlar. Çünkü kendilerine göre bir anlayışları var. Bu anlayışa göre bir insan hayattayken ruhu vücudundan ayrılamaz. Ruhu vücudundan ayrılırsa insan ölür. İnsana hayatı ruhun verdiğini zannediyorlar. Allah Teala buyuruyor ki hayatı veren de hayatı alan da Allah'tır. Dirilten de öldüren de Allah'tır. Yaratan da öldüren de Allah'tır. Öyleyse ruhun Allah'a hayattayken ulaşması biz insanların üzerine farz mıdır? Bakınız ne diyor Allah Teala Müzzemmil Suresi'nin 8. ayet-i kerimesinde. Veskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret
ve her şeyden kesilerek Rabbine dön. Açık bir şekilde Rabbine dön diyor Allah-u Teala. Bu bir ölüm emri olabilir mi? Her şeyden kesilerek öl. Olamaz. Neden olamaz? Çünkü Kur'an-ı Kerim bir kişinin intihar etmesi halinde onun gideceği yerin kesinlikle cehennem olduğunu söylüyor. Savaşta ciddi şekilde kahramanlıklar yapan birisinin son demleri gibi görünüyor. Herkes onu kurtarmak için çalışıyor. Herkes onun cennete gideceğinden emin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki o cehenneme gidecek. Ama diyorlar bu kadar kahramanlık gösterdi. Bir defa daha söylüyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o cehenneme gidecek diyor. Sonra bakıyoruz ki acılar onu intihar etmeye sürüklemiş. Kişi intihar etmiş. İntihar eden kişinin de gideceği yer cehennem sevgili kardeşlerim. Öyleyse söz konusu olan Kur'an hakikatleri. Buna göre hidayet müessesesi açık ve kesin olarak Kur'an'dan koparılan kavramlardır. Kur'an-ı Kerim'de 7 tane safha var. 1. Allah'a ulaşmayı dilemek. 3. basamak. 2. 14. basamak. Mürşide ulaşıp tabiyeti gerçekleştirmek. 3. safha ruhun Allah'a ulaşması ve Allah'ın zatında yok olması. 4. safha fizik vücudun Allah'a teslim olması. 5. safha nefsin Allah'a teslim olması daimi zikre ulaşarak. 6. safha muhlis olmak ve gök katlarını görme yetkisinin sahibi olmak. 7. safha İradeyi Allah'a teslim edip irşad makamına, irşada memur ve mezun kılın cümlesiyle tayin edilmek Allah-u Teala tarafından. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün insanlar için söz konusu olan şey, Allah'a ulaşmayı mutlak olarak dilemektir. Dilemeyen kişinin hidayete ermesi söz konusu değildir. Dilemeyen kişi dalalettedir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişi hidayettedir. Allah-u Teala Yunus Suresinin 45. ayet-i kerimesinde diyor ki, onlar ki Allah'a milaki olmayı inkar ederler, onlar hüsrandadırlar ve hidayette değildirler diyor. Allah'a milaki olmak ruhun hayattayken Allah'a ulaşması, insanlar bunu inkar ediyorlar. İnkar ettikleri zaman onların Allah-u Teala dalalette olduğunu söylüyor. Onlar hidayette değillerdir diyor. Öyleyse ruhu Allah'a hayattayken ulaştırmak üzerimize farz mıdır? Elbette farzdır. İşte ruhun Allah'a ulaşması ruhun Allah'a teslimidir. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ve enübu ila rabbikum ve eslimu lehu min kabl en yetiyekum el azabe, üzerinize azap gelmeden önce Allah'a
yönelin, münip olun, münibine münip olun demek, Allah'a yönelin ve eslimu lehu ve ona teslim olun. Sümme la tünserun, yoksa sonra yardım olunmazsınız diyor Allah Teala. Böylece görüyoruz ki insan ruhunun Allah'a o kişi hayattayken ulaşması Allah'ın temel emridir. Ve böyle bir olayın gerçekleşmesi hali kişiyi hidayete erdirir. Eğer kişi Allah'a yönelmezse Allah'a ulaşamaz, Allah'a teslim olamaz. Rabbine yönel ve ona teslim ol ifadesi, ruhun Allah'a yönelmesi ve Allah'a teslimidir. Ruhun Allah'a teslimi hidayete ermektir ve Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Söyledik Zümer suresinin 13. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Aynı zamanda

Allah Teala bunun bir emir olduğunu, Allah'a yönelerek Allah'a ulaşmanın bir emir olduğunu başka ayetlerde de söylemiş. Rad 21'de diyor ki: "Vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale." Ve onlar, vellezine ve onlar, yasulüne vasıl ederler, ulaştırırlar. Ma şeyi, emerallahu, Allah'ın emrettiği, bihi, ona, en yusale ulaştırmayı. Ve onlar Allah'ın ona, Allah'a ulaştırmasına emrettiği şeyi ona, Allah'a ulaştırırlar. Rad suresi 21. ayet-i kerime.

إليه. Kim bana yönelmişse, bana ulaşmayı dilemişse, sen de onun yoluna tabi ol. Yani onların takip ettiği yolu takip ederek sen de bana ulaş, sen de bana ruhunu ulaştır diyor Allah-u Teala. Ruhun Allah'a hayattayken ulaşması. Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetleri: Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten vardiyyeh fethuli fi ibadî vethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. İrci'i ila rabbiki, ruha hitap ediyor Allah Teala. Rabbine rücu et. Rücu etmek, geri dönmek. Ricat da oradan gelir. Çekilme demek. Geriye çekilme. Rabbine rücu et. Rabbine geri dönerek Rabbine ulaş. Öldükten sonra mı? Eğer bunun bir emir olduğu kesinse, ki İrci'i ila Rabbiki, Rabbine rücu et. Emir kipi kullanmış Allah-u Teala. Rabbine geri dön. O zaman kişiye intihar etme emri verilmiş olur. Eğer Allah-u Teala böyle bir emir veriyorsa ve kişi bunu gerçekleştirecekse, o zaman buradaki müessese açık bir şekilde bir intihar emri olur. Ama Kur'an'a göre intihar eden kişi mutlaka cehenneme gider. Allah-u Teala'nın böyle bir emir vermesi mümkün mü? Kesinlikle mümkün değil. Allah-u Teala'nın verdiği emir, ruha verdiği emir, Rabbine geri dön. Yani fizik hayatını yaşarken, ey ruh, sen Rabbine geri dön. Fizik vücuda hitap ediyor arkasından da Allah-u Teala. Fethuli fi ibadi, o zaman kullarımın arasına gir. Fethuli cenneti ve cennetime gir. Cennete giren, ruh değildir, fizik vücuttur. Üçüncü ifadede, fizik vücuda cennetime gir, kullarımın arasına gir. Allah'a kul olan da fizik vücuttur. Ne nefsin, ne ruhun Allah'a kul olması söz konusu değildir. Ruh zaten Allah'ın ruhudur. Allah'ın ruhunun Allah'a kul olması diye bir müessese söz konusu olamaz. Öyleyse buradaki muhtevaya dikkatle bakalım. Sevgili kardeşlerim, irci'i ila rabbiki diyor Allah Teala, Rabbine rücu et, Rabbine geri dön. Diğer taraftan Nisa 58'de Allah Teala inna Allahe ye'murukum an tu'addul emanati ila ehliha diyor. Muhakkak ki Allah emanetleri o emanetlerin sahibine teslim etmenizi emreder. Emanetler çoğul ama emanetlerin sahipleri değil, emanetlerin sahibi tekil. Emanetler ard arda. Önce ruhunuz emanet, onu Allah'a ulaştırdınız, nefsiniz emanet olur. Affedersiniz, fizik vücudunuz emanet olur. Ruhunuzun Allah'a ulaşması 21. basamaktır. 25. basamakta ikinci emanet olan fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. Fizik vücut da Allah'a teslim edilince nefsiniz emanet olur. 26. basamakta nefsinizi Allah'a teslim edersiniz. İradeniz emanet olur. 26. basamakta bunu yaptıktan sonra, nefsinizi Allah'a teslim ettikten sonra 27. basamakta muhlis olursunuz, tövbe-i nasuhunuzu gerçekleştirirsiniz. Ve 28. basamakta iradenizi de, son emaneti de Allah'a teslim edersiniz. İşte emanetler sırasıyla, aslında emanet tektir. Biz emaneti

diyor Allah Teala göklere, zilzal 5 yere ve dağlara teklif ettik ama onlar Araf 172 biz emaneti yere, göklere, dağlara teklif ettik. Onlar emaneti kabul etmediler. Ama insan emaneti yüklendi. O insan ki cahildir ve nankördür diyor Allah Teala. Yani o insanda nefsin de bulunduğunu, fizik vücutla nefsin beraberce ruha mimandarlık ettiğini söylüyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, demek ki hidayet, ister ruhumuzun hidayeti olsun, üzerimize farz, yani Allah'a teslimi, ister fizik vücudumuzun hidayeti olsun, üzerimize farz, ister nefsimizin hidayeti olsun, üzerimize farz, ister irademizin hidayeti olsun, o da üzerimize farz. Ama hidayet deyince aklımıza gelmesi lazım gelen şey, hidayet kavramına temel konu olan şey ruhumuzdur. Ruhumuzun bizden ayrılarak Allah'a ulaşması ve Allah'ın zatında yok olması bizim hidayete ermemizdir. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz anda dalalette iken hidayete adım atarız, hidayet üzere oluruz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes dalalettedir. Kim olursa olsun, peygamberler de bundan kurtulamaz. Yani Nebi Resuller de bundan kurtulamaz, Veli Resuller de kurtulamaz. Onlar da başlangıçta mutlaka hidayettedirler. Mutlaka dalalettedirler. Öyleyse Allah Teala'nın söylediği şeye dikkatle bakın. Diyor ki seni dalalette bulup da hidayete erdirmedik mi? Herkes başlangıçta dalalettedir. İşte Allah Teala da dalalette olan herkesi hidayete erdirmek üzere onlara emir vermiş. Hidayete erme emri üzerimize defaatle farz kılmış gördük. 4 ayrı ayet-i kerimede Allah Teala farz kılmış. Ve de kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'a ulaşır. Allah Teala bunu gördük ki 2 ayet-i kerimede garanti etmiş. Ra'd 27 ve Şura 13. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse hidayetin safhaları var. Birinci safha hidayet, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin hidayetidir. Âl-i İmran 103'te Allah Teala diyor ki: "Vâtesumu bihablillâhi cemiyan." Hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı tutulun. "Ve lâ teferruku," ve fırkalara ayrılmayın. "Veskürü nimetallâhi aleyküm iskuntüm adâen." Allah'ın nimetini zikredin ki, üzerinizdeki nimetini zikredin ki, "iskuntüm adâen." Siz birbirinize düşmandınız. "Fe ellefe beyne kulübikum." Ve o zaman o kalplerinizi telif etti. "Fe asfahtum bi nimetihi ihvana." Nimetiyle sizi kardeşler kıldı. Onun bu nimetiyle kardeşler oldunuz diyor Allah Teala. "Ve kuntum
Ala sefa hufretün minennari. Siz bir ateş çukurunun kenarındaydınız. Fe enkazekum minha, sizi oradan çıkardı. Kezalike yübeyinullahi lekum ayatihi lealekum tehtedun. İşte bunun gibi Allah Teala size ayetlerini beyan ediyor ki böylece hidayete eresiniz diyor Allah Teala. Ateş çukurunun kenarında olan sahabinin bu ateş çukurundan kurtulması elbette birinci hidayettir. Çünkü ondan evvel gidecekleri yer cehennem. Birinci hidayete başka misaller de veriyor Allah Teala. Enam 87 ve min avahim ve zürriyetihim ve ihvanihim, onların ana babalarından, zürriyetlerinden, yani çocukları ve onların çocuklarından ve ihvanihim ve kardeşlerinden, ve işte beynahum, ve onları seçtik. Ve hedeynahum ila sırat-ı müstakim, ve onları sırat-ı müstakime ulaştırdık. Enam 88. Zalike hüdallahu yehdi bihi men yeşayu. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki Allah bununla hidayete erdirir men yeşayu, dilediği kişiyi. Min ibadihi, onun kullarından dilediği kişiyi. Ve lev eşekü lehabita anhum ma kânü yâmelûn. Ve eğer şirk koşsalardı onların yapmış oldukları şeyler, amelleri boşa giderdi. Şirk koşan kişi kimdir? Gizli şirkin sahipleri. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Dilemeyenlerin gizli şirkte olduğunu söylüyor Allah Teala. Hidayetin ikinci safhası hidayetçiye tabi olmak. 14. basamakta mürşidimize tabi oluruz. Allah Teala hidayet açısından bu olaya baktığı zaman Bakara suresinin 38. ayet-i kerimesini söylüyor ve diyor ki kul nahbitu minha cemia. Hepiniz oradan aşağı in. Ve imma yetiyenneküm minni hüden, size benden bir hidayetçi geldiği zaman ve men tebiya hüdaye, kim hidayetçiye tabi olursa, size benden bir hidayet geldiği zaman, bir hidayetçi geldiği zaman, kim o hidayetçiye tabi olursa, helâ hafün aleyhim, o zaman onun üzerine korku yoktur. Ve lâhim yâsünüm, ve onlar mahzun olmazlar, diyor Allah Teala. Öyleyse, sadece hidayetçiye tabi olanlar, Nâhl suresi 9. ayet-i kerime ve alallâhu kastü sebîli ve minhâ câirun ve nefşâile hedâkum ecmeîn, ve sebillerin tayini kastedilmesi Allah'ın üzerine vazifedir. Ama ondan cayanlar da var. Eğer Allah dileseydi hepinizi hidayete erdirirdi. Meryem 48'de de 43'te de Allah Teala diyor ki ya ebeti İnni kat cahini minel ilmi ma lem yetike. Ma lem yetike. Ey babacığım, muhakkak ki bana sende sana gelmeyen bir ilim geldi. Fettebi'ni, fettebi'uni, yani öyleyse bana tabi ol. Ehdike, seni ulaştırayım sıraten seviyya. Sıratı seviyeye, Allah'a ulaştıran yola hidayet edeyim, ulaştırayım diyor. Bu
Bakara 120'de de yine üçüncü hidayet söz konusu. İnne hüdallahi hüvel hüda. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak işte o hidayettir. Âl-i İmran 73 İnnel hüda hüdallah muhakkak hidayet Allah'a ulaşmaktır. İşte görüyoruz ki Allah Teala daha evvel Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinden bahsettik. Dileyen Allah'a, Allah dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. Kendisine ulaştırmak, kendisine hidayet etmek. Ve dördüncü safa hidayet, fizik vücudun hidayeti. Allah Teala diyor ki Hac 37'de onun kurbanların etleri ve kanları asla Allah'a ulaşmaz. Fakat sizden ona takva ulaşır. Yani Allah'a teslim olma konusundaki takva ulaşır. İşte böylece size onu musahhar kıldı. Sizi hidayet erdirdiği şey üzerine, yani hidayet erdirmesi sebebiyle Allah'a tekbir etmeniz için ve muhsinleri müjdele diyor Allah Teala. Muhsin, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş olan kişinin adı. Bu sebeple Allah Teala muhsinleri müjdele diye bir ayet-i kerimeyle aslında fizik vücudun teslimini söylüyor. Ankebut 69'da da Allah Teala diyor ki bellezine cahidu fina, bizde cihad edenler ve onlar ki bizde cihad edenler lenehdiyennehüm subülena, muhakkak ki onları biz yollarımıza ulaştırırız. Ve innallâhe leme'al muhsinin, muhakkak ki Allah muhsinlerle beraberdir. Öyleyse bir Allah-u Teala'nın ruhu Allah'a ulaştırması var. Bu birinci hidayet harimidir. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek söz konusu. Bu ise ikinci defa hidayete ermektir. Ama hidayet sıralamasında Allah'a ulaşmayı dilemek birinci hidayet, üçüncü basamak, ruhu mürşide ulaşıp tabi olmak 14. basamak, ikinci hidayet. Ama hidayet erme değil bunlar ikisi de. Hidayetler, ruhun Allah'a ulaştırılması üçüncü hidayet fakat birinci teslim. Fizik vücudun Allah'a teslimi ikinci teslim. Ve şimdi oradayız. Fizik vücudun hidayetindeyiz ve son söylediğimiz şey ondan bir sonraki nefsin hidayetiydi. Yani beşinci safa. Diyor ki Allah Teala nefsin hidayetinde secde suresi 13. ayet-i kerime ve lev şina le ateyna kulle nefsin hüdaha, eğer dileseydik bütün nefslere onların hidayetlerini, kendi hidayetlerini verirdik. Ateyna biz verirdik diyor. Le muhakkak ki ateyna biz verirdik kulle nefsin bütün nefslere hüdaha, onların hidayetlerini. Yani onları hidayete erdirdik. Velakin hakkal kavlu minni. Fakat benim bir sözüm var. Le emle'enne cehenneme minel cinneti ve nasi ecmain. Mutlaka cehennemi tamamen cinlerden ve insanlardan dolduracağım. Sözüm hak oldu diyor Allah Teala. Ve
6. safa İhlas hidayeti. Allah Teala diyor ki Mümin 54'te Hüden ve zikra li ulil elbab. Bu ulil elbab için bir hidayettir. 5. safhada kişi nefsini Allah'a teslim edip ulul elbab kademesine geliyor. Ulul elbabın hidayeti ise muhlis olmak demektir. Kişi muhlis oluyor. Ve 7. safha hidayet Allah Teala Mümin 38'de diyor ki Vekalelezi amina ya kavmittebuni etüküm sebile reşat. Amin olan adam şöyle dedi. Bana tabi olun ki sizi irşat yoluna ulaştırayım. Bu kişi belli ki Allah Teala'nın mürşidi, yani ne yapmış? İradesini Allah'a teslim etmiş. Bu teslimin neticesinde de Allah Teala onun iradesini teslim alarak onu irşat makamına tayin etmiş. O da görevini yapıyor. Bana tabi olun ki, ben mürşidim, bana tabi olun ki sizi irşat yoluna ulaştırayım. Tabi olunan kişi bu makamda, irşat makamında. İşte burada hidayetin 7. safhası var. Bu noktada kişi iradesini de Allah'a teslim etmiştir. Ve şunu görüyoruz ki sevgili kardeşlerim, bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuşlar. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki o sabikun el ebelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı da muhacirindendi. Ensar Medine'deki yardımcılar, muhacirin Mekke'den Medine'ye göç edenler. Bir de onlara, ensar ve muhacirine ihsanla tabi olanlar. Adlarına tabi'in diyor Allah Teala. Bütün sahabe kendilerine tabi olanlar, yani irşat makamının sahipleri. Ali İmran Suresi'nin 110. ayet-i kerimesinde de Allah Teala sahabe için diyor ki siz münkerden nehyeden ve marufla emreden bir topluluk oldunuz. Ali İmran Suresi'nin başlangıçta 104. ayet-i kerimesinde Allah Teala sizden münkerden nehyeden ve marufla emreden bir topluluk oluşsun diyor. Henüz oraya ulaşmamışlar. Mürşid seviyesine ulaşmamışlar. Ama 110. ayet-i kerime, Ali İmran Suresi'nin 110. ayet-i kerimesi sahabe için sizden bir topluluk oluşsun diyor. Münkerden nehyeden ve marufla emreden bir topluluk. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki hidayet konusu burada tamamlanıyor. Bu sizlere şu ana kadar anlattığımız hidayetin hiçbir kavramı zamanımızın din alimleri tarafından bilinmiyor ve 28 basamaklık bir dizayn içerisinde yerlerine oturtulması da onlar tarafından hiçbir zaman mümkün değil. Hidayet doğru yoldur ifadesiyle, hem de nereye götüreceği belli olmayan bir doğru yoldur ifadesiyle daha Peygamber Efendimiz Hazretlerinden 4 asır sonra bütün hakikatler yok olmuş. Hidayet kavramı da bu kaybolanların arasında. Ruhun hidayeti ve cin hidayeti, ruhun hidayet ermesi, fizik vücudun hidayet ermesi,
Nefsin hidayete ermesi ve iradenin hidayete ermesi dördünün de teslimini içerir. Hepsi Allah'a teslim edilince kişi ancak Allah-u Teala tarafından iradenin de tesliminden sonra irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşat makamının sahibi kılınır. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah-u Teala'nın bir zikir sohbetini birlikte tamamladık. Huzurunuzdan bunu tamamlayarak ayrılıyoruz inşallah. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eyzübillahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Ihdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim ve dâllin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah bizleri bir araya getirdi. Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere. Bir yeni sohbet, bir yeni beraberlik ve bizim adımlarımız Allah'ın ihsanları. İslam merdiveni 28 basamaklı. 4 tane 7 basamaktan oluşuyor. Bu akşamki konumuz ilk ve ikinci 7 basamaklar. 14. basamağa kadar bir kesim. Konumuz aslında 3. basamaktan başlayan bir güzelliği sergilemek. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir tarafta Allah var, bizi yaratan Allah. Bir tarafta biz varız. Mahluklar, kullar, yaratıklar. Allah-u Teala hepimizi yaratmış. Ona ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. Bizi insan olarak yaratmış. İnsan olmak şerefine layık görmüş. Kainatın en üstün yaratığı insan. Neden en üstün? Bütün göklerde ve bütün yerlerde, arzlarda neyi yaratmışsa yarattığı her şeyi biz insanlar için yarattığını söylüyor Allah-u Teala. Her şey bizim için. Biz mi? Biz Allah içiniz. Hepimiz, bütün insanlar Allah için yaratılmışız. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne demek biz Allah için yaratılmışız? Yani Allah'tan gelen, bize gelen ve bizde saklanan bir emanet var, ruh. Sadece insanda Allah'a geri dönecek olan bir vücut bulunuyor. Sadece insanda. İnsandan başka hiçbir mahlukta, ne meleklerde, ne cinlerde Allah'tan gelip Allah'a tekrar geri dönecek olan bir varlık mevcut değil. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Biz insanlar Allah ile en büyük kurbiyetin, en büyük yakınlığın sahibiyiz. Çünkü Allah'a ait bir şey, Allah'ın bize emanet olarak verdiği ruh, ona iade etmek üzere bize emanet edilmiş. Bu dünya hayatını yaşarken ruhumuz da bizimle beraber, ne zamana kadar bizimle beraber, onu Allah'a göndereceğimiz zamana kadar. İşte göndermenin başladığı noktada bugünkü sohbetimiz sona eriyor.
Ruhumuzu Allah'a ölmeden evvel nasıl göndeririz? Konumuz oraya kadar. Belki birkaç kelimeyle gönderdikten sonra ne olacağını da izah etmek zamanımız kalır. Birinci basamak. Olayları yaşar insanoğlu. Herkes yaşar. Ama insanların büyük kısmı olayları yanlış değerlendirir. Zanneder ki insanoğlu kendisini sevindiren olaylar hayırdır, kendisini üzen olaylar şerdir. Allah Teala'nın ise zanla ilişkisi yoktur. O sadece hakikatleri söyler bize. Der ki, hayır öyle değil der. Size derecat kazandıran olaylar hayırdır, derecat kaybettiren olaylar da şerdir. Öyleyse hayrın şerrin gerçek hüviyeti bize derecat kazandırması veya kaybettirmesi. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, derecat kazandığınız olaylar veya derecat kaybettiğiniz olaylar söz konusu. Birinci basamağı herkes yaşar ve mutlaka olayları değerlendirir. Bu değerlendirme safhası ikinci basamağın muhtevasını anlatır, muhtevasını teşkil eder. İkinci basamakta olayları değerlendiririz. Bütün insanlar olayları değerlendirdikleri zaman Allah-u Teala tarafından kontrol altındadırlar. Ve olayları değerlendiren insanlar değerlendirme standartlarına göre klasifiye edilirler Allah-u Teala tarafından. İki sınıf ayrılırlar. Ya Allah-u Teala onları seçer ya da seçmez. Seçilmeyenler için kurtuluş yoktur. Zaten onların kurtuluş istemedikleri de kesindir. Seçilenlerin de bir kısmı henüz kurtuluş istememiştir ama en azından kalplerinde maraz yoktur. Kalplerinde zevk yoktur. Onlar isyan halinde değillerdir Allah-u Teala'ya. Allah'ın ayetlerini inkar etmiyorlar, gizlemiyorlar. Yalanlamıyorlar. Böyle olan insanlar Allah-u Teala tarafından seçiliyor. Kimler seçiliyor? Allah'ın ayetlerini gizlemeyenler, yalanlamayanlar ve anlattığımız diğer gruplar. Kısaca bu insanlara, bu tür insanlara Allah-u Teala kalplerinde hayır gördüklerim diyor. Kalplerinde hayır gördüklerim. Görmedikleri konusunda şunu söylüyor, kalbinde hayır görmediği insanlar için. Onları diyor, işittirseydik bile o kalplerinde hayır olmayanlara, işittirseydik bile tekrar ait oldukları kötü yere geri döneceklerdi diyor Allah-u Teala. Kurtuluşa ulaşmaları onların mümkün değil diyor. Sevgili kardeşlerim, Allah kalplerinde hayır gördüklerine işittiriyor. O saydığımız standartların dışında kalan herkes Allah'ın kalbinde hayır gördüğü insandır. İsyan etmiyorsa, yeryüzünde fesat çıkarmıyorsa, insanların sırat-ı müstakime ulaşmasına mani olmuyorsa, Allah'a ulaşmayı henüz dilemese de o kişi seçilir. Zaten seçim Allah'a ulaşmayı dilemekten evvelki safhadır. Olaylar karşısında tutunduğumuz tavır, takındığımız tavır
Allah'ın bizi seçmesine veya seçmemesine sebebiyet veriyor. Bütün olayları değerlendiriyor Allah Teala. Öyleyse seçilmeyenler ikinci basamakta ebediyen kalacaklardır. Kurtuluş ümitleri yoktur. Onlar Allah'a ulaşmayı hiçbir zaman dilemeyeceklerdir. Gidecekleri yerde cehennemdir. Seçilmiş olanlardan bir kısmı Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Şura suresi 13. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşar. Ve yehdi ileyhi men yunib. Allah insanlardan dilediklerini kendisine seçer. O seçtiklerinden kimler Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'a yönelme ve ulaştırma diye iki safa var insanlar için. Allah'a yöneltildiği sürece kişinin ruhu vücudundadır. Dilediği zaman dışarı çıkar, dilediği zaman içeri girer ama başka hiçbir yere gidemez. O vücudu bırakıp da ruh Allah'a geri dönemez kendi kendine. Mutlaka ayrılma emrini alması gerekir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerimize baktığımız zaman şunu görüyoruz ki insanlar Allah-u Teala'yı dileyecek olanlar ya da dileyenler ve dilemeyenler diye ikiye ayrılıyor. Birinci ve ikinci basamaktaki insanlardan seçilmemiş olanların hepsi Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Ne yazık ki seçilenlerden de bir kısmı gene Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Bunların sayısı çok azdır ama öyle de olsa seçilmelerine rağmen Allah'a ulaşmayı dilememişlerdir. Sadece Allah yönelenleri kendisine ulaştırır diyor. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırır diyor. Allah'a ulaşmayı dileyen insanları Allah kendisine yöneltir. Sonra da yönelttiklerini mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı diledik. Ne olur? Üçüncü basamağa terfi ederiz, yükseliriz. Üçüncü basamak. Birinci, ikinci ve üçüncü basamaklar. Allah kalbimize bakar. Kalbimizi dinler. Ve kalbimizdekini bilir. Eğer kalbimizde Allah'a ulaşma dileğini görürse, kalbimizde Allah'a ulaşma dileğini görürse, işitirse ve bilirse, ki aynı anda üçü de gerçekleşir. Hem görür, hem işitir, hem bilir. Ve o kişi kurtulmuştur. O kişi yaşarsa mutlaka Allah-u Teala onun ruhunu kendi zatına ulaştıracak. O kişiyi mutlaka evliya kılacaktır. Mutlak bir olgu. Olmaması mümkün olmayan bir şey. Ama ya kişinin ömrü vefa etmezse, o zaman Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine evvel ulaşmadan evvel ölürse kişi birinci kat cennete girer. Mürşidine ulaştıktan sonra ruhu Allah'a ulaşmadan ölürse ikinci kat cennete girer. Allah'a ulaşırsa o zaman üçüncü kat cennetin sahibi olur kişi. Allah'ın evliyası olur ve dünya saadetinin de yarısını kazanmış olur.
Bu Allah'ın garantisi altındadır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek konumuz bu. Allah'a ulaşmayı dilemezsek ne olur? Dilemezsek gideceğimiz yer cehennem olur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin kurtulması mümkün değildir. İşte Allah Teala buyuruyor. Ne diyor Allah Teala? Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Allah Teala buyuruyor. Ellezine la yercune likaena. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Böyle diyor Allah Teala. Ellezine la yercune likaena. Bize ulaşmayı onlar dilemezler. Yani ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Ve radu bil hayatet dünya, dünya hayatından razıdırlar. Fatme ennü biha, onunla dünya hayatıyla mutmain olurlar. Dünya hayatının zevkleri onları memnun eder.

اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ayetlerimizi bilmeyenlerdir. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, Allah'a ulaşmayı dilemeyen o insanlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. İnsanların sahip oldukları titriler, payeler Allah'ı hiç alakadar etmez. İnsanlar ya Allah'ın ilmini bilirler ya da bilmezler. Ya ayetlerinden haberdarlardır veya gafildirler. Öyleyse kimdir Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Peki bu insanların sonu nedir? Sonu hemen geliyor 8. ayette. Ülaike mevahümün narı bima kânû yeksibûn. İktisap ettikleri derecelerden dolayı diyor Allah Teala, onların gidecekleri yer cehennemdir. Yani ne demek bu? Yani onların günahları sevaplarından fazladır. Bu sebeple gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala. İktisap ettikleri dereceler sebebiyle bir insanın cehenneme gidebilmesi için günahlarının mutlaka sevaplarından fazla olması lazım. Öyleyse konumuza bu açıdan yaklaşalım. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, bir defa madde bir, o kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. Öyleyse bakalım Araf 146 ne diyor bu konuda? Diyor ki Se'asrifu an ayeti ellezine yetekeberune fil ardı bi gayril hakkı ve in yerev külle ayetin la yu'minu biha ve in yerev sebilen rüşte la yettehuzuhu sebila ve in yerev sebilen gayye yettehuzuhu sebila zalike bi ennehum kezibu bi ayatina ve kânu anha gafilin. Ne diyor Allah Teala? O insanları ayetlerimizi anlamaktan çevireceğiz ki onlar yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşmaktadırlar. Allah'ın bütün ayetlerini görseler inanmazlar. İrşad yolunu gördükleri zaman irşad yolunu yol olarak kabul etmezler. Gay yolunu gördükleri zaman o yolu kendilerine yol olarak kabul ederler. Sonra ne diyor Allah Teala? Sonra diyor ki bunun sebebi onların ayetlerimizi yalanlamaları ve ayetlerimizden gafil olmalarıdır diyor. Öyleyse Allah'ın ayetlerinden gafil olan insanlar var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın ayetlerinden gafil olan insanlar. Bu insanların müşterek özellikleri Allah'a ulaşmayı dilememek. Yunus 7 ve 8'de Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin Allah'ın ayetlerinden gafil olduğunu söylüyor Allah Teala. Burada da bir sonraki safhadan bahsediyor Allah Teala. İrşad makamını gördükleri halde onu dikkate almamaları. İrşad makamı olarak görmemeleri. Mürşidi herhangi bir insandan ayırt etmemeleri, irşat yolunu yol olarak kabul etmemeleri, müşterek özellikler.
Öyleyse böyle bir dizayda Allah'a ulaşmayı dilememek demek bu. İrşad yolunu yol olarak kabul etmiyorsa kişi Allah'a ulaşmayı dilememiş demektir. Eğer dileseydi Allah Teala mutlaka mürşidi ona sevdirecekti ve o kişi için irşad yolu gerçekten onun geçeceği bir yol olacaktı Allah'a ulaşmak üzere. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizayn söz konusu. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor, eğer dilemiyorsa o kişinin gideceği yer cehennem. Peki bir de madalyonun öbür tarafına bakalım. Ya bu kişi Allah'a ulaşmayı dilerse ne olacak? O zaman irşad yolunu seçecek kendisine yol olarak. Allah'a ulaşmayı dilerse bu kişi mutlaka kurtuluşa ulaşacak. Kim irşad yolunu Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Bir. İrşad yolunu dilerse Allah onu mutlaka cennetine alır. İki. İrşad yolunu dilerse Allah onu evliya kılar. Şimdi irşad yolunu dileyen bir insanın bu kurtuluş hükümlerini beraberce görelim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Evvela Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin kurtuluşu garanti edilmiş Allah Teala tarafından. Vel Asr suresi bu büyük hakikati anlatıyor bizlere sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Vel Asr innel insane lefî hüsr illellezîne âmenû. Asr'a yemin ederim. Asr'a yemin olsun. Muhakkak ki insanlar hüsrandadırlar. Ama âmenû olanlar hariç onlar hüsranda değillerdir. Öyleyse ne demek istiyor Allah Teala? Kimdir hüsranda olanlar? Günahları sevaplarından fazla olanlar. İşte Müminun suresinin 103. ayet-i kerimesi. Allah Teala şöyle buyuruyor. Diyor ki kimin kıyamet günü sevapları hafif gelirse, yani günahları ağır basarsa, onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Öyleyse hüsranda olan insanlar, kim bu insanlar? Cehenneme gidecek olan insanlar. Hüsranda olan insanlar, günahları sevaplarından fazla olan insanlar. Ama amen olanlar, onlar hüsranda değiller. Günahları sevaplarından fazla değil amen olanların. Sevapları günahlarından fazla. Öyleyse kesin olgu şu. Kim amen olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişi mutlaka felaha erecek. Mutlaka Allah'ın cennetine girecek. Yani cehenneme girmesi söz konusu değil, hüsranda olan birisi değil, mutlaka kurtuluşa ulaşacak bu kişi. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, amine olan kişi mutlaka hüsranda olmayan bir kişidir. Öyleyse
günahları sevaplarından fazla değil. Aksine sevapları günahlarından fazla. Mutlaka Allah'ın cennetine girecek. Ne oluyor? Allah Teala garanti ediyor. Amin olanları mutlaka cennetine koyacağı kesin. Onların hüsranda olmayacağını Allah Teala garanti ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi, amin olan kişi, demek ki mutlaka Allah'ın cennetine girecek. O kişi hüsranda olmayanlardan birisi. Peki, başka ne diyor Allah Teala? Kim diyor amin olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse, mutlaka o kişiyi biz kendimize ulaştırırız. İşte Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi. Şöyle diyor Allah Teala. Hazreti Nuh kavmine dedi ki: "Ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amin olanları yanımdan kovamam. Siz onları kovmamı istiyorsunuz ama ben onları yanımdan kovamam. Çünkü onlar mutlaka Allah'a mülaki olacaklardır." Yani Allah Teala burada Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Diyor ki: "Emen kâne yercu lika Allah'a fe inne ecelallahu le'at." Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün, Allah'a ulaşma günü mutlaka tahakkuk edecektir. Mutlaka gelecektir diyor Allah Teala. Allah'ın tayin ettiği bir gün var. Kimin için? Allah'a ulaşmayı dileyenler için. Ve o kişiler mutlaka Allah'a ulaşıyorlar. Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka Allah'a ulaşıyorlar. Allah Teala garanti ediyor. Kim bana ulaşmayı dilerse benim tayin ettiğim o gün mutlaka gelecektir. Yani o kişilerin ruhları mutlaka bana ulaşacaktır diyor Allah Teala. Peki ulaşırsa ne olur? Kimin ruhu Allah'a ulaşırsa o kişi evvaptır. Ruhunu Allah'a ulaştırmış, sığınağa sığınmış olan bir insandır. O kişi takva sahibidir. Mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu muhtevaya bakıyoruz beraberce. Görüyoruz ki Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Ve Allah'a ulaşan kişi evvaptır. Yani meava, sığınağa sığınmış olan birisidir. Öyleyse böyle bir dizaynda bu kişi hangi hüviyettedir? İşte onu Allah Teala en güzel standartta anlatıyor. Evvaptır bu kişi. Ruhunu Allah'a ulaştırmış olan kişidir ve mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. İşte Kaf 31-32. Allah Teala Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri vahid. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Ha zamatu adune. İşte vaad olduğunuz şey budur, bu cennettir. Yani buyurun cennete girin. Likülli evvabin hafiz. Bütün evvap olanlar için, yani ruhlarını sığınağa, meaba sığındırmış, meaba geri döndürmüş olanlar için ve hafiz olanlar için, yani başlarının üzerinde muhafız taşıyanların, muhafaza altına alınmış olanlar için diyor. Devrin imamının başlarının üzerine gelip de ruhunun
orada onların üzerinde yer işgal ettiği herkes hafizdir. Öyleyse 14. basamak kişinin kurtuluşuna medar olur. 14. basamakta kişi hafiz olur. Bellidir ki o kişinin ruhu mutlaka Allah'a ulaşacaktır. O kişi hayatta da olsa ulaşacaktır, ölse de ulaşacaktır. Hayatta olsa ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmış birisi olacaktır kişi. Ama başka bir husus söz konusuysa, yani kişi yolda ölürse bu sefer de Azrail Aleyhisselam alıp o kişinin ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Her halükarda ruh Allah'a dönecektir. Ama bu kişi Allah'a ulaşmayı dileyen birisidir. Ve cenneti Allah'a ulaşmayı dilediği an zaten garanti etmiştir. Çünkü Allah Teala kim amin olursa o hüsranda değildir diyor. Şimdi burada enteresan bir olay var. Hüsranda olmayan bir insan. Ama hüsranda olanlar günahlı.

Kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Ard arda işlevler. O kişi huşu sahibi oluyor ve Allah'ına mürşidini gösteriyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah ile olan kişinin ilişkilerinde o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi konunun başlangıcı, ruhunu Allah'a ulaştırması konunun sonu. Ama kurtuluş her halükarda garanti ediliyor Allah Teala tarafından. Kişinin ruhunu Allah'a ulaştırması demek, Allah'a verdiği misaki gerçekleştirmesi demek. Yemini de nefsinin tezkiyesinde garanti etmesi demek, onu da gerçekleştirmesi demek. Kim 21. basamağa ulaşırsa o kişinin ruhu Allah'a ulaşmış olur. Kişinin nefsi de tezkiye edilmiş olur. Öyleyse iki ayrı cepheden o kişi bir hedefe ulaşıyor. Ruhunu Allah'a ulaştırıyor ve yeminli ve misakini gerçekleştirdiği için kişi takva sahibi oluyor. Âl-i İmrân 76 ve 77. ayet-i kerimeler. Allah Teala buyuruyor ki

Kim diyor Allah Teala? Allah'a verdiği yeminini, misakini yerine getirmezse onların ahirette bir nasibi yoktur diyor. Kim de yerine getirirse onlar takva sahibidir diyor Allah Teala. Takva sahiplerini de Allah sever diyor. Ve takva sahiplerinin mutlaka cennete gireceğini söylüyor Ali İmran suresinin 15. ayet-i kerimesi. Takva sahiplerinin altından ırmaklar akan cennete konulacağını ifade ediyor. 198. ayet-i kerimesi de yine Ali İmran suresinin gene takva sahiplerinin mutlaka Allah'ın cennetine gireceğini söylüyor. Öyleyse Allah'ın cennetine girmek söz konusu. Eğer bir insan yeminini ve misakini yerine getirmezse ahirette nasibi yok. Gideceğin yer cehennemdir diyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ancak bu durumdalar. Allah'a verdikleri yemin ve misaki asla yerine getiremezler. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin ruhunu Allah'a ulaştırması hiçbir zaman gerçekleşmez. Çünkü Allah-u Teala ona istemediği için nasip kılmayacaktır. Bize ulaşmayı dilemeyenleri bize ulaştırmayız diyor Allah-u Teala. Onları cehenneme ulaştırırız diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bütün insanlar için söz konusu olan Allah ile olan ilişkiler. İşte insanlardan her kim Allah'a ulaşırsa mutlaka demek ki Allah'ın cennetine girecek. Allah-u Teala da garanti ettiğine göre kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka o kişiye Allah-u Teala kendisini ulaştıracağını garanti ediyor. Hayat vermişse kendisini ulaştırdığınızsa mutlaka cenneti alacağını gene garanti etmiş. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,

Hadi bakalım ne olur? Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse bundan sonra neler olur? Allah derhal işitir, bilir ve görür. Ve Rahim esmasıyla o kişinin üzerinde tecelliye başlar. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Ben nefsimi ibra edemem. Temize çıkartamam çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Öyleyse Allah Teala kim Allah'a ulaşmayı dilerse onların üzerinde Rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. Bu tecelli tesirler oluşturuyor. Birinci sonuç o kişinin bütün insanların gözünde bulunan hicab-ı mestureyi o kişinin gözünden almak. Gizli perde. Örtülü perde. Sonra kişinin kulaklarından ufak kırayı alıyor Allah Teala. Sonra kalbinden ekinleti alıyor. İsra suresinin 45 ve 46. ayetlerinde Allah Teala buyuruyor:

Habibim, sen Allah'ın tekliğini söyleyerek onlara Kur'an-ı Kerim'i tilavet ettiğin zaman o Allah'a ulaşmaya inanmayanlar da, yani ölmeden evvel ruhlarını Allah'a ulaştırmaya inanmayanlar da senin aranda, onların gözünün üzerinde yani hicab-ı mesture vardır diyor, gizli bir perde vardır. Onların kulaklarında vakra vardır diyor Allah Teala, seni işitmezler. Onların kalplerinde ekinnet vardır, seni idrak edemezler. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönüp uzaklaşırlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın.

Böyle bir dizaynda Allah'a ulaşmayı dileyen kişi de Allah-u Teala evvela o kişinin gözünden hicab-ı mestureyi alıyor. Kişi irşat makamına bakıyor, onu görüyor irşat makamı olarak artık. Neden? Kulaklarını açmıştır Allah-u Teala o kişinin, vakayı almıştır. Artık irşat makamının söylediklerini işitmeye başlamıştır, manasına varmaya başlamıştır kişi. Kalbindeki ekinleti almıştır. Allah'ın söylediklerini idrak etmeye başlamıştır kişi. Çünkü yerine ihfat koymuştur Allah-u Teala. İdraki önleyen ilahi kompütürü almış, idraki sağlayan yeni bir kompütür koymuştur kalbine. Bilgisayar. Kalplerine ihfat koyulanlarsa kendilerine ilim verilenler, irşat makamının söylediklerinin haktan inen sözler olduğundan emin olsunlar diye yapılıyor. Böylece kişinin kapalı olan gözleri açılıyor, hayata geliyor kişi. Kapalı olan kulakları açılıyor, hayata geliyor kişi. Ve kapalı olan kalbi ekinlete alınıyor, kalbi idrak etme hastasına sahip olan ihfat müessesesiyle donatılıyor. Biz Allah'a ulaşmayı dileyerek bir adım attık. Allah'ın ihsanları, nimetleri daima bire ondur. Ne yaptı Allah Teala? 10 tane nimet, 10 tane ihsan verecek kişiye. Birinci ihsanı, kalpteki Allah'a ulaşma talebini gördüğü zaman Allah-u Teala'nın derhal müdahalesi. Bu müdahaleyle ne oluyor? Bu müdahaleyle

Allah-u Teala kişiyi ölüyken hayata getiriyor. Gözlerinde hicab-ı mestiri olanlara ölü diyor Allah-u Teala. Kulaklarında vakra olanlara ölü diyor. Kalbinde ekinnet olanlara ölü diyor. Diyor Allah ve Resulü sizi hayat verecek şeylere çağırdıkları halde siz gitmiyorsunuz diyor. Hala akıl etmeyecek misiniz diyor. Onlar mezardaki ölüler gibidirler diyor. Seni işitmeyenler, sen ölülere işittiremezsin diyor Allah-u Teala. Böylece işitmeyen kulaklar, duymayan kulaklar, işitmeyen kulaklar işitmeye başlıyor, manaya varmaya başlıyor. Kulakları manaya varınca irşadın ne olduğunu anlıyor kişi. İrşad müessesesinin sahibi olan mürşide herhangi bir kişi olarak bakmıyor artık. Mürşit diye bakıyor. İrşada ulaştıran birisi diye bakıyor. Kalbindeki ikine sebebiyle de bu anladığı şeyleri kalbine indiriyor ve böylece idrak ediyor. Sonra ne yapıyor Allah-u Teala? Sonra o kişinin kalbine ulaşıyor. Tegabin 11. Femen yu'min billahi yehki kalbehu. Kim Allah'a amin olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse, onların kalbinin içine, kalbine hidayet koyarız. Kalbine ulaşırız. Diyor Allah-u Teala. Kalbe ulaşan Allah-u Teala ne yapar kalpte, nefsin kalbinde? Nefsin kalbinin şeytana dönük konumda olan nur kapısını Allah'a dönük hale getirir. Artık onların kalpleri Allah'a döndürülmüştür. Kaf suresi 33. ayet-i kerime. Biz diyor onların kalplerini Allah'a döndürürüz. Kimlerin? Gaybde Rahman'a huşu duyanların. Daha kalbe rahmet sızmamıştır. Bu noktada kuru toprakların rahmete nasıl ihtiyacı varsa, o topraklar huşu içinde nasıl yağmur beklerlerse, rahmet beklerlerse, nefsin kalbi de, gaybde Rahman'a huşu duyan nefsin kalbi de, topraklar huşuyla rahmeti, Allah'ın yağmurunu beklediği gibi, o kişinin kalbi de huşuyla Allah'ın rahmetini bekler. Ve bunun üzerine Allah-u Teala o kişinin kalbinin göğsünden kalbine nur yolunu açar. Enam suresi 125. ayet-i kerime. Femen yuridullahu en yehtiyehu yeşrah sadrehu linislami. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onların göğsünü şerh eder, yarar ve teslime, yani İslam olmaya açar. İslam, Allah'a teslim olmak demektir. Ve İslam'a açar diyor Allah-u Teala. Allah'a teslim olmaya açar. Ne yapmıştır? O kişinin göğsünden kalbine bir yol açmıştır. Şerh ederek, yararak göğsünü kişinin. Kimlere yapıyormuş Allah-u Teala bunu? Kimi kendisine ulaştırmayı dilerse. Öyleyse bir, Allah'a ulaşmayı dileyenler var. İki, Allah'ın kendisine ulaştırmayı diledikleri var. İşte Allah-u Teala kişileri kendine ulaştırmayı diliyor. Kimleri kendisine ulaştırmayı diliyor? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları. Ve böylece o kişilerin göğüslerinden kalplerine bir nur yolu açıyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın o kişinin kalbine nur yolu açması söz konusu, açıyor. Bundan sonra kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz o kişinin göğsüne geliyor. Şifre yolu takip ederek göğüsten içeriye giriyor, kalbe ulaşıyor ama kalp mühürlü.
Mühürlü kalbin içine sızmaya çalışıyor fazıllar, sızamıyorlar. Fazlın girmesi mümkün değil. Ama rahmet nurları sızabiliyor. İşte bu sızıntı %1 derken %2 oluyor. O zaman kişi nefsinin kalbinde Allah'ın rahmeti biriktiği için Allah onunla kalbine de hayat veriyor kişinin. Rahmet kalbe sızıyor ve kalbe hayat veriyor. Nasıl Allah Teala huşuyla rahmet bekleyen topraklara rahmetiyle elbise giydiriyorsa, çıplak olan ağaçları giydiriyorsa, hayat veriyorsa onlara, insan için de aynı şey söz konusu oluyor. Ve bu kişi nefsinin kalbine %2 nur birikimi tahakkuk ederek rahmet yerleşimi söz konusu olduğu zaman bu kişi huşuya ulaşıyor. Allah'ın sözü var. Kim huşuya ulaşırsa onlara mürşidini gösterecek diye. Hacet namazı sorarak kendisinden hacet namazı kılarak sordukları zaman. Diyor ki Allah-u Teala وَاِسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ اِلَّا عَلَى الْحَاشِينَ اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبَّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Bakara 45-46. Diyor ki Allah-u Teala

sabırla ve namazla, yani hacet namazıyla Allah'tan istihane isteyin. İstihane, Allah'tan mürşidini görmeyi talep etmek. İnne hele kibiretün illa alel haşin. Bu zor bir iştir. Kebir bir iştir, büyük bir iştir ama huşu sahipleri için zor değildir. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبَّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ O huşu sahipleri ki Allah'a mülaki olacaklarına, ruhlarını ölmeden Allah'a ulaştıracaklarına yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar. Ve ruhlarının ölümden sonra tekrar Allah'a geri döneceğine yakin hasıl ederek gene kesin şekilde inanırlar. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ İşte huşunun inanç kesimi. Yakin hasıl ederek kesin şekilde ruhunu Allah'a ulaştıracağına inanmak. Kim böyle bir inancın sahibi ise Allah o kişiye hacet namazını kılma arzusu verir ve kişi hacet namazını kıldığı zaman Allah Teala mutlaka ona mürşidini gösterir. Kişi mürşidine ulaşıp önünde diz çöker, tövbe eder, el öper. Burası 14. basamaktır. 3. basamakta Allah'a ulaşmayı diliyor kişi. 4. basamakta Allah rahim esmasıyla tecelli ediyor. 5. basamakta gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. 6. basamakta kulaklardaki vakrayı alıyor. 7. basamakta kalbindeki ikindeti alıyor ve yerine ifat koyuyor. 8. basamakta kalbe ulaşıyor. 9. basamakta kalbin nur kapısını Allah'a çeviriyor. 10. basamakta göğsünden kalbini Allah'a nur yolunu açıyor. 11. basamakta kişi zikir yapıyor. Kalbin içine rahmet sızması başlıyor. Bu rahmet %2'yi bulduğu zaman kişi 12. basamakta huşu sahibi oluyor. Ve bundan sonraki kişi hacet namazı kılarak mürşidini sorunca mürşidini Allah Teala o kişiye gösteriyor. Allah'ın 10. ihsanı ve 10. ihsanla birlikte kişi mürşidine ulaşıyor. Ulaşırsa ne olur? Kişi mürşidine ulaşırsa tabi olur. Tabiyet ona 10 tane nimet kazandıracaktır. Sadece 10 tane ihsanla mürşidine ulaşan kişinin tövbesinde bu 10 tane nimet verilir kişiye. Allah Teala o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunu getirir, ulaştırır, birinci nimet. Kişinin kalbinin mührünü açar Allah Teala, ikinci nimet. Kalbin içindeki küfür kelimesini dışarı çıkarır. 3. nimet, kalbin içine imanı yazar. 4. nimet. Allah o kişinin bütün günahlarını sevaba çevirir. 5. nimet. Ruhu Allah'a doğru yola çıkar. Nefsi tezkiye olmaya başlar. 6. ve 7. nimetler. Fizik vücudu şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlar. Allah ona bir bacağında 100 tane bulunan 7 bacaklı bir bitki gibi onu nimetlendirir. 1'e 100 vermeye başlar o günden itibaren. Her bir tek derecelik sevabına 100 katını vermeye başlar Allah Teala. Halbuki ondan evvel 10 katını veriyordu. Ve 10. nimet Allah Teala'nın o kişiye rahmetle,
vaaz gönderilirken şimdi rahmetle salavatta gönderilmeye başlanmış. İşte sevgili kardeşlerim, bundan sonra kişi zikir yapacak. Ruhu Allah'a doğru bir yolculuk yapacak. 7 tane nefs kademesini aşacak. Emmare, levame, milkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademeleri. Ruhta her birinde bir gök katı yükselerek Allah'ın zatına ulaşacak ve hidayete erecek, Allah'ın evliyası olacak. İşte bizim adımlarımız, bir adım attık, Allah Teala 10 tane ihsan verdi. O ihsanla mürşidimize ulaştık, tabi olduk, 10 tane de nimet verdi. Ve Allah'a doğru yola çıkan ruhumuzu Allah kendi zatına ulaştırdı. Ve o kişiyi evliya yaptı. İşte bizim adımlarımız, işte Allah'ın ihsanları ve ihsanın arkasından Allah'ın nimeti. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada sözlerimiz inşallah tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dileklerimizle, dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eyvallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Konumuz o, mutluluk. Allah'ın sizi o hedefe yönelik olarak yarattığını hiç unutmayın. Allah'ın hepinizi ama hepinizi yaratmaktan bir tek muradı var. Sadece hepinizin mutlu olmasını ister. Hepinizden istediği tek şey sizlerin mutlu olmanız. Sevgili kardeşlerim, Allah sizin mutluluğunuzdan mutlu olur. Ama diğer taraftan mutluluğu kendi iradenizle elde etmeniz asıldır. Siz iradenizi kullanmadıkça mutlu olamazsınız. Allah Teala herkesi mutlu olsun diye yaratmıştır. Ama hiç kimse iradesini kullanmadan mutlu olamaz. Allah Teala bütün insanları mutlu olmak için yaratmıştır. Mutlu olabilenler iradelerini kullanarak Allah'a ulaşmayı o serbest iradeleriyle dileyenlerdir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse o kişi cennet saadetinin mutlaka sahibi olmuştur. Evet, sadece bir dilek sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sadece bir dilek. Kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi. Bir tek dilek ve sonuç. Mutluluk. Bizi ilk defa dinleyen birisi şu anda ne yani ben bir dilekle, bir tek dilekle Allah'a ulaşmayı dilediğim için Allah Teala benim bütün günahlarımı falan bir tarafa bırakıp da beni cennetine mi alacak? Evet, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, evet Allah sizi cennetine alacak. Ne karşılığı? Bir dilek karşılığı. O dilek iradenizin devreye girdiğini gösteriyor. İrade, Allah-u Teala'nın size verdiği bir kuvvet. Allah'a sonunda mutlaka teslim olmasını istediği bir kuvvet. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde Allah'ın muhtevasına dikkatle bakın. Allah sizden, hepinizden bir şey istiyor. Allah'a ulaşmayı dilemenizi istiyor. Mutluluğunuzun anahtarı bu dilektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o birinci kat cennetin mutlaka sahibi olur. Cennetler 7 ayrı seviye ifade ediyor. Bu 7 seviye cennetlerin kişisel ulaşım noktalarına göre dağıtılmasından, adaletten kaynaklanıyor. İnsanlar birbirine eşit değildir. Allah'a daha çok bağlı olan insanlar, daha az bağlı olan insanlar, hiç bağlı olmayan insanlar, şeytana bağlı olan insanlar, şeytana daha çok bağlı olan insanlar,
çeşit çeşit insanlar var. Ve mükafat veya mücazat kişinin Allah'a verdiği öneme göre ve Allah'a hiç önem vermeyerek şeytana verdiği öneme göre. Sonuçlanırlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dileyen o kişi mutlaka Allah'ın cennetine ulaşır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, cennet adı verilen müesseseye dikkatle bakın. Cennet dediğimiz zaman neden bahsediyoruz? Cennet dediğimiz zaman sonsuza kadar sürecek bir hayatta, hiç bitmeyecekmiş kadar uzun olan bir hayatta, sonsuz bir hayatta, orada cennette bulunmak. Mutluluğu enine boyuna gerekli detaylarıyla yaşamak. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, mutluluğun standartlarında birinci kat cennetten başlayarak yedinci kat cennete kadar ulaşan bir spektrum söz konusu. Dünya mutluluğu ise bütün insanların yaşadığı normal standartlarda bir hayat yaşamak, 14. basamağa kadar devam eder. Ondan sonra başkalarından farklı bir yapıya kavuşursunuz. Ve bu farklı yapıda dünya saadetinin de sahibi olursunuz. Dünya saadeti bu dünyada kazanılır ve bu dünyada yaşanır. Ama onun nihai hedefine ulaşmak bir dik yokuşu tırmanmak kadar zordur diyor Allah-u Teala. Öyleyse mutluluk denilen müesseseye dikkatle bakın. Allah-u Teala hepinizin sadece mutlu olmasını ister ve sizleri o kadar çok seviyor ki bu mutluluğu, cennet mutluluğunu ki sonsuza kadar sürecek bir hayat, sonsuz bir mutluluk söz konusu, bu mutluluğu size bir hiç karşılığı adeta bedelsiz olarak hibe etmek için hazır. Vehbi olarak size vermek için hazır. Siz bir şey yapmayacaksınız, Allah yapacak. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizdeki dizayna dikkatle bakın. Siz bir talepte bulunacaksınız Allah-u Teala'dan. Diyeceksiniz ki ben Allah'a ulaşmayı diliyorum. Bir küçücük hatırlatma, talebinizin gerçek olması asıldır. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ben Allah'a ulaşmayı diledim diyorsanız, o zaman ölçüleri var. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye Allah mutlaka namazı sevdirir, özellikle zikri sevdirir, ibadetlerin her birisi o kişi için alelade vazifeler değil, birer zevk olmaya başlar. Bu, o kişinin Allah'a ulaşmayı dilediğinin ölçüsüdür. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o dileyen kişi mutlaka cennet saadetinin sahibi olmuştur. İşte mutluluk dediğiniz şey ikiye ayrılıyor. Bir cennet saadeti, bir de dünya saadeti. Şu anda dünyada verilen bu gezegende yaşıyorsunuz. Hepimiz yaşıyoruz. Dünyada verilen bir gezegen. Sonra sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sonra
Sonra ya mutlu oluyoruz ya da mutsuz oluyoruz. Ne görüyoruz sevgili kardeşlerim o zaman? Mutluluğu yaşamak ya da mutsuzluğu yaşamak insanlarda hep bir şikayet halini veya bir memnuniyet halini ifade eder. Allah'ın dostları mutludurlar. Onlar Allah'ın dostu oldukları zaman, yani ruhları Allah'a ulaştığı zaman, nefslerin afetlerinden yarısından fazlasını yok etmişlerdir. Ruhları %100 hasletlerle dolu, nefslerinin de kalbinde %50'den fazla, mesela %51 fazıl oluşmuş durumda. Öyleyse güzelliğe dönük davranış biçimleri 200'de 151, yani %75'in üzerinde. Zor bundan sonra başlar. Bu %51'i %100'e çıkarmak, yani daimi zikre ulaşmak. Sevgili kardeşlerim, zikir mutluluğunuzun ölçüsüdür dersem doğruyu söylemiş olurum. Ne kadar çok zikir yaparsanız o kadar süre mutlu olursunuz. Zikir yapan bir insanın kalbi, daimi zikirde olan bir kişinin kalbiyle aynı hüviyettedir. Yani o kişinin kalbinde afetler yok. Bütün afetler zikir boyunca kapı dışarı edilir. Nefsin kalbi sadece faziletlerle, fazıllarla dolar. Fazıl, salavat ve rahmet nurları kalbi bütünüyle doldurur. Kalpte hiç karanlık, yani afetler kalmaz. Öyleyse zikir yapan herkes, zikir yaptığı sürece daimi zikirdeki bir kişinin hüviyetindedir. Yani afetler sıfırdır, hasletler ve faziletler 200'de 200 her tarafı kaplamıştır. Allah'ın bütün emirlerine itaat edilir, yasak ettiği hiçbir fiil işlenmez. İş dünyada negatif talep oluşmaz. Sevgili kardeşlerim, zikrin mutluluğun temel vasıtası olduğunu unutmayın. Zikrinizi günün yarısından öteye taşıdığınız zaman artık fizik vücudunuzun teslimine, nefsinizin kalbinde %81 nur birikmesine az bir vakit kalmıştır. Kim günün yarısından daha fazla zikrediyorsa o dünya saadetinin tamamına yaklaşmış bir insandır. Ama tamamı ne zaman elde edilir? Daimi zikre ulaşıldığı zaman elde edilir. Sevgili kardeşlerim, o noktada Allah Teala'nın 200'de 200 üzerinden bir sonucuna ulaşılır. Yani ruhun hasletleri 100 üzerinden 100'dür. Nefsin afetlerinin yok olup yerini faziletlerin alması da gene %100'dür. Yani ruhu %100, nefsi de %100, birini hasletlerle birini faziletlerle dolu kabul edersek, ki faziletler hasletlerin aynıdır, 200'de 200 kişi Allah'ın emirlerine itaat ediyor, yasak ettiği fiilleri hiç işlemiyor manası çıkıyor ortaya. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
Nedir insanları mutsuz eden şeyler? Ya kişinin kendi standartları içinde Allah ile olan ilişkilerinde hatalar yapması, emirleri dikkate almaması, gerçekleştirmemesi, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemesi, kişinin kendiyle Allah arasındaki ilişkilerde hep Allah-u Teala'nın ona azap dokundurmasıyla noktalanır. Allah'ın emirlerini yerine getirmiyorsa kişi bilmediği bir huzursuzluğun içindedir. Neden bu huzursuzluğun oluştuğunu da fark edemez ama huzursuzdur. Sıkıntılıdır. Her yaptığı günahtan sonra, hatadan sonra azap dokunuruna, ricz ulaşır. Sonra geçer, o zamana kadar zaten başka bir hata daha işler. Ya bir emir gelmiştir, Allah-u Teala'nın gerçekleştirmemiştir. Ya da gene yasak ettiği bir fiili işlemiştir. Allah ile olan ilişkilerinde tekrar tekrar kişi huzursuz olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir de başkalarıyla olan ilişkileriniz sebebiyle mutlu veya mutsuz oluşunuz söz konusu. Allah ile olan ilişkilerinizde sizi mutsuz yapan hususlar, Allah'ın bir emrini yerine getirmemeniz veya gene mutsuz yapan hususlardan bir ikincisi Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemenizdir. Arkasından huzursuzluk duyacaksınız. Allah üzerinize ricz bırakacak. Ve her olayda biliniz ki siz Allah'ı, emir ve kumanda merceği olan Rabbinizi oradan indirdiniz, emir ve kumanda mevkiinden. Nefsinizin bir afetini onun yerine koydunuz ve Allah'ın emrine değil, nefsinizin afetinin emrine, ki ona tesir eden de şeytandır, yani şeytanın emrine itaat ettiniz. Bunun karşılığı Allah Teala üzerinize ricz bırakır. Yani pislik, azap. Huzursuz olursunuz, farkına bile varmadığınız bir sebeple, sebebini bilemediğiniz bir huzursuzluk. Oysa ki Allah'ı tanısaydınız sebepleri bilecektiniz. Ama bildikçe mücadelenizi hızlandıracaktınız. Nefsinizle olan mücadeleniz demek, şeytanla olan mücadeleniz demek. Dikkat edin. Allah mı? O sizin mutlaka saadet içinde yaşamanızı ister. İblis mi? O da sizin mutlaka mutsuz olmanızı, huzursuz olmanızı, sıkıntı içerisinde yaşayan bir insan olmanızı ister. Hedefi mi? Sizlerden intikam almak. Niçin? Çünkü siz Adem Aleyhisselam'ın torunlarısınız. Adem Aleyhisselam'ın zürriyetisiniz. Öyleyse sizden intikam alacak. Meselenin evveliyatına baktığımız zaman Adem Aleyhisselam'ın yaratılması sırasında Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'a ruh verdikten sonra diyor ki bütün meleklere ve iblise, ben ona ruhumdan üfürdüm. Hadi bakalım şimdi hepiniz onun önünde secde edin. Bütün melekler secde ediyorlar ama cin tayfesinden olan şeytan secde etmiyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın emrine rağmen iblisin Allah'ın emrine, Allah'ı görmesine rağmen, sözünü duymasına rağmen bile bile itaat etmemesi, bu mahlukun kibirinin, gururunun ne noktada olduğunu unutmayın. Acaba kibirinin, gururunun arkasında ne var? Allah'ın kendisine verdiği ilim var. O ilmin sahibi olmuş Allah Teala, ona ilim vermiş. Zülmani ilimler dediğimiz ilimler, Allah'tan iblisin öğrendiği, sonucu belli olduğu için, iblisin gideceği yer cehennem olduğu için Allah'ın ona öğrettiği zülmani ilimler. Peki
bu şeytanın tam zıttı olan bir varlık, bir Allah-u Teala'nın bir mahluku yaşıyor mu dünya üzerinde? Şeytanın tam zıttı olan bir insan yaşıyor. Hızır Aleyhisselam. O da ilmi ledünün sahibi, pozitif istikamette. Şeytan da ilmi ledünün sahibi, yani Allah'ın gizli ilminin sahibi, negatif istikamette. Birisi Hızır Aleyhisselam insanlara mutluluk vermek üzere var. Birisi iblis insanlara mutsuzluk vermek üzere var. Öyleyse bu bağlamda ikisini karşılaştırdığımız zaman birisi insanlardan bir varlık ama hayatını Allah-u Teala sonsuza kadar uzatmış. Hızır Aleyhisselam. Kur'an-ı Kerim'de kitaptan bir ilme sahip olan kişi diye geçiyor. Şeytan, unutmayın ki secde etmeyince Allah-u Teala tarafından huzurundan kovuldu. O da Allah-u Teala'ya dedi ki kovulduktan sonra, Ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşat. Eğer beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan ben o Adem Aleyhisselam'ın zürriyetlerinin önünden, arkasından, sağından, solundan onların sırat-ı müstakime ulaşmalarına mani olacağım. Her taraflarından tesir ederek ve sırat-ı müstakimin de üzerine oturarak onların sırat-ı müstakime ulaşmalarına mani olacağım. Bütün devirlerde bunu yapacağım diyor İblis. Ve diyor onların pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım diyor. Dikkat edin, bir tabir, pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım. Yani insanların %90'dan fazlasını İblisin kendine bağlayacağı kesin sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu pek az hariç hepsi mutlaka %90'ın üzerindedir. Hepsi diyor Allah-u Teala. Ve bu rakamsal değere dikkatle bakın. Pek az hariç insanların hepsini kendime bağlayacağım ifadesi bu rakamın %90'ın ötesinde olduğunu çok açık bir bağlamda veriyor. Allah Teala insanların ne kadar olduğunu ayırmadan bütün insanlar hüsrandadırlar diyor. Vel Asr suresinde Vel Asr, asra, zamana yemin olsun ki innel insane lefî hüsr. Muhakkak ki insanlar elbette hüsrandadırlar. İnsanlar, yani insanların hepsi hüsrandadırlar. Sadece dört grup istisna vermiş Allah-u Teala. Bir, amin olanlar hariç. İki, tabi olarak nefs tezkesine başlayanlar hariç. Yani birincisi amin olanlar, yedinci basamağa kadar olan bölümü içeriyor. Nefs tezkesine başlayanlar, amelü salat yapanlar 14. basamağı içeriyor. Hakka ulaşıp da hakkı tavsiye edenler 21. basamağı oluşuyor, ifade ediyor. Ve
sabrı tavsiye edenlerde 21. basamağın ötesindeki 6 basamağı ifade ediyor. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde şeytanın devreye girmesinin sonuçlarına dikkatle bakın. Diyor ki önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onları etkileyeceğim. Sırat-ı müstakimin üzerine oturacağım. Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onların sırat-ı müstakime ulaşmasını engelleyeceğim. Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme söylediğine bakalım. Ne diyordu? Onların üzerine kanatlarını ger diyor. Sağdan sola doğru onları koru. Böylece onları muhafaza et diyor Allah-u Teala sahabe için. Sonra bir şey daha söylüyor. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanların üzerine emrinden bir ruh gönderir. Üzerine diyor, önden arkaya doğru uzanan bir ruh. Mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki onların üzerine, yani başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor. Bu gelen ruh önden arkaya doğru uzanır. İki ellerin arasında önden arkaya doğru uzanan bir ruh, bir muhafız. İşte önden arkaya doğru uzanan devrin imamının ruhu, sağdan sola uzanan da onun kanatları, İblisin bütün giriş yollarını engellemiş oluyor. Önden arkaya doğru uzanan fizik vücuduyla, sağdan sola uzanan kanatlarıyla bütün yollarını tıkıyor iblisin. Her devirde devrin imamı bu ana görevi ihfa eder. O bir muhafızdır. Onun için Allah-u Teala Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde şöyle söylüyor: ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri bayit. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Haza tuaddune. İşte bu vaad olunduğunuz şeydir. Li külli evvabin hafiz. Bütün evvap olanlar, yani sığınağa sığınanlar için ve hafiz olanlar için devrin imamın ruhu ile muhafaza altına alınanlar için cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı diyor. O insanlar başlarının üzerinde bu muhafızı taşıyan, ondan sonra da ruhunu Allah'a ulaştırmış olan insanlar, ama kişinin başının üzerinde devrin imamının ruhu oluştuğu andan itibaren o kişi Allah'ın ikinci kat cennetinin sahibidir. Ruhu Allah'a ulaştığı zaman, yani evvap olduğu zaman üçüncü kat cennetin sahibidir. Peki ondan evvel cennet nerede başlar? Kişi Allah'a ulaşmayı ne zaman dilerse. Sevgili kardeşlerim, cennet saatinizin başlaması mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemenizle geçerlidir. Bu dileğiniz, Allah'a ulaşmayı dilemeniz
sizin talebinize bağlıdır. Öyleyse talebiniz Allah'a ulaşmayı dilemekse Allah-u Teala'dan bu istikamette yardım alacaksınız. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah-u Teala o kişinin bu talebini daima kalbine baktığı için kişinin görür, aynı zamanda işitmiştir, aynı zamanda bilmiştir. Unutmayın, Allah ilmiyle ve rahmetiyle sizi tamamen kaplamış durumdadır. Aklınızdan geçen her şey, bütün davranışlarınızın kasta makrun olsun olmasın, bütün davranışlarınızın Allah-u Teala anında haberdarıdır. Sizi bütünüyle kaplar. Allah'ın rahmeti ve ilmi sizi bütünüyle kaplar. Ve bu kaplayan Allah-u Teala'nın rahmeti ve ilmi tam sizin şeklinizdedir. Bir kainatın bir parçası sizin sizdeki Allah'ın varlığı, Allah'ın ilmi ve rahmeti sizi baştan aşağı kuşatan, kavrayan, her noktanızı kavrayan, kaplayan bir özelliktedir. Ve bu kalıbı doldurduğu için tam sizin şeklinizde tecelli eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, eğer ruhunuzu görseydiniz, o da tam sizin şeklinizde olurdu. Zaten fizik vücudunuzu görüyorsunuz şeklinizi. Rüyanızda nefsinizi gördüğünüz zaman bakıyorsunuz ki o da sizin şeklinizde. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Mutsuzlukla mutluluk arasında bir yatay çizgide, mutsuzluktan mutluluğa doğru giden bir dizayn içindesiniz. Dikey bir çizgi içerisinde mutsuzluktan mutluluğa giden bir yükselişin içindesiniz. Öyleyse sırat-ı müstakim insanların ruhlarını Allah'a ulaştıran bir yoldur. Dört sebilden oluşur. Birinci sebil yataydır. Devrin imamının dergahına ulaştırır. İkinci sebil dikeydir. Tarık-ı müstakim adını alır. Bir altın kapıyla başlar, bir altın kapıyla son bulur. Aynı büyüklükte, aynı görünüşte iki altın kapı. Bir farklılıkları vardır. Devrin imamının dergahındakinin altında, eşiğin altında 7 tane mermer merdiven yoktur. Ama 7. kattakinde eşiğin altında 7 tane mermer merdiven vardır. Trabzanları birbirine bağlayan 7 baklalı bir altın zincir de mutlaka vardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, 7. kata ulaştığınız fetih kapısından geçtiğiniz zaman evvela kader hocalarına ulaşırsınız. Yatay bir yolculuk yapacaksınız. İkinci ulaşacağınız yer Ümmül Kitap'tır. Sonra Kudret Denizi Makam-ı Mahmud, Divan-ı Salihin, sonra da zikir hücreleri. En sonra indi ilahi görürsünüz. 7 tane alem göreceksiniz. İşte sırat-ı müstakim. İndi ilahideki sitetil müntahadan sonra dikey bir yolculukla 4. sebille son bulur. Ruhunuz Allah'a

Diyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allahu yeştebi ileyhi men yeşâhü ve yehti ileyhi men yunib. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyor. Ve ulaştıracağına dair söz vermiş. Dileğini kendisine ulaştırır. Ve sözünü mutlaka tutar. Allah'ın sözünde hulf olmaz diyor Allah Teala. Allah sözünü mutlaka yerine getirir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan sırf Kur'an hakikatlerini bilmiyor diye iblisin onu aldatmasına zemin hazırlayan bir insandır ve kurtulması da imkansızdır. Dinin gerekli ibadetlerini yaptığını düşünse bile kurtuluşu mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın cehennemden kurtulması mümkün değildir. Öyleyse, hal böyleyse Allah-u Teala diyorsa ki Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesinde ve 8. ayet-i kerimesinde اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَاِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ بِلَاِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Onlar bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar, tatmin olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Sevgili kardeşlerim, bu madalyonun acı tarafı ama ilacı, çaresi, özellikle madalyonun acı tarafını öğrenmenizden sonra kendini gösterir. Şöyle düşünmek gerekmez mi? Eğer ben Allah'a ulaşmayı dilemezsem, demek ki ben de onlardan biri olacağım. Allah'ın ayetlerinden gafil olan biri olacağım ama ben Allah'ın ayetlerinden gafil değilim. Çünkü Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerini biliyorum. Bildiğime göre ne yapmalıyım? Cennete girmek için yapılması lazım gelen yegane şeyi, dünyanın en kolay şeyini. Daha bir kolay bir şey söyleyebilir misiniz sevgili kardeşlerim? Bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Bitti. Cennetin mutlak olarak sahibisiniz. Öyleyse neden bahsediyoruz? Cennetin sahibi olmanızdan. Sadece bir dilekle. Neden İslam'da niyet amelden üstündür denmiş? Mukayese yapalım. Bir insan düşünün, Allah'a ulaşmayı dilemiş, ertesi gün ölmüş. Bu kişinin gideceği yer cennet. Nedir sebebi? Hiç ibadet yapamamış adam, ertesi gün ölmüş. Ondan evvel de hiç ibadet yapmamış ama Allah'a ulaşmayı dilemiş. Tamam, bitti. Bu kişinin gideceği yer Allah'ın cenneti. Hiç ibadetsiz. Evet, hiç ibadetsiz. Allah Teala sizi o kadar çok seviyor ki, iradenize o kadar çok değer veriyor ki, hiç ibadet etmeseniz de Allah'a ulaşmayı dilediniz mi otomatik işlemleri başlatıyor. Rahim esmasıyla tecelli ediyor üzerinizde. Gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alıyor, kulaklarınızdaki bakrayı alıyor, kalbinizdeki ekinleti alıyor. Sizi Mülk suresinin 8-9-10. Ayet-i kerimesine göre cennete girmeye ehil kılıyor. Bunları yaparken de size dereceler veriyor. Öyle bir şekilde veriyor ki bütün günahlarınızı örtmüyor ama günahlarınızın bir kısmını örtüyor. Öyle bir kısmını örtüyor ki bu örttüğü günahlar sebebiyle
sizin sevaplarınız günahlarınızdan

fazla oluyor. Mülk suresinin 8-9-10. Ayetleri cehenneme gidecekleri de cennete girecekleri de vasıf itibariyle ayırıyor. Onlar diyor Allah Teala cehenneme ulaştıkları zaman cehennem öfkesinden neredeyse çatlayacaktır. Kafirler diyor Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Kafirler Allah'a inansalar da inanmasalar da Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri kafirler cümlesinin içine koyuyor Allah Teala. Onlar diyor cehenneme girerler. Nereden biliyoruz onlar olduğunu? Çünkü ayet söylüyor ki onların gözlerinde hicab bir mestura var. Onların kulaklarında vakra var. Onların kalplerinde ikinnet var. Onlar kör, sağır ve dilsizler. Şöyle ayet-i kerimenin dizaynı Allah Teala buyuruyor. Onlar diyor cehenneme sürülürler ve cehennem bekçileri kapıları açarlar ve onlara derler ki size nezir gelmedi mi? Ve size buraya cehenneme geleceğinizi söylemedi mi? Allah Teala diyor ki onlar derler ki söylediler. Bize nezirler geldi, nezir geldi ve söyledi ki siz cehenneme gideceksiniz. Onlar bize geldiler ve söylediler. Ama biz onlara dedik ki Allah hiçbir şey indirmemiştir. Biz onlara dedik ki biz seni dalalette görüyoruz. Sen dalalettesin. Eğer biz o nezirin söylediğini işitmiş olsaydık, yani kulaklarımızdaki vaka olmasaydı ve idrak etmiş olsaydık, akıl etmiş olsaydık, kalbimizde ikinneti Allah-u Teala alsaydı da yerine ihbat koysaydı, o zaman burada cehennemde mi olurduk diye bitiyor. Mülk suresinin 8, 9 ve 10. ayetleri bu dizayn içerisinde. Bu kişi irşat makamını görüyor, neziri görüyor. Nezir ya Resul'dür ya Nebi'dir. Daha aşağıki kademede kişiler için nezir tabirini kullanmıyor Allah Teala. Nezirler için kendilerine Allah Teala'nın vahyettiği ve bu vasıflardaki kişiler söz konusu. Resul veya Nebi. Yani Nebi Resul veya Veli Resul, ama Veli Resulse Resul, Nebi Resulse Resul'den daha üstün bir vasıf olduğu için Nebi. İşte sevgili kardeşlerim, burada bir dizayna dikkatle bakın. Allah Teala kişilerin cennete veya cehenneme gireceğinin kesin işaretlerini veriyor. Evvela kişi diyor ki biz seni dalalette görüyoruz, sen dalalettesin diyor. Yani irşat makamına baktığı zaman gözlerinde hicab-ı mestur olduğu için onu herhangi bir insan dalaletteki bir kişi olarak görüyor. Olmasaydı onun Resul olduğunun farkına varacaktı gözlerindeki hicab-ı mestur'e. Kulaklarında vakra olmasaydı Allah hiçbir şey indirmemiştir demeyecekti. Çünkü Allah'ın indirdiği kutsal kitaplardan haberdar olacaktı. Tevrat'tan da, İncil'den de, Zebur'dan da, Kur'an'dan da hangi devirde yaşamışsa o devirde inmiş olan kitaplardan haberdar olacaktı. Öyleyse Allah'ın burada gösterdiği kişinin özelliği ne? Gözlerindeki hicab-ı mestura alınmış ki kişi cennette, kulaklarındaki vakra alınmış ki kişi cennette olacaktı, kalbindeki ekinnet alınmış ki kişi cennette olacaktı, yerine ihbat konmuş ki kişi cennette olacaktı. Diyor ki eğer biz onun söylediklerini işitmiş olsaydık
ve akıl etmiş olsaydık ve aynı zamanda eğer biz onu Resul olarak görmüş olsaydık, burada cehennemde mi olurduk? Öyleyse gözlerinde hicab-ı mestur olmayan, kulaklarında bakra olmayan, kalbinde hikmet olmayan kişilerin gideceği yer Allah'ın cenneti. Sevgili kardeşlerim, işte bu kadar basit. Allah'a ulaşmayı dilediniz, 5 dakikalık bir zaman zarfında Allah-u Teala gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alıyor, kulaklarınızdaki bakrayı alıyor, kalbinizdeki ekinneti alıyor, yerine ihbat koyuyor ve sizin her yaptığı işlevle derecelerinizi yükseltiyor. Yani negatif derecelerinizi azaltıyor. Size dereceler vererek derecelerinizi yükseltiyor ve sevaplarınızı kazandığınız dereceleri günahlarınızdan kaybettiğiniz derecelerden öteye taşırıyor. Bu sizi Allah'ın cennetine layık kılar. Sonra sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Bu ilişkilerde bir insan düşünün, adam 80 yaşında ölmüş, rahmetli olmuş. 15 yaşında sorumluluklarını idrak etmiş, namaz kılmaya, oruç tutmaya, zekat vermeye başlamış. Hac görevini yapmış ve ara sıra da La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demiş, kelime-i şehadet de getirmiş. Kişi cennetlerden cennet beğenemiyor. Hesaplar yapıyor, acaba beni Allah-u Teala 6. kat cenneti mi alır, 7. kat cenneti mi alır, cennetim neresi olur diye. Ama ne yazık ki gideceği yer cennet değil. Allah'a ulaşmayı dilemediği için ne yazık ki gideceği yer cehennem. Sevgili kardeşlerim, hüküm açık ve kesin. Allah'a ulaşmayı dilemeyenin gideceği yer ateştir diyor Allah-u Teala. Onlar diyor bizim ayetlerimizden gafil. İşte bu insan da 15 yaşında sorumluluklarını müdrik olmuş, namaz kılmaya başlamış, 80 yaşına kadar devam ettirmiş, 5 ibadeti de yapmış. Ama kurtulamaz. Onun için İslam'ın 5 şartını size kim kurtuluş vesilesi olarak söylüyorsa burada bir yanlışlık var deyin. Söylediklerimizi o zavallı kardeşimize anlatın ki aklını başına toplasın da kurtuluşa ulaşsın. İnsanlar bilmiyorlar sevgili kardeşlerim. Daha hazini onlara öğretmek mevkiinde olan doçentler, profesörler de bilmiyorlar. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini unutmuşlar insanlar. Onun için bu devrin Resulü diyor ki, Ya Rabbi, benim kavmim Kur'an'ı hacır altına aldı. Kur'an'ı unuttu, onu kendi inisiyatifi altında bir şey zannetti. Kur'an'dan bugünkü tatbikatta geriye ne kalmış sevgili kardeşlerim? İslam'ın 5 tane şartı kalmış. Öyleyse bu 5 şart biliniz ki hedef değildir. Hedef ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmektir. İslam Allah'a teslim olmak demektir. Ömrünüz boyunca 5 vakit değil, 7 vakit namaz kılsanız, zekatınızı daha fazla verseniz, orucunuzu daha fazla tutsanız Ramazan'dan, İslam'ın 5 şartını normalin ötesinde bir şekilde yerine getirseniz, Allah'ın cennetine giremezsiniz sevgili kardeşlerim. Ne yazık ki mümkün değil ve böyle bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe dalalettedir. Kimdir dalalette olanlar? Allah'a ulaşmayı
dilemeyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hüsrandadır. Nereden biliyoruz? Bildiğimiz son derece açık. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyenler hüsranda değildir. Cehenneme gidecekler de hüsrandadır. Allah'a ulaşmayı kişi dilemediği sürece hüsranda olandır. Bütün hüsranda olanlar dalalette olanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes dalalettedir. Hüsranda olanların tarifini veriyor Allah Teala. Araf 178, hüsranda olanlar dalalette olanlardır diyor Allah Teala. Hüsranda olanların tarifini veriyor. Onların diyor günahları sevaplarından daha çoktur. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Onlar hüsranda olanlardır. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Ne oldu? Dalalette olanlar hüsranda olanlardır. Özellikleri günahların sevaplarından çoktur. Peki ne diyor Allah Teala Vel Asr suresinde? Bütün insanlar hüsrandadır. Ama amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar amin olanlar hüsranda değildir diyor. Amin olanlar hüsranda olanların dışındadır, onlardan hariçtir diyor. Bütün insanlar cehenneme gidecek ama amin olanlar gitmeyecek diyor. Bütün insanlar hüsrandadırlar, amin olanlar hariç. Öyleyse amin olanlar hüsranda değil, yani günahları sevaplarından çok değil, tam tersine sevapları günahlarından çok. Ne olur sevapları günahlarından çok? Müminin 102 cevap veriyor. Kimin sevapları günahlarından çoksa onların gidecekleri yer Allah'ın cennetidir diyor Allah Teala. Ebediyen cennette kalacaklardır. Bir sonraki ayet-i kerime, kimin günahları sevaplarından çoksa onların da gidecekleri yer cehennemdir diyor. Onlar hüsranda olanlardır. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Öyleyse işaretler net olarak geliyor. Sevgili kardeşlerim, bunları bilmeyen insanlara öğretmediğiniz sürece bunun hüznünü yaşarsınız. Başka insanların kurtuluşu bizim söylememizle mümkünken görevimizi yapmadık, onlara söylemedik. Onların dalalette kalmasına ve cehenneme gitmesine neden olduk diye bir endişenin, bir huzursuzluğun, bir elemin içinizi kaplamasına müsaade etmeyin. Söyleyin insanlara, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'ın cennetine girmenin mümkün olmadığını. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, Allah Teala bir cennetle cennet ayrımını, cennetle cehennem ayrımını sadece bir tek dileğe bağlamış. Dileği gerçekleşti. Allah'a ulaşmayı dileyen mutlaka cennete girecek olandır. Kişi bir şey yapmadan daha cennetini kazanır. Sadece o dileğin sahibi olduğu için. Ondan sonra yoluna devam ederse daha üst seviyeleri kazanacaktır. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilemişse mutlaka Allah Teala onun günahlarından bir kısmını örtecektir. Sevaplarını günahlarından öteye geçirecektir. Onu cennet ehli yapacaktır. Onu hidayet ehli yapacaktır. Onu 10 tane ihsanla mürşidine ulaştıracaktır. Tabiyeti tahakkuk ederse kişinin o noktadan sonra ölüm halinde birinci kat cennete de değil, ikinci kat cennete ulaşacaktır. Ve o noktadan sonra öldüğü her noktada farklı bir dünya saadetinin sahibi olarak yaşamış ve ölmüş olacaktır. Ruhunun Allah'a ulaşması için 7 tane gök katını aşması gerekir. Her katta %7 fazıl birikimi oluşur. Bu birikimler sebebiyle
kişi mutluluğu daha üst boyutta yaşar. Çünkü her nefsin kalbine fazıl yerleştiğinde şeytanın tesir alanı o kadar eksilmiştir. Şeytanın kişiye olan etkisi o kadar azalmıştır. Şeytanın nefsin afetlerine yaptığı etkiyle nefsin afetleri azmaktadır. Allah'ın emirlerine karşı çıkmaktadır. Bu da kişiyi huzursuz kılmaktadır. Neden daimi zikrin sebepleri sonsuz bir huzurun içindedir? Çünkü nefslerinde hiçbir afet kalmamıştır. Allah'ın emirlerini çiğnemeyi emreden bir ses işlerinden hiç gelmeyecektir. Tam aksine ruhları da nefsleri de sadece Allah'ın emirlerini yapmak üzere birbirlerini teşvik edeceklerdir. Yasaklarını ise iki tarafta ruhun hasletleri de nefsin faziletleri de istemeyecektir. O zaman bu kişi iç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerinde de mutlak bir saadeti yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, bir tarafta mutluluk sadece Allah'ın emirlerini öğrendiğiniz için onları yaşamak üzere bir niyetin sahibi olduğunuz için Allah-u Teala sizi mutlaka cennetine alacak ve ruhunuz Allah'a, Allah-u Teala tarafından ulaştırılacak. Ulaştırıldığı zaman üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Nefsinizin kalbinde %50'den fazla nur birikimi var. Yani Allah'ın emirlerini yapan grup %100'ü ruhun hasletleri olarak, %51'i de nefsin faziletleri olarak, 200'de 151 oluyor. Kişinin dünya saadeti %75 olması lazım ama olamıyor. İblis devamlı insanları aldattığı için. Ama bu rakam mutlaka %50'nin üzerindedir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere mutlaka dilemeleri lazım geldiğini anlatmalısınız. Dileğimizle sözlerimizi tamamlıyoruz. Hepiniz geleceğin irşat meşalelerisiniz. Dikkat edin ki hidayet devrinin içindeyiz. Bütün insanları hidayete çağırmakla vazifelisiniz. Metin olun. Allah'a güvenin ve bilin ki siz doğruyu söylüyorsunuz. Herkese doğruları öğretecek olanlar sizlersiniz. Allah Teala hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırsın. Dualarımızla, dileklerimizle, temennilerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri bir defa daha beraber kıldı. Konumuz İlmen yakin, aynen yakin, hakkul yakin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bilindiği gibi İslam merdiveni 28 basamak oluşturur. El-Asr suresinde bu 28 basamak 4 tane 7 basamaktan vücuda gelir. İşte ilmen yakin, aynen yakin ve hakkul yakin müessesesi 28 basamağın bütününü ihata eder. Bu 28 basamak sevgili kardeşlerim bütünü içerir. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, iradenin teslimine kadar ulaşan bir dizayn içerisinde bir muhteva söz konusu. Bunun öğretime müteallik kesimi ilmel yakin, aynel yakin ve hakkul yakin isimlerini alır. Aynı basamaklar. Ama bu sefer yakin açısından meseleye bakıyoruz. Allah Teala ne diyordu? Nem suresinin 83. ayet-i kerimesinde diyordu ki kıyamete yakın bir zamanda yerden topraktan bir darbe çıkartırız ve göklerden seslenir. O mukaddes kitabın ayetlerine, o kitabın ayetlerine yakin hasıl edemediklerini söyler diyor insanlara. İşte o dabbe bir uydudur. Uydu gökyüzünden sesleniyor ve insanlara diyor ki siz o kitabın ayetlerine yakin hasıl edemediniz. İşte yakin hasıl etme müessesesi ilmel yakinden başlayarak aynel yakini ve hakkul yakini de kavrayan bir bütün oluşturur. Allah-u Teala'nın dizaynı yakin hasıl etmek istikametinde geçerlidir. Öyleyse 28 basamağın başından başlayalım. Vel-Asr suresine beraberce bir şekil içerisinde vermeye çalışalım. Sure şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Vel-Asr. Asra andolsun ki. Yani zamana yemin olsun ki innel insane lefî hüsr, insanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İllellezîne âminû, ama âmin olanlar hariç. Ve amelü sâlihâti, ve nefsi ıslah edici amel yapanlar da hariç. Ve tevâsav bil hak, hakkı tavsiye edenler. Ve tevâsav bil sabr, sabrı tavsiye edenler. Hepsi hariç. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
Böyle bir dizayn daha.

إيمان يقيني aynen yakini, hakkul yakini nereye oturtuyoruz? Ne diyor Allah Teala? Zamana and olsun ki insanlar hüsrandadırlar. Yani insanların tümü cehenneme gidecektir. Hüsranda olanların gideceği yer cehennemdir. Ama dört tane istisna var diyor Allah Teala. Bir, aminu olanlar. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenler. İki, amin-i saniyat işleyenler, nefsi ıslah edici amel işleyenler, müşriklere tabi olup da nefs tezkiyesine başlayanlar. Ordunun 14. basamaktan sonrası. وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ Hakk'a ulaşıp da hakkı tavsiye edenler 14. basamakla 21. basamak 22. basamak arası ve تَوَاسَوْا بِالْصَوْرِ sabrı tavsiye edenler 22. basamaktan sonrası. Ta iradenin teslimine kadar. Öyleyse ilim açısından meseleye bakarsak yakin hasıl edebilmek ilme yakin hasıl etmektir. Öyleyse ilmel yakin, aynel yakin ve hakkul yakin üç ayrı yakin kademesini ifade eder. Allah Teala ayetlere yakın olmak konusunu çeşitli ayetlerde işlemiş.

Secde suresinin 24. ayet-i kerimesine baktığımız zaman şunu görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyoruz ki Allah Teala şöyle söylüyor: ve ca'alna minhum eymeten yehtune bi emrina lemma saberu ve kanu bi ayatina yuqinun. Onlardan, insanlardan imamlar kıldık. Huzur namazının imamları. Niçin kılmış? Emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye. Sabır sahibi olmalarından dolayı ve ayetlerimize yakin hasıl etmelerinden dolayı. Buradaki yakin kademesi hakkul yakin. Böyle bir kişi, huzur namazının imamı, mutlaka Rabbini görmüştür. Hakkul yakin kademesi Rabbin, Allah'ın zatının görülmesiyle başlar. Mutlaka Allah'ın bütün Resulleri, bütün Nebileri Rablerini görmüşlerdir. Allah Teala onların kalp gözlerini açmıştır. Onları ilmelikinden aynen yekine ulaştırmıştır. Ondan sonra da iradelerini teslim almıştır. Huzur namazının imamlarını ise tasarruf altına almıştır Allah Teala. Ama huzur namazının imamı olmasa da irşat makamına birisi ulaşsa, kavim resulü de olmasa, irşat makamına ulaşsa, o kişi gene hakkul yakinin sahibi olur. İse bu açıdan meselemize baktığımız zaman en büyük alanı ilmel yakinin kapladığını görüyoruz. İlmel yakin üçüncü basamaktan başlar. Nereye kadar devam eder? 21. basamağın sonuna kadar 22. basamağı da kapsar. ...23, 24, 25. basamaklar ilmel yakinin aşıldığı ama aynel yakine ulaşılamadığı bir köprüdür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, buradaki muhtevaya beraberce bakalım. Birinci basamak, olayları yaşıyoruz. Herkes yaşar. İkinci basamak, olayları değerlendiriyoruz. Herkes değerlendirecektir. Bu değerlendiren insanlardan bir kısmı Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp başka insanların da Allah'ın yoluna ulaşmasına mani olmaya çalışanlardır. Başka insanları da Allah'ın yolundan men edenlerdir. Allah onlara yardımcı olmuyor, onları seçmiyor. Onlar özellikle Allah'a karşı cephe almış insanlar ve iradelerini Allah'a karşı çıkmak yolunda kullanıyorlar. Hedefleri belli. Allah Teala tarafından biliniyor ki o insanlar başka insanları da Allah'ın yolundan ayırmak konusunda özel bir gayretin sahipleridir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İkinci basamakta Allah Teala insanların büyük kısmını seçer. Kendisine ulaştırmayı temin etmek üzere. Diyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yeşti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim
Allah'a yönelirse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, burada Allah'ın büyük kısmı seçtiğini ama bunlardan sadece Allah'ın seçtiklerinden sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin Allah'a ulaştırıldığını anlatıyor Allah Teala. Acaba sevgili kardeşlerim, ilmin başladığı nokta neresidir? İlim bir yerden başlayacaktır. Bir, kendilerine ilim verilenler var. Bir de ilim sahipleri. Kendilerine ilim verilenler, ilmi almaya başlamış olanlar. Peki Allah-u Teala kimleri ilim sahibi kabul ediyor? İlimleri sebebiyle dalalette olanları değil. Onlar kendilerine ilim verilenler de değildir. İlim sahibi de değillerdir. Riyaziyet suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları onların ilmi üzerine dalalette bırakır. Öyleyse hem adamlar ilim sahibi ama aynı zamanda dalalette. Onların ilimleri üzerine Allah dalalette bırakır diyor. Yani onların ilimleri ilim değildir. O insanlar ne kendilerine ilim verilenlerdir ne de ilim sahibi olmuşlardır. İlmi kendilerine göre yorumlamış ve Allah'ın hiç hedef göstermediği bir yerlere ulaşmışlardır. Allah'ın ilmini unutmuşlardır. Ve bugün faydasız ilmin sahipleri o insanlardır ki Allah'a ulaşmayı dilemezler. Bu kadar bir tarif yeterlidir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ilimsizlerdir. Öyleyse kendilerine ilim verilen insanlardan bir kısmı ilimsiz kalacaktır. Ya da kendilerine faydası olmayan bir ilme sahip olanlar olacaklardır. Öyleyse Allah-u Teala ilmi herkese verir. Herkes dilediği kadarını ilimden alacaktır. Ama ne yazık ki şeytan boş durmaz. İnsanları hem ilim öğreniyorum diye bir şeylerle meşgul kılar, hem de o insanlar realitede kendilerine faydası dokunacak olan hiçbir şeyi öğrenemezler. Ve bu dünyadan bir kara cahil olarak ayrılırlar öldükleri zaman. Kendilerine verilen ilimden nasip alamayan kesim bu. Allah Teala kendilerine ilim verilenlerden bahsediyor. Hac suresinin 53. ayet-i kerimesinde o kendilerine ilim verilenler o kişinin mürşidin o sözleri haktan alarak söylediklerini idrak etsinler ve ona inansınlar diye diyor Allah Teala. Onlara ilim verildi. İrşad makamının Allah'tan aldıklarını söylediğinden emin olsunlar diye diyor Allah Teala. Ona inansınlar diye onlara ilim verildi diyor. Öyleyse burada bir ilim verilmesi müessesesi var. İşte demin söylediğimiz Yasin suresinin 23. ayet-i kerimesindekilere de
ilim verilmiş. Ama onlar o kendine verilen ilmi hiç alamamışlar. O ilmin kendilerine hiç fayda sağlamayacak olan kesimlerini almışlar ve onunla da böbürlenmişler. Ben ilim sahibi oldum diye. Oysa ki ilim sahibi olamamışlar. İlim odur ki insanı kurtuluşa götürür. Yani felaha götürür. İlmin sonunda felahı yoksa Allah'a göre bir faydalı ilim değildir. Hangi ilim olursa olsun insanı felaha ulaştırmıyorsa, kurtuluşa ulaştırmıyorsa, cehenneme gitmeye medar oluyorsa o ilim Allah'a göre faydalı ilim değildir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve de dinleyenler, insanlardan her kim böyle faydalı bir ilme sahip olmak istiyorsa o kişi mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemelidir. Dilemiyorsa hiçbir şekilde faydalı ilmin sahibi olamaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi faydalı ilmin sahibi olamaz. O kendisine ilim verilmişlerden birisi de olamaz. İlim onlara ait değildir. İlim Allah'a ulaşmayı dileyenlere aittir. Eğer ilmin verilmesi söz konusuysa, ilim bütün insanlığa verilir. Her indirilen mukaddes kitap bütün insanlığadır. Ama kendilerine ilim verilenler, bu ilmin kendilerine o ilmi bilenler tarafından, Allah'ın öğrettikleri tarafından verilenleridir. Bunlar da gene ikiye ayrılırlar. Bir kısmı ilimden hiç nasiplerini alamazlar. Bir kısmı ise alırlar. İşte o ilimden nasiplerini alabilenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes kendisine ilim verilenlerden biridir. Ama bu ilim daha ön kademede ona sunulmuştur. Her şey tebliğ ile başlar. Evvela şunu kesinlikle söyledim ki tebliğe muhatap olmayan kimse yoktur. Herkes mutlaka tebliğe muhatap olacaktır. Ama büyük kitle tebliği reddedecektir. Ve tebliğ sahibini küçültmeye çalışacaktır. Onlar kendilerine ilim verilenler, standartlarına girmezler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi tebliğe muhatap olmuştur ve tebliği kabul etmiştir. Öyleyse o noktadan itibaren o kendisine ilim verilendir. Ve bu kişi adım adım ilmin sahibi olmaya başlayacaktır. Bu kişiye ilim verilmeye başlamıştır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah da bu talebi görmüştür, işitmiştir, bilmiştir. O kişinin üzerinde rahim esmasıyla tecelliye başlamıştır. Kişinin ilim sahibi olması bu noktadan sonradır. Çünkü Allah Teala Yusuf Suresi'nin 53. ayet-i kerimesine göre bu kişi de rahim esmasıyla tecelli etmeye başlar. Buradaki rahim esmasıyla tecellinin standartlarına bakıyoruz. Rahim esmasıyla tecelli Yusuf Suresi'nin 53. ayet-i kerimesine dayalı. Ve ma ubarru nefsi innen nefse le emmaretin bisu'i illa ma rahim rabbi. Hazreti Yusuf diyor ki ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. O
Onlar diyor, o Rabbimin rahim esması ile tecelli ettiği nefsler, onlar ancak teskiye olabilir, beraat edebilir, Allah'ın katında aklanabilir. Öyleyse bu Allah'ın rahim esması ile tecellisi ne sağlar bakalım. Allah Teala ne diyor Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde? Ey ameli olanlar, takva sahibi olun. Allah'laşmayı dileyin ki Allah da size furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün, sonra da size mağfiret etsin diyor Allah Teala. İşte Allah'ın verdiği furkanlar devreye giriyor. Bir, o kişinin görme hastasının üzerindeki gışave isimli mührü Allah Teala alıyor. Bu kişi mutlaka Allah'ın davetini icat etmiştir. Onu başlangıçta anlamamıştır. Ama Allah'ın davetine muhatap olduğu anda onu algılayamazsa kişi, onun gözleri görme hastası örtülür. Gözlerine hicab-ı mestüre konulur. Görme hastasının üzerine gışavet adlı bir perde konulur. Kulaklarına vakıra konulur, işitme hastası mühürlenir. Kalbine ekinnet konulur. Kalbi mühürlenir. Ve bu standartlarda bir insan vardır. Allah'a ulaşmayı dileyene kadar insan ilk tebliğe muhatap olduğu an itibaren Allah'a ulaşmayı dilediği noktaya kadar kördür, sağırdır ve dilsizdir ve idraksizdir. Allah'a göre ölüdür. İşte bu ölüler ilimsizlerdir veya zulmani ilmin sahipleri veya faydasız ilmin sahipleri. Hepsi ölüler safında yer alır. Ne zaman o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona rahim esmasıyla tecelli eder. 7 tane furkan vererek onu kör, sağ ve dilsizken gören, işiten, konuşan ve idrak eden bir hüviyete sokar. İşte burada o kişinin görmesi, işitmesi ve idrak etmesi söz konusu olur. Bu noktadan itibaren bu kişi ilmin sahibi olmaya başlamıştır. Kendilerine ilim verilenler safhasını aşıp da ilmin sahibi olmaya başlaması kişinin ancak görmesi, işitmesi ve idraki açılmasıyla mümkündür. Bu noktadan itibaren bu görme, işitme ve duyma hastası açıldığı noktadan itibaren kişi ilm ve yakinin sahibidir. Artık yakin hasıl etmek için hazır zemini vardır. Yakin hasıl etmek bu noktadan itibaren başlar. Allah'a ulaşmayı dilemenin hemen arkasından gelir. Üçüncü basamakla yedinci basamak arasında 6-7 dakikalık bir farklılık vardır sadece. Allah Teala o kişinin bütün furkan 7 tane furkan vererek görmesini, işitmesini ve idrak etmesini mümkün kılacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu kişi artık gören, işiten ve idrak eden bir insandır. Kendisine İlim verilmiştir. İlm ve yakin için ilk adımı atmıştır. Artık ilm ve yakinin içindedir. Kendisine tebliğ edilen hiç kimse tebliğ edildiği an ilm ve yakinin sahibi olamaz.
Tebliğden sonra Allah'a ulaşmayı dileyenler kulaklarının, gözlerinin ve kalplerinin açılmasıyla muhatap oldukları noktadan itibaren ilmel yakinin sahibi olurlar. Bu da olmadıkları nokta ile oldukları nokta arasındaki 7 dakikalık farklılıkla teşekkür eder. Her Furkan'da Allah Teala o kadar süreyi kullanmaz ama biz bir dakika kullandığını düşünerek söylüyoruz. Aslında kullanmaz. Ama kişi en geniş manada 7 dakikalık bir zaman zarfında ilimsizken ilmel yakin standartların içine girer. Kendilerine ilim verilenler Allah'a ulaşmaya davetine icabete çağrılanlardır. Onlara anlatılır. İlim verilir, sunulur. Bu ilimden ne kadarını aldıkları, onların ilim sahibi, ilmel yakinin sahibi olabilmeleri için mutlak bir sonuç gerektirir. Bir insanın ilmel yakinin sahibi olabilmesi için gören, işiten ve idrak eden bir hüviyete kavuşması lazım. Bu hüviyet yoksa o kişi ilmel yakinin sahibi olmaya yetkili değildir. Ve bu kişi görmeye, işitmeye, idrak etmeye başlar. Sonra ne olur? Allah o kişinin kalbine ulaşır. Sonra ne olur? Allah o kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Kalbini Allah'a çevirir. Sonra ne olur? Allah o kişinin göğsünü yarar. Göğsünden kalbine nur yolunu açar. Sonra bu kişi zikir yapmaya başlar. Allah'ın bu kişi üzerinde Allah rahim esmasıyla tecelliye başladığı için Allah'ın katından gelen rahmetle faz nurları o kişinin göğsüne gelir. Göğsünü Allah'ın yardığı yerden geçerek kalbine ulaşır. Kalbe rahmet nuru girmeye başlar. Burada kişi 11. basamaktadır. Ve kalbinin içine rahmet nurunun girmesini, %2'ye ulaşmasını müteakip kişi huşu sahibi olur. Allah'a sorar mürşidinin kim olduğunu. Allah ona mürşidini gösterir. Ve irşat makamına ulaşır kişi. 14. basamak. Ve de ilmi devamlı olarak artacaktır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi bu dileğinden sonra mürşidine ulaştığında ilmel yakin konusunda gerçek bir eğitimin içine girer. İyi bir öğretim veren bir yerdeyse bu kişi dışarıda olanların kolay kolay ulaşamayacakları bir büyük ilmin sahibi olabilir. Tabiiyetten sonra kişinin ilmi mutlaka geniş seviyeli, geniş çaplı olarak artacaktır. Tabiiyet 14. basamakta gerçekleşir ve ruh vücuttan ayrılır. Nefs tezkiyesi başlar. Nefs tezkiyesi başlar. İlmi eğitimin o kişiyi hedeflere ulaştıracak olan bilgilendirme sistemi de her gün biraz daha gelişme gösterecektir. Bu bapta bu kişi nefsinde %7 nur birikimi, fazla birikimi oluştuğu zaman birinci gök katına ruhu ulaşacaktır. Nefse emare edilir. İkinci bir %7 nur birikimiyle ikinci gök katına ulaşacaktır. Nefsi levame edilir. Üçüncü defa %7 nur birikimiyle nefsi mühlime de
üçüncü gökyüzüne ulaşacaktır. Allah'tan ilham almaya başlayacaktır. Dördüncü defa %7 nur birikiminde nefs-i mutmainneye gelir. Allah'ın verdiklerinin kendisine kesinlikle yeterli olduğunu kişi bu noktada idrak edecektir. Sonra sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu noktadan daha ötede beşinci gök katında nefsi radiyededir. Allah'tan razı olacaktır. Altıncı gök katına ulaştığı zaman ruhu nefsi mardiyededir. Allah da ondan razı olacaktır. Ve de yedinci defa %7 nur birikiminde ruhu Allah'a ulaşacaktır. Ve bu kişi nefs tezkiyesini tamamlamış olacaktır. Başlangıçta bu kişinin nefsinde %2 rahmet birikimi oluşmuştu. Onuncu basamaktan sonra 11. basamakta göğsünden kalbine nur yolu açılmıştı. Ve kalbine Allah'ın rahmeti ve fazlı sadece ulaşabildi. Bu rahmetin %2 kalbe göre %2 oranında bir kısmı o kişinin kalbine ulaştı ve kişi huşu sahibi oldu demiştik. Burası nur birikiminin başlangıç noktasıydı. Bunun üzerine, bu %2'nin üzerine 7 defa %7'lik nur birikimi tahakkuk etti. Fakat bunlar

ve ruhunuz Allah'ın zatında yok olur. Ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman birinci kesim ilmel yakin olayı tamamlanmıştır. Şimdi bu noktaya kadar bu konunun açıklamasına girelim. Allah Teala Bakara suresinin 152. ayet-i kerimesinde nurunu tamamladığını söylüyor. 151. ayet-i kerimesinde ise tıpkı diyor o nur gibi sizin içinde sizden olan bir Resulü size gönderdik diyor. Nebi Resul olarak gönderdik diyor. Ve şartları söylüyor. Yapacağı görevleri. Sizin nefsinizi size Allah'ın ayetlerini tilavet etmek için okumak ve anlatmak için. Sizin bir, nefsinizi tezkiye etmek için. İki, size kitap öğretmek için. Üç, size hikmet öğretmek için. Dört, ve size hikmetin ötesinde daha bilmediğiniz şeyler öğretmek için. Beş. İşte ilmel yakinin içine ayetlerin tilaveti girer ve tilavetin ötesinde nefsin tezkiyesi girer. Bakara 151 bu konunun bu kısmını içerir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse ilmen yakin neyi alır muhtevasına? Tilaveti alır. Tilavet tebliğ ile başlar. Tebliğ, tilavet, ayetlerin okunması ve anlatılması, izah edilmesi ve nefsin tezkiyesi. Fatır suresi 18. ayet-i kerime nefsin tezkiyesinin sonucunu veriyor. Diyor ki فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ Kim nefsini tezkiye etmişse o kişi bunu kendi nefsi için yapmıştır. Ve ruhu Allah'a döner, Allah'a ulaşır diyor. Neden kendi nefsi için yapmıştır? Çünkü nefsi Allah'a ezelde yemin vermiştir. Tezkiye olacak ve tasfiye olacak diye. Tezkiye yolun yarısını ifade eder. Nefsin kalbi %51 nurlarla dolmuştur. Yani yarıdan fazla nur olmuştur. Şeytanın emirlerine o kişinin nefsi başlangıçta %100 açıkken şimdi nefsin kalbinin %51'i artık Allah'ın emirlerini yerine getirmek için gayrette, yasak ettiği fiilleri de işlememek üzere gayrette. Eskiden nefsin kalbinin hepsi Allah'ın emirlerine isyan ediyordu ve Allah'ın yasak ettiği fiilleri de işlemek istiyordu. Şimdi ve tabii o noktada şeytan nefsin bütün boyutlarıyla hakimiydi. Ama bu noktada şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düşmüştür. Nurlarsa sıfırdan %51'e ulaşmıştır. Burası ilmel yakinin sonudur. Sonra bu kişinin ruhu Allah'ın zatında yok olur. Kişi fena fillah olur. Allah-u Teala Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde diyor ki Zalikel yevmül hakkı femen şâ ittâze ilâ rabbihim eâbâ. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran Allah'a doğru bir yol ittâz eder. E kimin ruhu o yol üzerinden Allah'a ulaşırsa Allah'ın zatı o kişiye me'ab olur diyor Allah Teala. Sığınak olur diyor. Ruhu Allah'a ulaşmış, Allah'ın zatında ifna olmuştur

yok olmuştur. Bir başka ifadeyle Allah'ın zatı o kişiye meab olmuştur. Kişi de evvab olmak şerefine ermiştir. Yani ruhunu Allah'a ulaştıran ve sığınakta yok eden. Sığınağa, ruhu sığınağa sığınan kişi. Allah'ın zatı bir sığınaktır. Âl-i İmrân 14'te Allah Teala vallahu indehu husnul meab diyor. Ve andolsun ki Allah Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır diyor. Ve bu sığınağa ulaşma, sığınma. Sonra Allah Teala o kişiye bir taht ihsan ediyor. Orası o kişiye indi ilahide Allah'ın indinde bir teslim yurdu vermek. Enam suresi 127. ayet-i kerime. Onlara Allah'ın katında Allah'ın indinde teslim yurdu vardır. Bu bir altın tahttır. Böyle bir taht veriliyor kişiye. Sonra o kişi zahit oluyor. Zühd makamının sahibi oluyor. Yani bu tahtı elde etmesi günün yarısından daha fazla zikre başlamadan evvelki bir olgu. Beka billah deniyor bu kademeye. Sonra kişinin ruhu Allah'ın zatında zaten yok olmuştur. Yeni bir ruh indi ilahide o kişiye bir taht ihsanıyla Allah'ın indinde baki kalmasını temin etmiştir. Sonra kişinin zikri günün yarısını aşar. Bu kişi böylece zahit olur, zühd makamının sahibi olur. Nefsin kalbindeki nurlar %71'e ulaşır. Bu nurlar günün yarısına fazla zikir giderek daha çoğalacağı için bir gün %81'e ulaşır. Bu fizik vücudun da Allah'a teslimini içerir. Allah Teala diyor ki Nisa 125'te فَمَنْ اَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ اَسْلَمُ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. O kişi ki veçhini fizik vücudunu yani Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha fizik vücudu muhsin olan kim vardır diyor Allah Teala. Fizik vücudu ahsen olan kim vardır diyor. Fizik vücudun teslimi. Burası İlmel yakinle aynel yakin arasındaki köprünün son merhalesidir. İlmel yakin, ruhun Allah'a ulaşmasıyla tamam olmuştur. Ama ilim devam ediyor. İlmel yakin seviyesinde devam ediyor. Ruhun Allah'ta yok olması, bir altın taht verilmesi, kişinin zikrinin gün yarısını aşması ve fizik vücudun Allah'a teslimi, her biri birbirinin arkasından daha üst kademe bir ilmin kişinin sahibi olmasını ifade eder. Ama kişi daha üst seviyede bir ilme sahip olduğu halde, aynen yakine ulaşamaz. Demek ki burası bir köprü. İlmel yakin ruhun Allah'a ulaşmasıyla zaten Allah'ın zatında yok olacaktır. Sona ermiştir. Ama aynen yakin başlamamıştır. Taht ihsanı aynen yakin başlamamıştır. Fizik vücudun teslimi aynen yakin başlamamıştır. Aynen yakinin özelliği ne? Niçin başlayamıyor? Aynen yakinin özelliği bir tane değil. Özelliklerinden bir tanesi daimi zikrin sahibi olmak. Bir kişi daimi zikrin sahibi olmadıkça aynen yakinin sahibi olamaz. Yani kalp gözüyle görerek yakinin. Halbuki bundan evvel de kalp gözü açılabilir kişinin. Bu köprü üzerinde
birçok kişinin kalp gözü açılmıştır. Bir kısmının da kalp kulağı açılmıştır. Bir bazılarında da hem kalp gözü hem kalp kulağı beraberce açılmıştır. Bu kişiler arif olmuşlardır. Arif olmuşlardır bu kademede ama aynen yakinin sahibi olamamışlardır. Öyleyse ilmel yakinin sahipleriyle aynen yakinin sahipleri arasında ne fark var? Şu fark var. Aynel yakinin sahiplerinin birinci özellikleri daimi zikre ulaşmaları. Bu sebeple nefslerinin kalbinde hiç afet kalmaması ikinci özellikleri. Halbuki ilmel yakin boyunca nefsin kalbinde afetler hep vardır. Aynel yakinde yok olur. Öyleyse bu noktaya kadar kişi aynel yakine ulaşamamıştır. İlmel yakin de o bundan evvel tamamlanmıştır. Ama aynel yakine girilmediği için kişi ilmel yakin hudutlarında kalmıştır. Ama ilmel yakini aslında aşmıştır. Ruhun Allah'ta, Allah'a ulaşması ve yok olması ilmel yakinin ilim olarak sonudur. Ama kişi bir taraftan da bu geçen süre içerisinde zikri artarken geçen zaman parçasında giderek ilmini de arttırıyor. Ama artan ilmi aynel yakine eklenmiyor. İlmel yakinin ilaveleri arasında. Öyleyse buradaki birine veya diğerine ait olamamanın özelliği her ikisi de aynı kademede görülebiliyor. Yani aynel yakinin bir özelliği kalp gözünün açılması, ikinci özelliği kalp kulağının açılması, bu dört basamağın birinde her an vücuda gelebilir. Ama vücuda geldi diye kişi aynel yakinin sahibi olamaz. Veya vücuda gelmeyebilir ama vücuda gelmedi diye de aynel yakin standartlarını kişinin açtığı inkar edilemez. Çünkü ilmi, ilmel yakin seviyesini yani tilaveti ve nefs tezkiyesini aşmıştır. Nefs tezkiyesi %51 nur birikimiyle bitmiştir. Bundan sonra o kişiye kitap öğretilecektir. Yani Kur'an'ın ruhu öğretilecektir. Öyleyse Kur'an'ın 7 tane ruhunun öğretildiği bir dizayn söz konusu.

Bu 7 tane ruh, Kur'an'ın 7 tane ruhu. İlmen yakini de aynen yakini de kapsar. Fena makamı, beka makamı, züht makamı, muhsinler makamı, ulul-elbab makamı, ihlas makamı ve salah makamı Kur'an'ın 7 tane ruhunun öğretildiği makam. Bundan evvel Kur'an'ın lafzı öğretilmişti. Nereye kadar? O kişinin nefsini tezkiye ettiği noktaya kadar. O noktaya kadar kişiye Kur'an'ın lafzı öğretilmişti. Nefs tezkiyesi de lafız müessesesi içerisinde tamamlanmıştı. Şimdi kitabın öğretilmesi, kitabın ruhunun öğretilmesi anlamına geliyor. Öyleyse ilmel yakini aşan bir müessese var. Artık ruha girilmiş ama öbür tarafta da daimi zikre ulaşılamamış. Ruha girilmiş. Ruha girilmesi ilmel yakinin ötesinde olduğunu gösterir. Ama daimi zikre ulaşamamış kişi o zaman aynen yakine ulaşamamıştır henüz. Bu sebeple burası bir köprüdür. Kitabın ruhunun öğretilmeye başlandığı ama daimi zikre ulaşılamadığı, 7 tane vasfın sahibi olunamadığı bir dizayn. Öyleyse kitabın öğretilmesi, kitabın ruhunun öğretilmesidir. 7 tane ruhun bir kısmı kitabın öğretilmesidir, bir kısmı hikmetin öğretilmesidir. İşte başlangıçtaki 4 kesim irade ruhumuzu Allah'a ulaştıktan sonra ruhumuzun Allah'ın zatında yok olması, fena makamı, beka makamı, züht makamı ve muhsinler makamı yani fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz nokta bunların hepsi Kur'an'ın ruhunun öğretilmesidir. Ama hikmete ulaşılamamıştır. Hikmetin öğretilmesi aynel yakini açtığınız Hakkul yakini açtığınızı aynel yakini ulaştığınızı gösterir. Hikmet aynel yakinin standartları içindedir. Hikmete ulaşmadan evvel kişi aynel yakinin sahibi olamaz. Öyleyse aynel yakinin sahibi olan kişiyi inceleyelim şimdi. Birinci özelliği daimi zikrin sahibi oluşu. Bu sebeple ikinci özelliği nefsinin kalbinde hiç afet kalmamışı, kalmaması. Bunun muktesef hakkı olarak o kişinin kalp gözü mutlaka açılmıştır. Kalp kulağı da açılmıştır. Peki bunun ötesinde bu kişi bu 4 temel şartın ötesinde 3 tane de vasıf şartı kazanmıştır. Bir, bu kişi ehli tezekkür olmuştur. Allah ile konuşabilmektedir. Ehli hayır olmuştur. Daimi zikirde olduğu için devamlı bir hayrın sahibidir ve ehli hikmet olmuştur. Hikmetin sahibidir. İşte aynel yakini dizayn eden faktör budur. Aynel yakin bu standartlar içinde geçerlidir. Hikmetin sahibi olmalıdır kişi, daimi zikrin sahibi olmalıdır. Bu iki vasıf mutlaka var olmalıdır. Kalp gözü ve kalp kulağı açık olmalıdır kişinin. Ancak o zaman bu kişi hikmet ehlidir. Burası Kur'an'ın ruhuna gerçekten lafzı aşıp Kur'an'ın ruhuna gerçek anlamda hikmet kademesinde girmeyi ifade eder. Bu burada hikmet artık söz konusudur. Kişi gerçek anlamda hikmetin sahibi olmuştur. Yani aynen yakin burada bütün boyutlarıyla görünür. Ve birinci aşamada ulul albab makamında bu kişiye kalp gözü açık olan bu kişiye yerlerin melekûtu gösterilir.
Sonra hikmetin ikinci kademesine geçilir. Birinci gök katından itibaren 7 tane gök katı gösterilir. Göklerin melekutu gösterilir. Her bir gösterimde bu makamın, yani hakkul aynel yakinin bir başka özelliği oluşur. Aynel yakinin bir özelliği de o kişinin artık kalbinin müzeyyen olmasıdır. Kalbindeki bütün afetler yok olmuştur ve kalp hemen müzeyyen olmaya başlamıştır. Ulu'l-Elbab'da 7 kademe, İhlas'ta 7 kademe, 14 kademe müzeyyen olacaktır kalp. Bundan sonra kişi tövbe-i nasuha davet edilecektir. Sitret-i müntaha kişiye gösterildiği an Allah onu mutlaka tövbe-i nasuha davet eder. Bu davet o kişiyi aynen yakinin daha üst kademesine ulaştırır ama hakkul yakine ulaştıramaz. Bu daha üst kademede o kişinin günahları örtülecektir. O kişiye salâ nuru verilecektir. Neden sonra? Evvela yapılması lazım. Allah-u Teala'nın yaptığı şey o kişiyi tövbe-i nasuha davet etmesidir. Bundan sonra o kişinin günahları örtülecektir. Daimi zikrin bu kademesinde. Ondan sonra salâ nuru verilecektir ve günahları sevaba çevirecektir. 4 defa müzeyyen olmak da burada geliyor. 14 kademe Ulu'l-Elbab ve İhlas kademesinde müzeyyen olmuştu kalp. 4 kademede burada müzeyyen oluyor ve kişi irşada ulaşıyor. Peki irşada ulaşınca bu kişi hakkül yakinin sahibi olur mu? Hayır, olmaz. Hala aynel yakinin içindedir. Ne zaman o kişi iradesini de Allah'a teslim ederse o zaman hakkul yakinin sahibi olur. O zaman hakkı görür. Hakkul yakin hakkı görme yeteneğinin sahibi olmak demektir. Bir hakkın takvanın sahibidir kişi. Hakkı tukatihi takvanın sahibidir. Hakkul yakin takvasının sahibidir. Allah Teala böyle insanlar için diyor ki وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Ölme önce Allah'a teslimi külliyle teslim ol, ondan sonra öl. Buradaki teslim ruhun ve nefsin ve iradenin de teslimini gösterir. İşte sadece o insanlar hakka tukati takvanın sahipleri. Onlar 7. safhaya, hakkul yakine ulaşırlar. Bu Kur'an'ın ruhunun öğretilmesinin sonudur. Resullerin ve nebilerin dışındaki insanların ulaşabilecekleri en yüksek mertebe burasıdır. Salah makamının 5. kademesi. 6. kademesinde Resuller vardır. Her kavimdeki Resuller, kavim Resulleri. 7. kademesinde de devrin imamları vardır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ilmel yakin, aynel yakin ve hakkul yakin müesseseleri birbirinden farklı özellikler gösterirler. Ve de aslında bunların hepsinin bir saatlik bir programın içine girmesi gördüğünüz gibi biraz zor oldu. Gene aynel yakin ve hakkul yakin kademeleri gerekli boyutta açılamadı. Allah Teala hakkul yakin sahipleri için ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için ifadesini kullanıyor. Devrin imamlarından bahsediyor mesela. Hakkul yakinin sahiplerinden bir grup. En üst seviyede olan devrin imamıdır. Hakkul yakinin
en üst noktasında olan kişiler devrin imamlarıdır. Ve Nebi Resul iseler zaten otomatik olarak devrin imamıdır. İkinci bir kişi yoktur devrin imamı olabilecek. Aralarından seçsin de Allah Teala onu devrin imamı yapsın. Böyle bir olay yok. Çünkü bir tane peygamber vardır. O peygamber varsa mutlaka devrin imamı odur. Ama eğer peygamber yoksa o zaman Allah Teala bütün kavimlerdeki resullerden bir tanesini devrin imamı olarak seçer. Ve devrin imamı olarak seçtiği bu kişiyi görevle tayin eder, devrin imamlığı göreviyle. O kişi bir peygamber değildir. Bir nebi resul değildir, bir veli resuldür, evliya resuldür. İkisi arasında çok büyük bir farklılık var. Nübüvvet müessesesi bir defa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de sona ermiştir. Peygamberlik onunla beraber bitmiştir. 1400 seneden beri dünya üzerinde peygamber yoktur. Bir daha olması da hiçbir zaman mümkün olmayacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte ilmen yakin, aynen yakin ve hakkul yakin müessesesinin bütün boyutları bu standartlar altında beyan ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhtinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Gâilul mağdûbi aleyhim ve lâdâllîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki bir defa daha bir zikir sohbetinde inşallah beraberiz. Konumuz davranış biçimleri. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir büyük topluluk oluşturmayı Allah Teala bize inşallah nasip etti. Hepimiz biriz, beraberiz ve başka insanlarla beraber yaşayanlarız. Yani bir topluluk olarak bir arada bulunduğunuz zaman, bir çalışma yaptığınız zaman, bir sohbet dinlediğiniz zaman hep bu beraberliği yürüttüğünüz devre boyunca bu sözlerimi hatırlayın. İki ayrı cepheden etrafınızdaki bütün insanlarla en iyi ilişkileri yürütmelisiniz. Bir, siz başkalarına sadece onları mutlu etmek istikametinde davranmalısınız. Eğer başkalarından size sizi huzursuz kılacak olan bir davranış biçimi gelirse bunun üzülmeme standartlarına ulaşmalısınız. Herkes hata yapabilir sevgili kardeşlerim. Başkaları hata yapıyor diye her hatadan alınacak olursak, her hatayı bir küslük konusu yapacak olursak, her hatada başkalarına haddini bildirmeye kalkarsak, yanlış bir davranış biçimi sergilemiş oluruz diye düşünüyorum. Biz başkalarına en güzel standartlarda davranmalıyız. Başkaları bize o güzel standartlarda davranmıyorsa, hatalı bir davranışta bulunduysa, bundan huzursuzluk duymamak bizim temel davranışımız olmalı. Herkes hata yapabilir düşüncesinin etrafında bunu kendimize mal etmeye çalışmalıyız. Öyleyse iki ayrı cepheden başkalarıyla ilişkilerinizi düzenleyeceksiniz. Birinci cephede sizin davranışlarınız var. Hepinizin, çevrenizdeki bütün vakfımızın mensuplarına karşı ve başkalarına karşı olan davranışlarınız mutlaka onları mutlu etmek istikametinde olmalıdır. Mutlaka mutlu olmaları asıl hedefiniz olmalıdır. Ama kardeşlerimizden birisi size karşı yanlış bir davranış yaptı. O zaman ben herkese karşı böyle davranıyorum, onlar da bana böyle davransınlar, davranmazlarsa ben bu işe bozulurum demeyin. O kardeşimizin yanlışını görmezlikten gelin. Affedin. Daha sonra belki onunla dostluğu daha genişlettiğiniz bir gün ona o günden bahsedersiniz. Vaktiyle böyle bir davranışın olmuştu, hatırlıyor musun dersiniz. Belki o günkü davranışını düzeltmek konusunda ciddi bir hareketi olmamıştır o güne kadar kardeşinizin. Ama siz bu konuşmayı yaptıktan sonra her şey düzelecektir.
o hatasını anlayacaktır. Daha düzgün bir platform içinde ne yapabileceğini dikkate alacaktır. Sevgili kardeşlerim, temel hedefiniz mutlaka etrafınıza mutluluk saçmak olmalıdır. Siz başkalarını mutlu edebilecek olan bir davranışın içine girdiğiniz zaman bu pozitif dalga boylarını onlara ulaştırmanız demektir. Yani onları mutlu eden, onlara huzur veren, onları rahatlatan bir konuşma ve davranış biçimleri dizaynı. Hepiniz bunu yapabilecek olan bir yaratılışla yaratıldınız. Allah-u Teala'nın yaratmaktan muradı, başka insanların mutluluğunu sağlayacak güzellikleri ulaştırmak. Öyleyse Allah'a göre durum nedir? Allah'a göre Allah'ın yaratışından murat bütün insanları, her kişinin başkalarına, etrafında bulunan insanlara mutluluk vermesidir. Allah'ın amacı budur. Şeytanın amacı nedir? Her kişinin etrafındaki kişilere mutlaka mesele çıkarması, problemler husule getirmesi ve onları mutsuz etmesidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kendinize sorun. Ben Allah'tan taraf mıyım yoksa şeytandan taraf mısın? Hepiniz Allah'tan yana olmalısınız. Hedefiniz, gayeniz başkalarını huzursuz etmek değil, başkalarını mutlu etmektir. Bunun için varsınız. Bu davranışla davranacaksınız. Öyleyse davranış biçimlerinizin dizaynına dikkatle bakın. Sizden çevrenize inkâs eden, yansıyan, ulaşan her husus onlara mutlaka huzur veren bir davranışı sergilemelidir. Öyleyse etrafınızdaki insanlara, hizmet verenlere dikkatle bakın. Onlar hangi hizmeti geliştiriyorlar? Hangi hizmet onlara acaba Allah-u Teala'nın indinde ne sağlıyor? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bütün güzelliklerin sizin için olduğunu anlıyorsunuz değil mi? Kainatta ne yaratmışsa hepsini sizler için yaratmış Allah-u Teala. Sizin mutluluğunuz için, huzurunuz için her şey, uçan kuşlar, denizlerde yüzen balıklar, bütün hayvanlar, bitkiler, her şey sizin için. Her birinin bilmediğiniz bir faydası mutlaka var. Ve sizin için. Öyleyse Allah'ın ne kadar sevgili bir mahluku olduğunuzu düşünün. Siz bir çalışma alanının içindeyseniz, etrafınızda çok çalışan insanlar göreceksiniz, az çalışan insanlar göreceksiniz. Gözlerinizi çok çalışan kardeşlerimize adapte edin. Onlara imrenin. Onları kendinize usul ittihaz edin. Onları kendinize mihmandar ittihaz edin. Örnek ittihaz edin. Onlar gibi olmaya çalışın. En tembelden
en çalışkana doğru bir sıralama yapmanız gerekmiyor. Siz sadece en çalışkanı, en güzel çalışan, hizmet veren kardeşimizi kendinize kılavuz edinin. Onun gibi yapmaya çalışın. Bir gün gelir, siz onun gibi yaptıktan başka belki de onu geçersiniz. Öyleyse onun gibi yapma konusunda bir yarışa girdiğiniz zaman kim olursunuz? Hayırlarda yarışanlar olursunuz. İşte bundan 14 asır evvel Allah-u Teala bütün sahabeye hayırlarda yarışanlar diyordu. Sabikun diyordu. Sabikun, hayırlarda yapılan müsabakalarda en üst noktada olanlar. 3 makam. En üstte salah makamı, bir altında ihlas makamı, daha altta ulul elbab makamı. Hepsi hayırlarda yarışanlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Kendinize örnek aldığınız kişiye dikkatle bakın. Her zaman şunu düşünmelisiniz. Acaba ben Allah yolunda bu hizmeti yaparken Allah'ın bana verdiği her şeyi bu hizmet için kullandım mı? Zamanımı, enerjimi, her şeyimi Allah yolunda bir araya getirip Allah'ın yolunda en güzelini vermeye çalıştım mı? Elimden gelen her şeyi yaptım mı? Birçoklarınız için bu suale verilecek cevap negatiftir. Farkındasınız ki yapmadınız. Allah'ın yolunda emek vermeye değer bulmadınız hizmetleri. Ve Allah'ın yolundaki hizmet size angarya gibi geldi. İşte bu daha yolun başında olduğunuzu gösterir. Ama etrafınıza dikkatle baktığınız zaman orada hayırlarda yarış edenleri göreceksiniz. Hiç kimseye sormak gereğini bile duymadan işe koşanları göreceksiniz. Bulundukları yeri hiç kimseden emir almadan temizleyenleri göreceksiniz. Bütün tabakları, çatalları elden geçirdiklerini, her şeyin en güzel standartlarda yerli yerinde olmasına dikkat ettiklerini, keşe bucak en küçük standartları bile, en küçük parçacıkları bile temizleyen insanlar göreceksiniz. Allah yolunda hizmet verirken yılmadan, usanmadan üretim yapanları göreceksiniz. Bunlar size ölçü olmalı, örnek olmalı. En güzele nasıl ulaşabileceğinizin ölçüsü olmalı onlar. Onlar ulaşmışlar. Sizden farklı bir tarafları yok. Sizin yapınız da onlarda. Ama eğer siz ulaşamadıysanız, o ulaşanlar varsa, o zaman onları farklı kılan şey Allah'ın onlara verdiği imkan değil. Onların bu imkanları sizden daha iyi kullanabilmeleri. Eşit şartlarla kulvara girdiniz. Ama kim Allah yolunda hizmet etmek istiyorsa, o başka insanların kendini dürtüklemesine müsaade etmez. Hadi kalk da biraz çalış evladım demelerini beklemez insanların. Onun içinde vardır. Hizmet duygusu onu götürür. Sizden farklı bir yapıya sahip olmadığı halde
onu usul edinmesi, Allah'ın hizmetini kendisine şiar edinmesi, hedef edinmesi, hizmetsiz yaşayamaması onu en güzel yetecektir. Karşılıksız yapar. Dikkat edin. Evvela yaptığınız hizmeti ölçün. Kendiniz tatmin olun. Tatmin olun ki size verilen bütün imkanları kullandınız ve size göre en iyisini yaptınız. Böyle yapmıyorsunuz. Her yaptığınız şey eksik kalıyor. Yapmanız lazım gelen şey sağlama. Hani matematikte sağlama vardır. Rakamları çarparsınız veya toplarsınız. Sonra da doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım diye sağlamasını yapmak durumundasınız, mecburiyetindesiniz. Sevgili kardeşlerim, size bir emir verilmiştir. Bir, o emri yerine getirmek var. Ama emrin ruhunu hiç anlamadan bir şey vücuda getirmek var. Onun neticesini aldıktan sonra kendinizi sormalısınız. Bu emir bana niçin verildi? O zaman sizin belki de unuttuğunuz, dikkat bile etmediğiniz bir hedef göreceksiniz orada. Eğer yaptığınız hizmet o hedefe ulaşmışsa, bunu tespit etmek sizin asli vazifeniz olmalıdır. Bu tespiti sevgili kardeşlerim yapmadığınız sürece hep hedeften uzaklarda kalırsınız. Hizmeti yaparsınız ama hizmet yapılmamış hükmündedir. Herhangi bir konuda bir fayda sağlanacaktır. Bu faydanın sağlanması için size bir emir verilmiştir. Bir alanın soğutulması için bir soğutucu alıp yerine monte etmek ve o salonu soğutmak. Aldınız, yerine taktınız, göreviniz bitti. Bitti mi kardeşlerim? Eğer aldığınız soğutucu o salonu soğutmuyorsa, siz nasıl bir vazife anlayışıyla vazife yapmış oluyorsunuz? Hiç düşündünüz mü? Hedeften ne kadar uzak kaldığınızın farkında mısınız? Emir bir hedefe yöneliktir daima. Oradaki hedefi unutmayacaksınız. Ayrıca sağlama yapmak mecburiyetindesiniz. Yani doğru yaptım mı? Astınız, sistem çalışıyor ama soğutmuyor. Görevinizi yapmış olur musunuz? Emrin neyi ihtiva ettiğini, yani muhtevasına neleri aldığını ve emri size verenin hedefinin ne olduğunu, Allah'ın emrinin ne olduğunu dikkatle düşünmelisiniz. Fizik standartlarda bir aletin alınıp yerine takılması ama bir hedef var. Oranın soğutulması hedef odur. Vasıtayı hedef zannetmeyin. O aletin oraya takılması vasıtadır. Hedef binanın, o salonunun soğutulmasıdır. Eğer soğutmuyorsa, bunu başaramıyorsanız, o zaman vazifenizi yapamadınız demektir. Ve bu sizin üzerinizde hiçbir tesir bırakmıyorsa, görevin yapılmamasına rağmen siz bana verilen emir buraya bunu alıp takmaktı, aldım ve taktım deyip kenara çekilebiliyorsanız
bu sorumsuzluğunuzun kesin işaretini taşır. Hani verdiğimiz işaret neydi? Sorumluluk işareti. Hiç kimseye hiçbir zaman sormadan bütün işleri tek başına da olsa sonuna kadar yürütmek. Elbette yapılacak olan çok iş vardı. Onun soğutup soğutmadığını emri verenden evvel siz kontrol etmek mecburiyetindesiniz. O zaman Allah'ın emrinin yerine getirilip getirilmediğinin sonucuna varacaksınız. Acaba bunun hedefi neydi? Bana verilen bu emrin bir hedefi olması lazım. Emri yerine getirip benim o soğutucuyu oraya takmam bu noktadan itibaren neyi oluşturmayı ifade edecektir? Sevgili kardeşlerim, konunun burası önemli. Kendinizi kontrol ve sağlama. Acaba ben hizmeti yaptım, hizmet hedefine ulaştı mı? O alet soğutmuyorsa koyduğunuz salonu, o zaman görevinizi yapamadınız. Ne yapılması lazım? Sağlama müessesesini mutlaka kurmalısınız. Her yaptığınız işi teslim etmeden evvel hedefine ulaştığından siz emin olmalısınız. Sevgili kardeşlerim, sizlerden yüzlerce e-mail alıyoruz. Ama şunu görüyorum ki sevgili kardeşlerim, sağlama müessesesini çok büyük bir kısmınız dikkate almıyor. 100 tane e-mailden 90'dan fazlası birçok hatalarla ulaşıyor. Yani o bize gönderen, e-mail gönderen kardeşimiz sadece orayı yazıyor, aklından geçenleri, ve hemen düğmeye basıp gönderiyor. Peki niçin kontrol etmiyorsunuz? Bize gönderdiğiniz yazıların o kadar çok yanlış olmasından utanç duymuyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, bu aynı zamanda bir saygısızlık değil mi? Ben her türlü yanlışlığı yaparım ve yazıyı gönderirim. Sen okumak mecburiyetindesin demek, sizin hakkınızda yanlış kanaatlerin oluşmasına sebebiyet vermez mi? Eğer o 100 tane de birkaç tane gerçekten dikkatli yazılmış e-mail gördüğümüz zaman gözlerimiz parlıyor. Hamdolsun ki böyle kardeşlerimiz de varmış demeye diyoruz ve büyük mutluluk duyuyoruz. Ama çok büyük bir kısmınız hiç yazdıklarınıza dikkat etmiyorsunuz. Ve bu bir sorumsuzluk örneğidir. Allah Teala ise hepinizin sorumluluklarınızı müdrik olmanızı ister. Sevgili kardeşlerim, hangi görevi yaparsanız yapın, dikkat etmek mecburiyetindesiniz. Ve yazdığınız e-mailin hedefe ulaşmasında en güzelini sunma gayretiniz olmalı diye düşünüyorum. Pek çok e-mail o kadar çok yanlışlıklar içeriyor ki bizim gerçek anlamda üzülmemize sebebiyet veriyor. Kardeşlerimiz
kadar nasıl dikkatsiz olabiliyorlar diye daha başka bir ifade kullanmam lazım. Nasıl bu kadar sorumsuz? Sevgili kardeşlerim, çok mu zor bir şey istiyorum sizlerden? Yazdığınız e-maili gönderme düğmesine basmadan evvel bir defacık okusanız ve hatalarınızı düzelttikten sonra bize gönderseniz olmaz mı? İster misiniz imlalarınızı, yanlışlarınızı düzelttikten sonra tekrar size postalayayım? Ne kadar çok hata yaptığınızı görmeniz için. O zaman bundan utanç duymayacak mısınız? Sakın bana ben onları kontrol etmiştim ama hataları görmemiştim demeyin. O zaman daha da küçülürsünüz. O zaman doğruyu söylemiyorsunuz. Niçin buradayız sevgili kardeşlerim? Sizin yozlaşmanız için değil, daha güzele yaklaşmanız için, en güzele ulaşmanız için, Allah yolunda Allah'ın sevdiklerinin arasına katılmanız için, Allah'ın sizi dostları arasına kabul etmesi için. O zaman hepinizden beklediğimiz bir şey var. Bize gönderdiğiniz yazıları gönderme tuşuna basmadan önce dikkatle okuyun. Hatalarınızı düzeltin. Baştan alın. Hatalarınızı düzelterek aşağı kadar inin. Ondan sonra bir defa daha okuyun. Eğer yazınız özel değilse sizinle beraber olan birisine daha gösterin. Olur ki sizin gözünüzden kaçmıştır. Ama sizin yazınızı tetkik edenin gözünden kaçmaz diye düşünüyorum. Sevgili kardeşlerim, eğer resmi makamlara yazdığınız mektupları da bize yazdığınız gibi yazıyorsanız, onların hakkınızdaki düşünceleri pozitiften negatife çevrilebilir. O istikamette her şeyin daha güzeli mümkünken neden en kötüsünü yapalım? Öyleyse davranış biçimlerinizde hep hedefiniz daha güzele doğru yaklaşma olmalı. Hep hedefiniz hiç kimseyi incitmeyen bir davranış biçimi dizisinin sahibi olmanız olmalı. Hep hedefiniz başkalarının size karşı yaptığı hataları görmezlikten gelmek, tevali ederse tekrar tekrar aynı hatalar gündeme geliyorsa, o zaman o kardeşinizle onu kırmadan bir konuşma kapısı açmak ve ona onu incitmeden ondan taraf olduğunuzu belirterek, çünkü yanlışının düzelmesi Allah katında onu yüceltecektir, yükseltecektir. Sizin hedefiniz de her zaman bu olmalı. Kardeşlerinizi teşyi etmelisiniz. Daha güzele yöneltmelisiniz. Her şeyin en güzelini yapabileceğinizi biliyorum. İsterseniz. Öyleyse o insanlardan olun ki hizmetler size dayanamasın. Hepsinin üzerinde bir galibiyetiniz olmalı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir hizmeti yaparken yarım bırakıp gitmeyin. Hizmetin hedefine ulaşmasını mutlaka sağlamaya çalışın.
verilen emir eğer bir takım hataların ortadan kaldırılmasıysa, yıkık dökük şeylerin kontrol altına alınıp bir yerde nizamlı bir şekilde yerleştirilmesiyse ve o yıkık dökük olan şeylerin karmaşık görünümünün görünmemesi ise ve siz bunun için bir şeyler yaptıysanız, bir hizmette bulunduysanız, üstelik de çok ağır ve ciddi bir hizmeti başardıysanız ama oraya ilk gelenin gördüğü şey gene bütün bu hizmetleri yapmanıza rağmen gene her şeyin ortada olmasıysa, yaptığınız, çektiğiniz duvarlar orasını açık bırakmanın sebebiyle hiçbir şey ifade etmiyorsa gene hedeften ayrılmış değil misiniz? O hizmetin için yaptığınızı ne çabuk unutuyorsunuz? Hedefe ulaşmadan bırakıp gitmek usul haline geliyor sizler için. Ya da arkadan bir umursamazlık, vurdum duymazlık içinde ne olur burası açık kalsa, insanlar bizim bu darmadağınık halimizi görseler ne olur, ne çıkar mı diyorsunuz? O zaman sizin düşüncenizle Allah'ın düşüncesi aynı standartlarda değil. Unutmayın, buraya, bu camiaya Allah'a hizmet için geldiniz. Almak için değil, vermek için geldiniz. Hizmet vermek için geldiniz. Güzellik dağıtmak için geldiniz. İnsanların gönlünü almak için, etrafınızdakileri mutlu etmek için geldiniz. Bu yol şeytanın yolu değildir. Bu yol Allah'ın yoludur. Onlar birbirlerini kırarlar. Onlar birbirlerini aldatırlar. Onlar birbirlerine her çeşit kötülüğü yaparlar. Onlar şeytanla işbirliği edenlerdir. Ama siz Allah ile işbirliği etmek üzere aramıza katıldınız. Öyleyse bunun bilincinde olmalısınız sevgili kardeşlerim. Her şeyin en güzel standartlarda olduğu bir dünya hayatı yaşamalısınız. Sizden çevrenize güzellikler

değilse buna tahammül göstermeyi öğrenmelisiniz. Herkes her an hata yapabilir. Siz hata yapmamak için en büyük gayretin sahibi olmalısınız. Madem ki herkes hata yaparmış, o zaman ben de yaparım diye düşünürseniz, o zaman Allah'ın sizi ulaştırmak istediği o sırat-ı müstakim üzerinde sağlam adımlarla yürüyemezsiniz. Allah sizin herkesle irtibat içerisinde olmanızı, beraberlik içinde olmanızı ve herkes için bir dost, bir yardımcı, bir imdada gelici olmanızı ister. Kimin hangi konuda yardımına ihtiyacı varsa siz onun yanında bitivermelisiniz. Onunla omuz omuza bir şeyi sırtlanmak, götürmek ve teslim etmek üzere yola çıkmalısınız. Her yolculuğunuz sadece hizmeti içermeli. Siz yoksunuz, hizmetiniz var. Siz yoksunuz, başkaları var. Siz başkaları için yaşayan biri olmalısınız. Bu hedefi realize edebildiğiniz gün Allah'ın istediği bir insan olacaksınız. O zaman mutlu olmanın ne olduğunu yaşayacaksınız. Hala aklınızda hesaplar varsa, alınamamış intikamlar varsa, başka insanların sizi aldattığını, size hile yaptığını, zannediyorsanız, kısaca üzüntüleriniz başkalarının davranışlarına dayalıysa yanlışsınız sevgili kardeşlerim. O standartlar içinde mutlu olamazsınız. Başkaları size istediklerinizi vermeyebilirler. Ama siz onlar vermeden de mutlu olmanın anahtarına sahip olmak mecburiyetinde olanlarsınız. Öyleyse mutluluğu sorabilir miyim? Neden başkalarının davranışlarında arıyorsunuz da onun gerçek menbaı olan kendi davranışlarınızda aramıyorsunuz? O başkaları siz değilsiniz. Onların başka bir iradesi var. Kendi iradeleri var. Ve kendi iradeleriyle yola çıkıyorlar. Her yaptıkları şeyin hesabını onlar Allah'a verecekler. Davranış biçimleri içinde hesabını Allah'a veremeyecekleri size karşı yapılmış kötü davranışlar olabilir. Ama bu sizi, Allah yolunda olan birisini mutsuzluk mağarasına hapsedebilir mi? Hapsetmesi gerekir mi? Bunun mücadelesini vermeyecek misiniz? Başkalarından size dönen her şeyin aslında sizin davranışlarının bir karşılığı olduğunu anlamayacak mısınız? Ne zaman Allah'ın hakikatlerini gerçek olarak düşüneceksiniz? Yoksa siz çok akıllısınız da herkes çok mu aptal? Böyle mi düşünüyorsunuz? O doğruları yapanlar, güzelleri yapanlar, Allah'ın yolunda bütün gayretiyle çalışanlar, aptal da siz mi akıllısınız? Öyleyse sorabilir miyim, o büyük aklınızda neden mutsuzsunuz? Aklın, mutluluk için bir anahtar olduğunu zannediyorsanız, zekiyseniz, akıllıysanız, kafanız o kadar çok çalışıyorsa, neden mutsuzsunuz? Öyleyse, bunun arkasında sizin hesaba katmadığınız başka bir şey var. Şeytanın size verdiği telkinlerin dışında Allah'ın yolu var.

Buna enayilerin yolu diyebilirsiniz. O zaman şu karşınızdaki kişi dünyanın en enayi kişisidir. Allah'a en yakın olan kişi. Ya Allah yolunda Allah için olun ya da Allah'ın yolundan çekinin. Bizim davetimiz daveti kabul edecek olanlaradır. Davet başkalarına yardımdan geçer. Davet Allah'a hizmetten geçer. Davet hoşgörüden geçer. Davet daha güzele dönük olmaktan geçer. Sevgili kardeşlerim, insanları suçlamak, insanları hatalı görmek çok kolay bir şeydir. Herkesi suçlayabilirsiniz. Herkesi hataların içinde görebilirsiniz, gösterebilirsiniz de. Ama bu sizi değiştiremez. Bu size bir fayda sağlayamaz. Ne zaman ki karşınızdaki bütün insanları Allah'ın sizin için sizin etrafınızda oluşturduğunu kafanıza yerleştirebilirseniz, o zaman akıl edeceksiniz ki siz o insanlara ne verirseniz onlardan onu geri alabilirsiniz. Her biri sizin aynanızdır. O zaman en çok mutluluğu ne zaman yaşarsınız biliyor musunuz? Kendinizi o başka insanlara adamayı başarabildiğiniz gün. Evet, onlar için yaşayacaksınız. O Allah Teala'nın onlarla dediği kişilerle yaşayacaksınız. Onlar verilmiş sizinle birlikte. Hayatınızı onlara vakfedeceksiniz. Ölene kadar geçen zaman parçanızda sadece etrafınızdaki insanlara Allah için hizmet etmek şiarınız olacak. Herkes etrafındaki insanlara hizmeti esas alırsa, herkes birbirine en büyük yardımcılar olur. Bir düşünün ne demek istediğimi. Bir toplum düşünün, 20 kişiden oluşsun. 20 kişinin her biri başkaları için yaşıyor. Ve her biri için geri kalan 11, 19 kişi de onun için yaşıyor. 18 numaralı kişinin birden 17'ye kadar olanlarıyla 19 ve 20 numaralı olan arkadaşları 18 numara için yaşıyor. 18 numara da birden 20'ye kadar kendinin dışındaki bütün numara sahipleri için yaşıyor. Ne demek istediğimi anlayabildiniz mi? Siz herkesin için yaşamaya başlarsanız, herkes de sizin için yaşamaya başlar. Başlangıçta olmaz tabii. Başlangıçta onlar ne yaptıklarını bilmeyeceklerdir. Yanlışlar yapacaklardır. Hatalarının farkına varmayacaklardır. Sağlamayı akıl edemeyeceklerdir. Yaptıkları nesnenin kontrol edilmesini, hedefine varıp varmadığını kontrol edemeyeceklerdir, akıl edemeyeceklerdir. Böyle bir şey yapmaları lazım geldiğini bilemeyeceklerdir. Ama onlara adım adım öğreteceksiniz. Daha güzele, daha güzele, daha güzele ulaşmayı. Sevgili kardeşlerim, bir gün gelir ki sanki size bütün emekleriniz boşa gitmiş gibi görünür. Birdenbire kendinizi kalabalığın içinde yalnız hissedersiniz. Sanki etrafınızda Allah için yardım edecek hiç kimse kalmamış gibi hissedersiniz. O zaman yalnız kalmak ihtiyacı duyarsınız. Allah'la beraber olmak
kısa bir sürede olsa her şeyden, bütün dünyadan elinize eteğinizi çekmek ve Rabbinizle beraber gelecek için bir şeyler yapmak istikametinde bir olmak. Sonuç her zaman Allah'ın akülerinizi doldurmasıyla noktalanır. O size hiçbir şeyden yılmamanızı öğretir ve öğretmekle kalmaz, yaşatır. Her şeyin en güzelini Allah'tan alarak yeniden hayata dönersiniz. Daha bir başkaları için yaşamaya teşne olarak, daha bir güzele doğru bütün kapılarınızı açmış olarak, daha bir Allah'ın yollarını öğretme seviyesinde bir ilerlemenin sahibi olarak, yılmak yok, geri dönmek yok sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah yolunda hizmet bir sonsuzluktur. Bu sonsuzluğun bitmeyen merdivenlerini adım adım çıkacaksınız. Ne mutlu o kardeşlerimize ki merdivenin her basamağında o mutluluğu yaşarlar. Allah için kendilerini tüketmenin mutluluğunu. Ben bugün Allah için ne yaptım diye kendilerine sordukları zaman verecekleri çok cevaplar vardır. Sabahtan akşama kadar geçen zaman devresinde, akşamdan sabaha kadar geçen zaman devresinde hep Allah için olmuşlardır. Hep başkalarının dertlerine derman olmak için, başkalarına bütün onları alakadar eden konularda yardım edebilmek için yaşamışlardır, çırpınmışlardır. İşte onlar Allah'ın yolcularıdır. Sevgili kardeşlerim, bir görev aldığınız zaman o görevin her şeyden evvel size niçin verildiğini, hangi hedefe varmanız için verildiğini hiç aklınızdan çıkarmayın. Bunu devre dışı bırakarak bir hizmet verdiğinizde hizmetin oluşmadığını görürsünüz. Bir temizlik görevi yapıyorsunuz. Size soruluyor, her şey bitti mi? Bitti diyorsunuz. Sonra bu görevi soran kişi bir odaya giriyor. Oda kirli. Eğer bunun cevabı orasını unutmuşumsa, işte burada üzerinde düşeni yapmadığınız vakasıyla karşı karşıyasınız. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın yolunda sorumsuzluk müessesesi yoktur. Sorumluluk vardır. Bütün boyutlarıyla sorumlu olmak. Sorumluluğunuz arttıkça dikkat edin. Kendi vicdanınızda arttıkça daha mükemmel bir insan olursunuz. Daha güzele yönelen bir insan olursunuz. Her şey buna bağlı. İç dünyanızdaki temayüle, meyle bağlı. Neye yöneliksiniz? Daha güzel bir hizmete mi angaje oldunuz? Yoksa hizmet sizi sıktı da hizmet dışı mı kalmak istiyorsunuz? Mümkün. Ne zaman dilerseniz ayrılabilirsiniz. Allah'ın sadece Allah'ın dostlarına ihtiyacı vardır. Bu bizim hayatımız sevgili kardeşlerim. Kendilerini Allah'ın yoluna adayanların hayatı. Öyle olmak da sizin için geçerli olabilir, olmamak da.
sorumlusu, hayatınızın sorumlusu sadece sizsiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, yakın gelecekte hidayet çağı giderek büyüyerek bütün dünyaya tesirini gösterecektir. Karşınızdaki en büyük engel şeytanla işbirliği yapanlardır, satanistlerdir ve şeytana tapmanın dışında ona yardımcı olan, ona destek verenlerdir. Artık bunlar dünya hakimiyeti konusunda harekete geçmiş durumdadırlar. Sevgili kardeşlerim, bu söylediğim şeylere dikkatle bakın. Oralarda tekliyorsanız, oralarda hedef tayini yapamıyorsanız, size verilen görevleri gerçekleştiremiyorsanız, o zaman kendinize dikkatle dışarıdan bakın. Tarafsız bir hakim olarak ve karar verin. Allah'ın yolunda devam etmek istiyor musunuz? İstemiyor musunuz? Eğer istemiyorsanız Allah'ın size ihtiyacı yoktur. Sevgili kardeşlerim, burada Allah'ın hizmeti yapılır. Bu hizmete teşne olanlar, aşık olanlar, hizmeti kendisine zevk edinenler, onlar koşarlar. Öyle olanlar, Allah'a yakın olanlardır. Onlar, Allah'ın gösterdiği hedefe ulaşacak olanlardır. Öyleyse Osmanlı'yı hatırlayın sevgili kardeşlerim. Onlar bu hedeflerin hepsine canı gönülden sarılanlardı. Onlar Orta Çağ'dan bu çağlara doğru bütün dünyaya Allah'ı tanıttılar. Allah'ın adaletini temsil ettiler. Allah yolunda fedakarlığı öğrettiler. Osmanlı fedakarlıkların üzerine bina edildi. Devlet-i Aliye, nizamı alem devlet, o Osmanlı'ydı. Ve hepsi Allah'a hizmet yolunda kadın olsun, erkek olsun, el ele, gönül gönüle başkalarını imrendirecek bir davranış biçimleri dizisinin sahibi oldular. Kur'an erleriydiler. Sahabe gibiydiler. Ve aradan geçen 600 yıllık bir imparatorluktan sonra geriye kalan devre bakın. 70 yıl bile dayanamadık, çöktük. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın ülkemize kurtuluş yolunu açmasını, kurtuluş reçetesinin tatbikata konması için zemin hazırlamasını Yüce Rabbimizden dileyerek hepinizin Allah'ın yolunda en büyük hizmetleri
verenler olması istikametinde dua ederek hepinizin sonsuz cennet ve dünya saadetlerine nail olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat.

Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed neyzu billahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin errahmanirrahim maliki yevmiddin iyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bir zikir sohbeti, bir mutluluk sohbeti. Biliyorsunuz ki her hafta bir mutluluk sohbetimiz Allah izin verirse hep devam ediyor. Mutluluk, Allah-u Teala'nın sizi ulaştırmak istediği temel hedef. Kainatın en üstün mahluku olarak yaratılan insanoğlu, Allah-u Teala'nın indinde mutluluğa en layık yaratık olarak düşünülüyor. Mutluluğa en layık kul olarak düşünülüyor. Yüce Rabbimiz sizlerin mutlaka mutlu olmanızı istiyor. Bunun için yaratılmışsınız. Bir tarafınızda dünya mutluluğu, bir tarafınızda ahiret mutluluğu ve siz. Hem dünyada mutlu olmanız, hem ahirette mutlu olmanız, işte Allah'ın sizi yaratma hedefi. Ve de birçok insan mutsuzluğun zirvesinde yaşar. Her şey o kişi için bir işkencedir. Huzursuzdur, sıkıntılıdır. Kendisini bir takım vehimlere, problemlere vakfetmiştir. Mutluluğu yaşayamamaktadır. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, aranızda şu anda mutsuzlar varsa onlara seslenmek istiyorum. O mutsuz olan kardeşlerimiz, huzursuz olan, sıkıntılı olan, şu dünyayı yaşanmaya değer görmeyen kardeşlerimiz, izleyenler, dinleyenler, çok yanlış bir terazi üzerindesiniz. Dengeleri yanlış oturtmuşsunuz. Mutluluğun ne olduğunu öğrenseydiniz, yaşamaya çalışsaydınız, bunun işte sizin zannettiğiniz kadar zor olmadığını görecektiniz. Evvela insanların çoğu cehenneme gitmekten korkarlar. Cehennem korkunç bir yerdir. Gerçekten korkunç bir yerdir. Öyleyse cehenneme gitmekten herkes korkar. Evet, çok normal bir olay. Herkesin cehenneme gitmekten korkması. Peki böyle bir dizaynda ne olmalı? Cehenneme gitmemek söz konusu olmalı. İyi ama diyorlar ki sahabenin bile 10 tanesine cennet müjdelenmiş. Geri kalan sahabe bile cehenneme gidecekse biz nasıl cennetlik oluruz? Yalan sevgili kardeşlerim. Bu bir kuyruklu yalan. Sahabenin hepsi felaha erenler. Evvela sahabe kim diye bakalım. Kimdir sahabe? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesine bakalım. Ne diyor Allah Teala? Habibim de ki ben ve bana tabi olanlar bizim hepimizin
basiret üzere, yani kalbimizdeki basar hassasıyla Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol, işte bu sırat-ı müstakimdir. Bu bizim yolumuzdur. Kimlermiş? Ben, benim ve bana tabi olanların diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olanlar. İşte tabi olanlar, onlar sahabe. Tabi olmak konunun can damarını, bel kemiğini oluşturuyor. Ve bir başka ayet-i kerime, Ali İmran suresi 20. ayet-i kerime. Habibim ve ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçhimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bağlı olanlar, tabi olanlar, önünde diz çöküp tövbe etmiş, biat etmiş olanlar, onlar sahabedir sadece. Üstelik de bu biatın gerçek olması asıldır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, nereye ulaşıyoruz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Onlar sahabe. Ne olmuş? Hepsi Allah'ın cennetine ehil. Hepsi Allah'ın cennetine girecek. Sahabe adına kim varsa hepsinin cennete gireceği kesin. İşte Araf suresi 157. ayet-i kerime. Kim o? Ümmi, Nebi, Resul'e tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler diyor Allah-u Teala. Araf 157. Bütün sahabe Allah'ın cennetine girecek. İşte bir daha misal, Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi, o sabikun el evelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi. Bir de ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah-u Teala. Sabikun el evel, evelin, evvelki sabikun. Kimmişler bu insanlar? Ensar, macirin ve ensara ve macirine tabi olanlar. Bir defa bu ayet, Tövbe Suresi'nin 100. ayet-i kerimesi, bütün sahabenin irşat makamına ulaştığını gösteriyor. Ve diyor ki Allah-u Teala bundan sonra onların gidecekleri yer altlarından ırmaklar akan cennetlerdir. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Onlar Fevzül Azim'in sahipleridir diyor Allah-u Teala. Bütün sahabenin gireceği yerin cennet olduğu kesin. Öyleyse sahabenin bile 10 tanesine cennet nasip olmuş, ben nasıl cennete girerim hikayesini kenlem yekün addedin. Yani hiç olmamış addedin. Yok böyle bir şey. Kur'an-ı Kerim tam aksini söylüyor. Herkes mutluluğa ulaşabilir diyor Allah-u Teala. Öyleyse şu mutluluk dediğimiz şeyin muhtevasına gelin beraberce bakalım. Allah-u Teala, şu anda en çok huzursuz olan hanginizseniz ona sesleniyorum. Acaba şu dünyada benden daha mutsuz insan var mıdır diyen kimse ona sesleniyorum. Başkaları seni mutsuz ettiği için mutsuz değilsin. Sen kendinden mesulsün. Ve mutlu olamıyorsan arkasında başkaları yok. Sen varsın. Evet, sen. Öyleyse sözlerimi iyi dinle. Mutlu olmak istiyor musun? Eğer istiyorsan, ben Allah-u Teala'nın emriyle seni mutluluğa ulaştıracak olanım. Öyleyse çok zor şeylerden bahsedeceğimi zannediyorsan büyük bir yanılgı içindesin. Sana ben diyeceğim ki şimdi, ey benim aziz kardeşim, ey mutsuz insan, sadece bir tek şey istiyor Allah-u Teala senden.
Allah'a ulaşmayı dilemeni istiyor. Tabii sen şimdi soracaksın bana, peki ne olacak ben Allah'a ulaşmayı dilersem? Tut ki diledim. Tut ki cennetler senin olsun. Dilediğin anda cennetin sahibisin. Evet, evet. Dilediğin anda Allah'a ulaşmayı eğer dilersen, dilediğin anda artık sen cehenneme gönderilmezsin. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun gireceği yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir tek dileğinizle Allah'ın cennetine girebilirsiniz. İşte o en mutsuz olan kişi, ey benim aziz kardeşim, çok zor bir şeyden mi bahsediyorum? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Belki de birçok çok mutsuz insan şu anda beni dinliyor ve benim için diyorlar ki, yahu bu adam hiç başkalarının söylemediği acayip inanılmaz şeylerden bahsediyor. Bir dilekle Allah'ın cennetine girecekmişiz. O kadar kolay mı bu iş? Evet, sevgili mutsuz kardeşlerim, o kadar kolay. Sadece bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ha, dilemekten dilemeye fark var demeyin. Kalben dilemeniz yeterli. Dilediğinizden emin olmanız da kolay. Dileyip dilemediğinizi öndeki o günü takip eden birkaç gün içinde hemen anlarsınız. Öyleyse neden bahsediyoruz? Şundan bahsediyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi mutlak olarak cehenneme gider. Başka faktör yok mu? Demeyin. Başka faktörler ne olursa olsun, o kişi neyin sahibi olursa olsun, eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, onun gideceği yer mutlaka cehennemdir. Hoppala, eski köye yeni adet diyen bir sürü insan görüyorum şimdi ben. Hayır, eski köye yeni adet değil. Eski köyün eski adeti bu. Sadece yeni köyler kurulduğu zaman eski adet unutulmuş. Ne diyorsunuz? Hadi ayeti söyleyelim. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Allah Teala buyuruyor. Ellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatme'ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike Allah Teala diyor ki, onlar bize ulaşmayı dilemezler. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatı ile doyuma ulaşırlar. Onların bizim ayetlerimiz, onlar bizim ayetlerimizden gafildirler. Ülaike mevahümün naru bima kânu yeksibun. Onların gideceği yer kazandıkları dereceler itibariyle cehennemdir diyor. Yani günahların sevaplarından fazladır diyor o insanların. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala.
Peki ya bu kişi Allah'a ulaşmayı diliyorsa, dileyen kişi kimdir? Dileyen kişi aminu olan kişidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar amin olanlardır. Allah Teala amin olanların hepsinin gideceği yerin Allah'ın cenneti olduğunu söylüyor. Çok sayıda ayet-i kerime. Allah'a ulaşmayı dileyen, amin olan herkesin gireceği yer cennet. Peki ne olur? Sadece cennet olmaz. Üçüncü kat cennet olur. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kimsenin ulaşacağı cennet üçüncü kat cennettir. Üçüncü kat cennet ve dünya saadetinin de yarısının mutlu geçeceğini Allah garanti ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kimdir bu insanlar? Bu insanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler, atları ameni olanlar. Allah Teala şöyle söylüyor: Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve lahum yahsenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar aminudurlar. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Ve aminu oldukları için takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de mutluluklar vardır diyor Allah Teala. Bu amin olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan düşünün. Öyle bir dizaynda olur ki o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Söylediğimiz gibi hem dünyada cennet hem de ahirette cennet o ameni olan insanlar içindir. Evliyalık da ameni olanlar için garanti edilmiştir. Allah'ın evliyası olmak. Öyleyse bir tek dilekle Allah'ın evliyası olmak, üçüncü kat cennetin sahibi olmak ve dünya saadetinin de, dünya hayatının da her gün yarısını mutlulukla geçirmek mümkün müdür? Evet, mümkündür sevgili kardeşlerim. Allah buraya kadarını garanti ediyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanı mı? Geri kalanı Allah'a ait. Kim amin olursa Allah Teala diyor, Allah onları altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. Kim amin olursa takva sahibidir diyor. Bütün takva sahipleri altlarından ırmaklar akan cennetlere girer diyor. Ve kesin bir şeyi garanti ediyor. Kim amin olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır diyor Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilerse o mutsuz olan kişiler, her kimse onlar. İşte onlara, sizlere sesleniyorum. O mutsuz kardeşlerim.
huzursuz kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyin. Eğer dilerseniz, Allah'a ulaşmayı dilerseniz, bütün bu kurtuluşlara ulaşmanız mutlak kesin bir garanti altındadır. Allah-u Teala'nın garantisi altındadır. Ama iblis Allah'a ulaşmayı dilememeniz için her şeyi yapar. Çünkü siz ızdırap çeken, huzursuzluk yaşayan insanlar şeytanın sizi üzmekten haz alması sebebiyle en çok memnuniyeti yaşadığı insanlarsınız. Mutsuz olduğunuz için iblis sizi mutsuz, daha mutsuz, daha mutsuz yapmaktan büyük zevk almaktadır. Allah Teala diyor ki, bu Adem Aleyhisselam'ın zürriyetini sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından sırat-ı müstakimleri üzerine oturup onları tesir altına alacağım. Pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım. Yani hepsini mutsuz edeceğim diyor. Öyleyse o insanlardan olun. Şeytanın hakimiyeti altına girmeyenlerden. Bunun için de bir dileğiniz kâfi. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sonra ne olur? Dilerseniz eğer, Allah Teala size derhal bir koruyucu elbise giydirir. Takva elbisesi. Şeytanın size negatif etkilerini Allah önler. Kimde olur bu iş? Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dileyenlerde, dilediğini zannedenlerde değil. Bu sebeple anlaşılır. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah derhal o kişiye namazı sevdirir, zikri sevdirir, mürşidi sevdirir, tasavvufu yaşayanları sevdirir ve o kişi kendisini ve Allah'ı sevenlerin içinde bir güzelliği yaşamaya başlar. Ruhunu Allah'a ulaştırana kadar da, ölmeden evvel ruhunu Allah'a ulaştırana kadar da, yani 5-6 aylık bir zaman parçası içinde de en büyük mutlulukları yaşar bu kişi. Ne olur? Allah Teala onun gözlerindeki rahim esmasıyla onun üzerine tecelliye başlayarak gözlerindeki perdeyi alır. Kulaklarındaki engeli alır. Kalplerindeki ekinneti alır. Ve idrak etmesi için onun kalbine ihbat koyar. Sonra o kişinin kalbine ulaşır. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. O kişinin göğsünü yarar. Göğsünden kalbine nur yolunu açar. Ve o kişi zikre başlar. Huşu sahibi olur. Allah onu huşu sahibi kılar. Nefsinin kalbinde rahmet birikir biraz. Ve sonra Allah ona mürşidini gösterir. Kişi bu noktaya kadar mutlu bir hayat geçirecektir. Zaten bu süre 8-10 günlük bir süredir. Ve kişi irşat makamına ulaşıp tabi olur. Tabi olduğu anda o ana kadar aldığı 10 tane ihsanı Allah-u Teala 10 tane de nimet ekleyecektir. Kalbinin mührünü açacaktır kişinin. Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelip yerleşecektir. Bu noktadan itibaren o kişiye hüddam, o kişiye yani cinlerin saldırısı artık mümkün değildir. Madde bir. Bütün cinlerin saldırısına uğramış olanlar, etrafınızdaki insanları uyarın. Siz böyle bir saldırıya bu konudaki bilgisizliğiniz sebebiyle
uğradınız. Eğer bilseydiniz ki Allah'a ulaşmayı dileseydiniz, bu saldırıya uğramanız mümkün değildi, siz de uğramayacaktınız. Öyleyse etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın. Onların, cinlerin ve şeytanın büyüsünün, sihrinin saldırısına uğramasının arkasında sadece bir kalkan mevcut olmaması, koruyucu mevcut olmaması söz konusu. Kim cinlerin saldırısından korkuyorsa, şeytanın büyüsünden korkuyorsa o kişi büyücülere gitmesin. O kişi Allah'a ulaşmayı dilesin. Kurtuluş oradadır. Eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı dilerse hiç korkmasın şeytanın büyüsünden, cinlerinden. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediği zaman ilk yardım gelir. Şeytanların ve cinlerin o kişi üzerindeki tesiri artık belli bir tedbiri nasıl alacağı ona gösterilir. O noktadan itibaren artık cinlerin saldırısı ve büyünün tesiri biter o kişi için. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi için. Bu sözlerim cinlerin saldırısına uğramış olan herkes için bir müjdedir. Bu devrin bu standardına sahip birisi olarak konuşuyoruz. Öyleyse şeytanın şu dünya üzerindeki düşmanlığının en üst sağ noktasında bulunan kişi konuşuyor. Şu anda şeytan en çok bize düşman. Hangi sebeple? Bu sebeple. Onun büyüsünün ve hüddamının tesir etmediği bir çevreyi Allah Teala hamdolsun ki bize nasip kıldı. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sözlerimi dikkatle dinleyin. Eğer mutsuzluğunuzun sebebi hüddamsa, büyüyse, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren biz sizi mutlaka çözüme ulaştırırız. Allah-u Teala'nın izniyle ve yardımıyla. Ondan da korkmayın. Her halükarda anahtar sizde. Allah'a ulaşmayı ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemek sizi her konuda kurtuluşa ulaştıracak olan, Allah'ın cennetine mutlaka ulaştıracak olan, büyüden, hüddamdan kurtaracak olan, hüzünden kurtaracak olan, huzursuzluktan kurtaracak olan yegane anahtar, o anahtar sizde, bizde değil. O anahtar sizin bir talep sahibi olmanızdır, Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Dileyin, gerisini biz temin edelim. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe biz size bir fayda sağlayamayız. Dikkat edin ki hükmümüz sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes şeytanın hakimiyetini kabul etmiş hüviyetindedir Allah'a göre. Öyleyse bu söylediklerimi dikkatle dinlediyseniz anahtarın sizde olduğunu göreceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz bu dünyada bütün bu zilletleri, huzursuzlukları yaşarsınız. Cinler size saldırırlar, sizi rahatsız ederler. Hüddamla bu büyücüler sizleri rahatsız ederler. Yetmez, büyüyle rahatsız ederler. Her gün bir sürü e-mail alıyoruz. Cinlerden, büyülerden rahatsız olan zavallı insanlar. Bunların sayısı
dünya üzerinde milyonlarca sevgili kardeşlerim, iblisin tuzağına düşmüş zavallı insanlar, bilmiyorlar ki bir Allah'a ulaşmayı dileseler, hiç problemleri kalmayacak. Eğer daha evvel Allah'a ulaşmayı dilemiş olsalardı, irşat makamına ulaşıp da tabi olsalardı, mürşit sıfatındaki herhangi bir kişiye tabi olmaları yeterliydi. O noktadan itibaren devrin imamının ruhu başlarının üzerine yerleşecekti. Yerleşecekti ve yerleştiği andan itibaren o bir muhafız olacaktı onlar için. O noktadan itibaren bir cinin gelip de onların içine girmesi hiçbir zaman mümkün olmayacaktı. Şeytanın büyüsünün onlara tesiri hiçbir zaman mümkün olmayacaktı. Öyleyse bir insan 3. basamakta Allah'a ulaşmayı diler, 14. basamakta mürşidine ulaşır ve tabi olur. Tabi olduğu andan itibaren o kişiye hüddam yapılamaz, o kişiye büyü yapılamaz. Yapılırsa ne olur? Yapılırsa büyü o kişiye tesir etmez. Allah onu kesin şekilde onun üzerine gönderdiği muhafızla önlüyor. Diyor ki Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde ve uzlifetul cenneti lil muttakine gayri bayit haza ma tuadune li kulli evabin hafiz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz şey cennet budur. Bütün evvap olanlar için ve hafiz olanlar için. Evvap olanlar meaba ruhlarını ulaştırmış olanlar. 22. basamak. Hafiz olanlarsa 14. basamak. Muhafaza altına alınmış olanlar, başlarının üzerinde devrin imamının ruhunu bir muhafız olarak taşıyanlar. Bu gözlerle göremezsiniz. Ama kim Allah'ın dostlarının arasına girmişse, o noktadan itibaren o kişinin başında bir muhafız vardır. Onu cinlerden de, büyüden de mutlak olarak koruyan bir muhafız. Ama ya bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden cinlerin veya büyünün tesirine girmişse, o da kolay. O zaman Allah Teala ona öyle bir koruyucu nokta verir ki onu tatbik ettiği zaman cinin tesiri yok olur. Büyünün de tesiri o kullanıldığı sürece işlemez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu büyücüler bir para kapanı, devamlı para karşılığı insanlara büyü yaparlar ve devamlı gene para karşılığı o yaptıkları büyüleri çözerler. Birisini yaparken başka birinden ondan para alırlar. O büyüyü çözmek için de kendisine büyü yapılan gelir, ondan da alırlar. Hayatları bu istikamette geçecektir. Kendilerine ne kadar yazık ettiklerini ise ancak orada, kıyamette anlayabileceklerdir. Sevgili kardeşlerim, şeytan kendisine köle olanları birçok vaatle aldatır. Sonunda hepsinin cehenneme gitmesi halinde Kur'an-ı Kerim şöyle söylüyor. Şeytan onlara der ki diyor, dedi ki diyor Allah'a göre geçmiş zaman kıyamet günü. Benim sizin üzerinizde bir sultanlığım yoktu. Ben sizi davet ettim. Siz de benim davetimi kabul ettiniz. Öyleyse bana kızmayın. Kendi nefsinize kızın. Sevgili kardeşlerim, biz de diyoruz ki şeytanın sultanlığı Allah'ın dostlarına geçerli değildir. Onların hepsi başlarının üzerinde
onun sultanlığını sıfırlayacak olan ondan daha güçlü bir ruh taşırlar. O devrin imamının ruhudur. Öyleyse devrin imamının ruhunun pozitif cereyanı şeytanın negatif cereyanından her zaman daha ötededir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sözlerimize dikkatle bakın. Hangi güvenle söylüyoruz bunu? Allah'a olan güvenimizle söylüyoruz. Sözlerimiz kesin mi? Deneyen bilir. Öyleyse şeytan sebebiyle mutsuz olan, huzursuz olan, kendilerine büyü yapılmış olanlar, korkmayın. Ama anahtarın da başka birisinde olduğunu zannetmeyin. Siz Allah'a ulaşmayı dinemedikçe biz size yardım edemeyiz. Anahtar evvela sizde, siz Allah'ı dileyeceksiniz. Dilediğiniz andan itibaren biz size gerekli yardımı hemen ulaştırırız. Ne büyü ne hüddam üzerinizde bir tesir oluşturamaz. Öyleyse mutluluk diyoruz adına. Dünya mutluluğu. Dünya mutluluğuna ulaşmak istiyorsanız Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Eğer mutsuzsanız, huzursuzsanız, her türlü dertten muzdaripseniz, hepsinin arkasında aynı sebep vardır. Mutsuzluğun arkasında siz varsınız. Ve bir tek sebep, Allah'a ulaşmayı dilememek. Sevgili kardeşlerim, dileyen öğüt alır, nasihat dinler. Dileyen öğüt almaz, nasihat dinlemez. O mutsuzluğunu ömür boyunca devam ettirecektir. Ve Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kıyametten sonra da gideceği yerin cehennem olması kaçınılmazdır. Başka bir alternatif söz konusu değil. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yerin kazandıkları dereceleri itibariyle cehennem olduğunu söylüyor kesinlikle. Bir başka ifade yok. Ama sevgili kardeşlerim, ya dilerseniz, şu dünyada mutlu olmamanız mümkün değil. Kel alaka demeyin. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi mutsuzluğa imzasını atmış olan kişidir. Bu dünya hayatında da, cehennemde de. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutluluğa imzasını atmış kişidir. Bu dünyada da, cennette de. Öyleyse neden bahsediyoruz? Allah'ın reçetesinden bahsediyoruz. Biz onun doktoruyuz. Öyleyse kim mutsuzsa o mutsuz olanları bizim sözümüz. Biz sizi mutsuzluktan kurtaracak olanız.

Sevgili kardeşlerim, daha kolay bir şey bana söyleyebilir misiniz? Şu söylediklerimize itiraz edecek olanları bekliyoruz. Ya e-mail çekin bize, ya başka bir şekilde bizlere ulaşın ve konuşalım konumuzu. Aramızda meselelerimizi halledelim. Ama biliniz ki şu anda biz temsil ediyoruz Allah'ı. Öyleyse şeytan şu dünya üzerinde baş edemeyeceği yegane kişiyle karşı karşıya. Sevgili kardeşlerim, sözlerimizin ne demek olduğunu gelecek günlerde anlayacaksınız. Şeytanın hegemonyası bütün dünyayı kontrolü altına almaya başladığı zaman anlayacaksınız. Ak koyun, kara koyun o zaman belli olacak. Şu anda anlayabilenler kimler olacak? Şu anda bir tesir altına girmiş olup da Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah'ın şemsiyesinin altına girenler, onlar anlayacak. Sevgili kardeşlerim, mutsuz musunuz? Mutluluğu Allah Teala garanti ediyor. Bir dilek ve mutlak saadet. Ne olur? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi ne yapmıştır? Allah'ın bütün insanların mutlaka yerine getirmesi istediği bir olayı tahakkuk ettirmiştir. Bundan sonrası mı? Bundan sonrası kişiye ait değil. Bundan sonrası Allah'a ait. Allah o kişi üzerinde derhal rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu tecelli ona tam 10 tane ihsan sağlar. 10 ihsanla demin bahsetmiştik. Mürşidine ulaşan bu kişi tabi olduğu an devrin imamının ruhu mutlaka onun başının üzerinde yer alır. O bir muhafızdır. Şeytanın bütün hünerleri hiçbirisi o ruhun üzerinde bulunduğu bir insana tesir etmek imkanının sahibi değildir. Her devirde mutlaka o devrin bir imamı vardır. Ve o imamın ruhu kim olursa olsun o kişi, Allah'a ulaşmayı dilediği anda o kişi Allah'ın kontrolü altına girmiştir. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu anda devrin imamının ruhu derhal o kişinin başının üzerinde yerini alır. Bu noktadan itibaren şeytanın ne büyüsü ne hüddamı o kişiye tesir edemez. Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Allah müsaade etmedikçe biz müsaade etmedikçe şeytan hiç kimseye hiçbir fenalık yapamaz. Müsaade etmeme noktası ne zaman? Bunu Maide suresinin 105. ayet-i kerimesi söylüyor. Ya eyyühellezine amenu aleykum enfisekum la yedurrukum men dalle izah tedeytum sümme merciukum cemiyan. Ey amen olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, nefsleriniz üzerinizdedir. Nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Siz nefs tezkiyesine başlayarak hidayete adım attığınız andan itibaren dalalette olanlar, şeytan ve şürekası size bir zarar veremezler diyor Allah Teala. Ne zaman hidayet üzere olacaksınız? Nefs tezkiyesine başladığınız zaman. Ne zaman başlıyorsunuz? Mürşidinize ulaştığınız zaman başlıyorsunuz. O zaman nefsinizin kalbinde Allah Teala ne yapmıştır? Devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelmiştir. Allah kalbinizin mührünü açmıştır. Kalbinizdeki küfür kelimesini almıştır. Kalbinizin içine iman kelimesini yazmıştır. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin kalbinin içine Allah iman kelimesini yazmaz. Bu kesinlikle söz konusu değildir. Öyleyse neden bahsediyoruz? Bahsettiğimiz şey açık. Bir kişinin Allah Teala ile olan

ilişkisinde Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah o kişi üzerinde hiçbir pozitif tesiri icra etmez. O kişinin kurtuluşu konusunda, cehennemden kurtuluşu konusunda ve dünya saadeti konusunda. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mürşidine ulaştığı anda 10 tane nimet alır. Bunlardan daha birincisi devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerinde derhal yerleşmesidir. Mücadele suresi 22. ayet-i kerime, Mümin suresi 15. ayet-i kerime. Yerleştiği andan itibaren o kişi zulmani ilimlerin hepsinden yakasını sıyırır. Hiçbir zulmani güç o kişiye bir tesir icra edemez. Olay bitmiştir. Başka ne yapar Allah Teala? O kişinin bütün günahlarını sevaba çevirir. Sevgili kardeşlerim, bir tek dileğinizle o güne kadar işlediğiniz bütün günahların sevaba çevrilmesi söz konusudur. Allah o kişinin ruhunu vücudundan ayırıp sırat-ı müstakime doğru yola çıkartır. Devrin imamının başının üzerine gelen ruhunun emriyle o kişinin ruhu vücuttan ayrılır. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesine göre ruh ona der ki, devrin imamının ruhu, senin yevmi telakın geldi, vücudu terk et, Allah'a doğru yola çık. O kişinin nefsi nefs tezkiyesine başlar. Yani kişi zikir yapar, Allah'ın katından gelen rahmetle faz, rahmetle salavat kişinin göğsüne gelir, göğsünden kalbine ulaşır, kalbinin içine girer ve gelen fazıllar iman kelimesinin Allah'ın kalbine mürşidine ulaştığı an yazdığı iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlar. Bu nefs tezkiyesidir. O kişi için nefs tezkiyesi başlar. İlk %7 fazıl birikiminde ruh birinci gök katına, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 fazıl birikiminde ruh bu 7 tane gök katına teker teker ulaşır. 7. katın 7 alemini geçer, Allah'ın zatına ulaşır. Ulaştığı anda kişi Allah'ın evliyası olmuştur. 21. basamaktadır ve ruh Allah'ın zatında yok olur. 22. basamak, kişi evliyalığın birinci makamındadır. Ne yapmıştır? Aşağı yukarı hiçbir şey yapmamıştır. Allah ona namazı sevdirmiştir. Allah ona orucu sevdirmiştir. Allah ona özellikle zikri sevdirmiştir. Ve o kişiye hiçbir şikayeti olmaksızın Allah'ın bütün emirlerini zevkle yerine getirmiştir. Vuslata ulaşana kadar. Buraya kadar Allah'ın garantisi var. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onun ruhunu mutlaka kendime ulaştırırım. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Olay burada tamamlanıyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın verdiği söz burada tamamlanıyor. Bu noktaya kadar şeytanın o kişiye müdahalesine müsaade etmeyen Allah Teala üzerindeki o koruyucu sistemi alır. Bu noktadan itibaren kişi şeytanın tesirlerine yeniden açılmıştır. Hangi tesirlerine? Onu Allah'ın yolundan uzaklaştırmak konusundaki telkinlerine sadece. Yoksa bu noktadan itibaren de o kişiye şeytanın ne büyüsü ne hiddamı etkili olmaz. Kişi Allah'ın yolundan ayrılmadıkça, fıska düşmedikçe, fıska düşmesi de küfre düşmek demektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. Kurtuluş mu? Ne olmuştur bu kişinin ruhu Allah'a ulaştığı gün? Ulaştığı gün nefsinin kalbinde %49 fazilet, fazıl, %2 de rahmet nuru birikmiştir.
nefsinin kalbi o kişinin baştan aşağı, başlangıçta karanlıklardan, afetlerden oluşuyordu. %100 afetlerden oluşuyordu. Öfke, kin, kıskançlık, düşmanlık, iptilalar, cehalet, pintilik. Hepsi bütün insanlarda nefslerin afetleri olarak mevcuttur. Ruhunu o kişi Allah'a ulaştırdığı zaman nefsinin kalbindeki bu afetlerin %51'i nurlarla yer değiştirmiştir. Gelen fasıllar ve rahmet nurları Allah'ın bütün emirlerini yerine getirecek olan, getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemeyen bir özellik taşır. Oysa ki ondan evvel o kişinin nefsinin kalbinde afetler vardı. Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkıyorlardı. Yasak ettiği fiilleri de işliyorlardı. Burada şeytanın hakimiyeti %50'den daha fazla azalmıştır. Kişi ruhunda %100 hasletler olan, nefsinde de %51 fazilet, %49 afet olan birisidir. Yani 200'de 151 pozitifler oluşmuştur. Ve kişi her günün yarısından fazlasını mutlaka mutlu olarak yaşayacaktır. Böyle bir imkana sahip olduğu için. Bu Allah'ın bütün insanlara karşılıksız hediyesidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu hediyeyi mutlaka alır. Hem şeytanın bütün hakimiyetinin, yani insanlara zarar vermek istikametindeki zulmani ilimleriyle zarar vermek istediği bütün alanlarına mani olur Allah-u Teala %100. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi de mürşidine ulaştığı an bu olay bitmiştir. Tabiiyetle beraber devrin imamının ruhu kişinin başının üzerindedir. Ne büyü ne hüddam, zulmani ilimlerden hiçbirisi o kişide bir tesir icra etmez. Ve ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız gün dünya mutluluğunun yarısı sizin olması yetmez. Artı üçüncü kat cennetin sahibi olur kişi. Eğer zikrini aynı seviyede koruyabilirse o kişi bulunduğu yerden aşağı gitmez. Ve arttırırsa daha ötede fizik vücudun teslimine, daha ötede nefsin teslimine, daha ötede iradenin teslimine ulaşacaktır. Sonunda irşat kademesine tayin edilecektir kişi. Ama o hedeflere ulaşamadı diyelim, eğer Allah'a güvenmişse, tevekkül etmişse, o kişinin zikri yavaş yavaş artacaktır. Arttıkça Allah'a daha yakın bir insan olacaktır. Artmadığını düşünelim, aynı seviyede kalırsa gene kişi evliyalığını ömür boyu koruyacaktır. Belki fizik vücudunu, nefsini Allah'a teslim edemeyecektir ama evliya olarak hayatı boyunca devam edecektir. Mutluluğu en az günün yarısını aşar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğini anladınız mı? Özellikle şeytanın zulmüne uğrayanlara sesleniyorum. Anladınız mı Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini? Sadece bir dileğinizle şeytanın bütün zulmani ilimlerinin tesirsiz kılındığı bir ortama alıyor sizi. Hem de Allah'ın bütün ibadetlerini Allah sevdirerek kendisine ulaştırıncaya kadar siz mutlak bir emniyet altında yolculuğunuzu yapıyorsunuz. Yaptıran siz değilsiniz, Allah. Ve 14. basamakta ki bu olaydan itibaren 8-10 günlük bir devredir. Bilemediniz. Daha olay öteye olsun, 15 günlük bir devredir. Mürşidinize ulaşmanız. Mürşidinize ulaştıktan sonra ise süre
3 aydır, 4 aydır, bilemediniz 6 aydır. Bizim zamanımızda 1,5 yıldı sevgili kardeşlerim. Mesela bizim Allah'a ulaşmamız, ruhumuzu Allah'laştırmamız 1,5 yıl sürdü. Ama şimdi kardeşlerimiz, tabi olanlar arasında bir ayda ulaşanlar da var. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu kadar güzellikleri Allah-u Teala bize ve sizlere ikram etmişken, kerem buyurmuşken mutsuz olmak neden? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha. Me'az salavat. Allah'a salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz kainatın tek dini. Şu dünyada verilen gezegen, şu koskoca kainatta, sonsuzlukta hayat olan tek gezegen değildir. Allah Teala 18 tane ayet-i kerimede yerlerdeki insanlar diyor, göklerdeki insanlar diyor ve onların ikisinin arasındaki insanlar diyor. Bizden başka dünyalarda hayat olduğu kesin. Allah Teala Câsiye Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Ey insanlar, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığımız her şeyi katımızdan sizlerin emrine musahhar kıldık." diyor. Bütün göklerde, bütün arzlarda mevcut olan bütün gezegenler, bütün hayat olan alemler, hepsi insan için yaratılmış. Hayat olmayan alemler, onlar da insan için yaratılmış. Her şey bizler için sevgili kardeşlerim. İnsan adı verilen bu mahlukat için. Öyleyse Allah'ın en sevgili yaratığı, en çok sevdiği yaratık, o bizleriz sevgili kardeşlerim. İnsanlar. Ve insanları insan hüviyetinde devam ettiren, onun insanlığını üst boyutta devreye çıkaran o İnsanın Allah ile olan ilişkisidir. Evvela şunu bilelim ki, insanın dışındaki bütün varlıklar Allah'ı bilirler. Bütün hayvanlar Allah'ın varlığının farkındadırlar. Bütün hayvanlar Allah'ın indinde mutlaka bir cemiyet olmakla vazifelendirilmişlerdir. Ve hangi cinsten hayvan varsa onların hepsi mutlaka bir toplumun, topluluğun üyesidir. Mutlaka bir başkanları vardır. Allah Teala böyle bir husustan bahsediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey muhteşem bir dizayn içinde yaratılmış. Ve hayvanlar Allah'ın farkında olduklarına göre dinin ne olduğu konusunda da mutlaka bir fikrin sahibidirler. İşte bu hayvan topluluğunun içinde biz insanlar üstün meziyetlerle donatılmışız. Bütün göklerde ve bütün arzlarda Allah'ın yarattığı her şey, hayvanlar, bitkiler, yerler, gökler, hava, su, hepsi biz insanlar için yaratılmış. Yeryüzünde Allah'ın halifesi insan. Allah Teala diyor, ben yeryüzünde bir mutlaka bir halife yaratacağım ve Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor. Allah'ın halifesi, temsilcisi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkiler. Kainatın
tek dini. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz sevgili kardeşlerim. Başka bir din hiç ama hiç olmamış. İnsanlık tarihi boyunca sadece bir tek din var olmuş. O din Hanif dini. Hanif dini tek Allah'a dayalı bir dindir. Allah'tan başka ilah yoktur. La ilahe illallah. Sadece Allah vardır. Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece bir tek din vardır. O dinden başka din hiç olmamıştır. Ey bizi ilk defa dinleyenler o zaman diyebilir ki, peki ne demek oluyor bu Hristiyanlık, Yahudilik, Müslümanlık? Sevgili kardeşlerim, aslında bunların ortaya çıkması şeytanın bütün insanları birbirine düşüren bir korkunç tuzağıdır. İblis ne ister sevgili kardeşlerim? İblisin istediği şey açık ve kesindir. O, biz insanların en büyük düşmanı olan biz insanların mutsuz olmasını ister. İstediği şey sadece budur. Mutsuz bir dünyada insanlar huzursuz ve sıkıntı içinde yaşasınlar. İşte sevgili kardeşlerim, insan için söz konusu olan şey bu mutluluğu ve huzuru yaşamaktır. Allah bütün insanları bir hedefe dayalı olarak yaratmıştır. O hedef mutluluktur. Herkesin mutlu olmasını ister. Din Allah Teala tarafından bunun için konmuştur. Allah'ın bütün insanları ulaştırmak istediği mutluluk hedefine insanları ulaştırabilen bir tek vasıta vardır. O dindir. Her şeye muktedir olan Allah-u Teala halledemeyeceği hiçbir problem olmayan Allah-u Teala insanları serbest iradeleriyle yaratmış. Kişi serbest iradesiyle dilediği gibi yaşayacak ama bilecek ki yaşantısının dilediği şeyi yapmanın bedelini mutlaka ödeyecektir. Ya her şeyi en güzel standartlarda gerçekleştirecek, sonsuz bir cennet hayatının sahibi olacaktır ya da tersi olacaktır. İnsanlara zulmedecektir, evvela kendisine zulmedecektir insanlara zulmettiği zaman ve hedefini cehennem olarak tayin edecektir. Ve sonsuza kadar cehennemde yaşayacaktır. İşte iki tane seçenek. Sevgili kardeşlerim, mutluluk varken mutsuzluğu tercih edenlere hayretle bakmamız lazım. Neden? Allah Teala insanı yaratmış, kainatın en üstün varlığı ve bütün meleklere demiş ki onun önünde secde edin. Ona hayat verdim, ona ruhumdan üfürdüm.
Allah Teala Secde Suresinin 9. ayet-i kerimesinde ve nefaha fihi ruhihi diyor. Onun içine Allah ruhundan üfürdü. Ben ona, insana ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Sonra ona işitme, görme ve idrak etme hasılarını, fuatler verdim diyor. İşte o hastalarla mücehhez olan biz insanlar, Allah'ın mutlu olsunlar diye yarattığı mahluklarız. Hepimiz için söz konusu o. Allah'ın bizden istediği bir tek şey var. Hepimizin mutluluğu yaşaması. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yaratılış sebebimiz belli. Allah'ın en çok sevdiği varlıklar olduğumuz da belli. Ama insanların çoğu mutsuz. Burada bir yanlışlık yok mu? Bütün kainatı Allah'ın uğruna yarattığı ve mutlu olsun diye yarattığı insana da verilen bu mahluk mutsuz, Allah'ın yaratış gayesine ters düşen bir hüviyette. Arkasında ne var? Arkasında insanın serbest iradesi var. Bugün dünya üzerinde her tarafta harpler var. Ve konunun gerçekten hüzün verici tarafı, bu savaşlar ayrı dinlerin savaşları. Hristiyanlarla Müslümanlar arasında savaşlar, Yahudilerle Müslümanlar arasındaki savaşlar, ama hep savaş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala ilk insan ve ilk peygamber olan Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, yani son peygambere kadar olan zaman parçasında başka bir din hiç oluşturmamış. Şimdi bu muhtevada tek bir dinin varlığını, hep tek bir din, o Allah-u Teala'nın dininde tek bir din olduğunu nereden anlıyoruz? Allah-u Teala buyuruyor ki, biz Adem Aleyhisselam'a verdiğimiz şeriatı Hazreti Nuh'a da ulaştırdık. Öyleyse Hazreti Nuh'a kadar geçen devre içerisinde ne kadar peygamber gelmiş geçmişse hepsi aynı şeriatı yaşamışlar. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle sizler için de, yani sen ve sahaben için de şeriat kıldık diyor Allah Teala. Öyleyse neden bahsediyoruz? Bahsettiğim şey açık. Allah Teala ikinci bir şeriat, ikinci bir din hiç indirmemiş. Hazreti Nuh'a kadar geçen bütün peygamberler için aynı dini yaratan Allah Teala, Hazreti Nuh'tan itibaren
son kainatın son peygamberi olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar geçen devrede de hep aynı dini ayakta tutmuş, aynı dini insanlara o dinin mensubu olsunlar diye indirmiş Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bundan sonra diyor ki Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinde niçin indirmiş dini? Dini ayakta tutasınız ve fırkalara ayrılmayasınız diye. Ne demek bu? Yani şu ezelden beri gelen, Adem Aleyhisselam'dan beri gelen o din var ya, o din tek bir dindir. O dine tabi olanlar, fırkalara ayrılmamış olanlardır. Kim o dinin dışında kendi kendine dini icat ederse, o insanlar, o tek dinin müntesipleri olamazlar. Onun ötesinde bir dizaynları vardır.

Sevgili kardeşlerim, her halükarda bütün insanlar için söz konusu olan şey mutluluktur. Burada Allah-u Teala'nın dini ayakta tutun diye, yani o tek dinin müntesibi olun diye, sadece o dini yaşayın diye indirdik diyor onu. Hep fırkalara ayrılmayın diye diyor. Hadi bakalım gelin, acaba Allah-u Teala fırkalara ayrılmayın deyince neyi kastetmiş? Bakalım beraberce şu konuya bir göz atalım. Allah-u Teala bu dinin, yegane dinin, kainatın yegane dininin adına Hazreti İbrahim'in Hanif dini diyor. Hanif, teslim olmak anlamına geliyor Hazreti İbrahim'in dininde. Gerçekten bu din ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimini içerir. Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerinde Allah-u Teala diyor ki, Münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a karşı böyle yaparak, Allah'a ulaşmayı dileyerek takva sahibi olun. Ve namaz kılın ve de müşriklerden olmayın. O müşriklerden olmayın ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar diyor Allah-u Teala. Yani Allah-u Teala tek bir din koyuyor ortaya ama insanlar kendi kendilerine din icat ediyorlar ve dinlerinde fırkalara ayrılıyorlar sevgili kardeşlerim. Öyleyse insanların dinlerinde fırkalara ayrılmasına bakıyoruz. Allah-u Teala'nın hiç istemediği bir şey. Hep bir tek dinden bahsediyor Allah-u Teala. Tek bir din. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Ama insanlar 72 tane fırkaya ayrılmış durumdalar. Tek din müessesesi böylece yara almış durumda. Çeşitli standartlarda zülmani veya rabbani inanç biçimleri 72 tane farklı görüş ortaya koymuş, farklı tatbikat ortaya koymuş. 72 ayrı din anlayışı, inanç anlayışı. Fakat Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi indiği zaman sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e soruyor, ey Allah'ın Resulü kaç fırka diyor. Sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki 72 diyor. Affedersiniz, 73 diyor. 73 fırkadan bahsediyor. Ama bugün fırkaların sayısı tespit edilmiş durumda. Çok kuruluş tarafından tespit edilmiş durumda. 72'ye ulaşmışlar en son. 73. fırka bu 72 birbirinden değişik din gruplarının içinde Allah'ın
o tek dinini, Hazreti İbrahim'in Hanif dinini yaşayanlar. Hazreti İbrahim'in Hanif dini tek Allah'a inanmayı ifade eder. Vahdet. Bu tek Allah'a inanmanın yanında insanların din tatbikatını içeriyor. Tek Allah'a inanmak vahdet. Ama Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka teşkil etmek, bu tevhiddir. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka, tek bir grup. Hepsi Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ve üçüncü faslı, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin, kainatın tek dininin teslim. Ruhun Allah'a teslimi, fizik vücudun Allah'a teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. İşte din müessesesi bu standartlar içinde sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah-u Teala'nın ortaya koyduğu din standartları içerisinde dinler müessesesi hayır, yok. Dinin kendisine özgü, kendisine has özellikleri var sadece ama tek dinin. İşte insanlar ikiye ayrılıyor. Bu dini yaşayanlar, onlar Hanif. Yaşamayanlar, Hanif olmayanlar. Bu Hazreti İbrahim'in dini, Hanif dini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından yaşandığı sualinin cevabı kesinlikle evettir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hanif'ti. İşte bu müessese çok açık bir şekilde konuyor ortaya Kur'an-ı Kerim'de. Allah Teala buyuruyor ki, Habibim, kendini ve çini Hanif olarak dine doğrult. O Hanif fıtratıyla ki, biz bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattık. İşte bu Hanif dini ezeli ve ebedi dindir. Allah'ın ne dini yaratmasında değişiklik görebilirsin, ne de Allah-u Teala insanları Hanif fıtratının dışında bir fıtratla yaratır. Allah ezelden ebede kadar bütün insanları Hanif fıtratıyla yaratacaktır. Hanif dininin dışında ikinci bir dini de hiçbir zaman vücuda getirmeyecektir diyor Allah-u Teala. Sadece Hanif dini olacaktır, tek bir din olacaktır kıyamete kadar. Ve bütün insanlar da sadece ve sadece bu dini yaratabilecek olan özellikle yaratılacaklardır. İşte sadece bu dini yaşayanlar mümindirler. Tek dini yaşayanlar. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki,
Kıyamet günü şeytan insanlara olan hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan tek bir fırka hariç, bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor Allah-u Teala. İşte o müminler, hanif olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler şirkte değildir. Kurtuluşa ulaşan, Allah'ın cennetine girecek olanlar sadece onlardır. Onun için Allah-u Teala ayet-i kerimenin devamına yani Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinin devamına şöyle bir ifade eklemiş. Senin söylediğin sözler müşriklere ağır geldi diyor Allah-u Teala. Kim müşrikler? Dinde fırkalara ayrılanlar. Ne demiş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara? Allah'a ulaşmayı dileyin ve böylece tek bir fırkanın içinde olun demiş. Allah'a ulaşmayı dileyin ve o tek fırkanın içinde olun. Sevgili kardeşlerim, o zaman bu tek fırka müessesesi o fırkanın dışında olanların şirkte olduğu sonucuna ulaşıyor. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah'a ulaşmayı dileyin, tek fırkanın içinde olun, o tek fırkada toplanın. Yani tevhid akidesine çağırıyor herkesi. Müşriklere kendi elindekiyle çeşitli gruplara ayrılmış olup da 72 gruba ayrılmış olup da kendi elindekiyle ferahlananlara bu söylediğin söz ağır geldi diyor Allah-u Teala. Elbette Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde de çeşitli inanç biçimleri mevcuttu. Onların her biri tek Allah'a inanın. Hepiniz Allah'a ruhunuzu ulaştırmak için seferber olun. Allah'a ruhlarına ulaştırmak için harekete geçenlerin içinde bulunacağı tek bir toplumu oluşturun. Hepiniz Allah'a ulaşmayı dileyin. Bu tarzdaki bir ifade müşriklere ağır geliyor. Hanif dininin temel özelliğinin teslimler olduğu bu ayet-i kerimede, Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde birinci teslimi Allah-u Teala'nın açıklamasıyla şekilleniyor. Diyor ki Allah-u Teala, Allah'ı yeştevi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yünib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ama onlardan kim, o seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu sadece onu kendisine ulaştırır diyor. İşte sevgili kardeşlerim,
can dostlarım, gönül dostlarım, kim Allah'a ulaşırsa, ulaşmayı dilerse, Allah sadece onları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırır. Bu talep, Allah'a ulaşmayı dilemek, başlı başına bir kurtuluştur. Dinin temelini de ruhun Allah'a ulaştırılması olarak Allah-u Teala böylece devreye sokmuş oluyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah kendisine ulaştırmak konusunda bir garantiyle mücehhez kılmış. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştıracağına dair garanti veriyor. İşte ayet-i kerime açık. Bir defa daha söyleyelim. Allah dilediğini kendisine seçer. Ama onlardan seçtiklerinden aslında çok azı sevgili kardeşlerim. Ama o çok az olan kimler Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. İşte bütün bu dizayn içerisinde Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği şey Hanif dini adlı bir dini insanlık tarihi boyunca Adem Aleyhisselam'dan son peygambere kadar devam ettirmiş oluşu. Ama serbest iradeyle yaratılmış olan insanlar aralarında her devirde mutlaka anlaşmazlıklara kurban gitmişler. Asırlar boyunca milyonlarca insan ölmüş. İnsanlar birbirlerini öldürmüşler. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın ortaya koyduğu sadece bir tek din vardır. O din Hanif dinidir. O din İslam dinidir. İslam dini en mütekamil dindir. Çünkü en son dindir. Bu sebeple Allah-u Teala o dini diğer dinlerin üzerine getirmiştir, tekamül ettirmiştir. Bu sebeple en mükemmel din İslam dinidir diye düşünenler büyük bir yanılgının içindedirler. Dinler yoktur ki İslam dini en çok tekamül etmiş din olsun. Başka bir din hiç olmamış sevgili kardeşlerim. Dünya üzerinde başka bir din hiç olmamış. Hristiyanlık dini, Yahudilik dini, Budizm, Brahmanizm, Taoizm, 72 tane inanç çeşidi, 72 tane hedef tayini hiçbirisi geçerli değil. Sadece bir tek din olmuş. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan ve ruhu, veçi yani fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmekle noktalanan tek bir din sevgili kardeşlerim. Bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dini olarak Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor ve Kur'an-ı Kerim'de Arapça isim kullanıyor Allah-u Teala. İslam dini diyor Allah'a teslim olma dini. Hanif kelimesiyle İslam kelimesi birbirine tam olarak %100 eşittir. Hanif demek İslam demek. Hanif dini Allah'a teslim dini İslam dini.
Onun için Allah Teala İslam'dan başka bir din kabul edilmeyecektir diyor. Yani Hazreti İbrahim'in Hanif dininden başka bir din kabul edilmeyecektir diyor. Öyleyse şeriatlar yoktur. Yahudilere Allah Teala'nın başka bir şeriatı verdiği, Hristiyanlara başka bir şeriatı verdiği, İslam'a başka bir şeriatı verdiği, bu sebeple dinlerin oluştuğu tezi bütünüyle çürümüştür. Artık böyle bir tez geçerli değildir. Kur'an'ın temel hükümleri gereğince. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepimize düşen şey o tek dini Allah'ın bize emrettiği o en güzel standartlarda yaşamaktır. O dini yaşamakla mükellefiz. Hanif dinini. Ruhumuzu Allah'a teslim etmekle mükellefiz. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmekle mükellefiz. Nefsimizi Allah'a teslim etmekle mükellefiz. Ve irademizi Allah'a teslim etmekle mükellefiz. Hepsi bu kadar. 4 teslim. Bu 4 teslim 7 safhada oluşur. 7 safhada 4 tane teslim. 28 basamaklık bir Hanif dini, İslam dini merdiveninde Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar her şey. Kişi buraya ancak üçüncü basamakta ulaşabilir. Birinci basamakta insanlar olayları yaşar, herkes yaşar. İkinci basamakta olayları değerlendirir ve o olaylar karşısındaki davranış biçimini ortaya koyar. Bu da herkesin yapacağı iştir. Ama üçüncü basamağa çıkabilenler sadece Allah'a ruhlarını ölmeden evvel ulaştırmayı dileyenlerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynı Allah-u Teala'nın ortaya koyması, onun hedefini son derece açık olarak koyuyor ortaya. Bir tek din, Allah'a ulaşmayı dileyen insanların oluşturduğu tek bir toplum ve arkasından ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin üzerinde tecelli eden Allah Teala onlara o insanlar irşat makamına karşı kör, sağır ve dilsizken onları gören, işiten ve idrak eden hüviyete getiriyor. Sonra onların ruhlarının vücutlarından ayrılmasını temin ediyor. Sonra da o ayrılan ruhun Allah'a kendisine ulaşmasını temin ediyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için her şeyi öylesine güzel dizayn etmiş ki Allah Teala bana güvenin diyor. Siz diyor bir hiç karşılığında benim üçüncü kat cennetime ulaşabilirsiniz. Sadece bir dilekle bana ulaşmayı dilemenizi istiyorum sizden diyor. Başka bir şey istemiyorum diyor Allah Teala. Sadece bunu gerçekleştireceksiniz. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor Allah Teala. Ve diyor ben diyor size tecelli edeceğim. Sizin üzerinizde bütün güzellikleri bir bir oluşturacağım.
irşat makamına karşı kör olan gözlerinizi açacağım. İrşat makamını layık olduğu yere oturtamayan

ederim diyor Allah Teala. O insanların Allah'a ulaşmayı dilemeleri halinde onların ruhlarını ben kendime ulaştıracağım diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı açık bir şekilde ortaya konulmuş oluyor. O Allah ki bütün insanları için sadece onları mutlu görmek istediğini söyler ve bir söz vermiş bize. Görev taksimi yapmış. Sizin diyor göreviniz sadece bir dilektir. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu dilek kalbinizden sıcak bir duygu olarak, talep olarak bana ulaştığı an, yani kalbinizden gerçek anlamda bana ulaşmayı dilediğiniz talebi bana ulaştığı an sizin için mesele halledilmiştir diyor. Çünkü diyor bundan sonra siz bir şey yapmayacaksınız. Sizi bana ulaştırıncaya kadar ben sizin her birinizle ayrı ayrı meşgul olacağım. Mutlaka bu dünya hayatını yaşarken size ömür verdiysem yeterli miktarda 7-8 aylık bir ömür, mutlaka hepinizin ruhunu kendime ulaştıracağım diyor. Ama diyor hedefiniz eğer Allah'ın cennetine girmekse o zaman diyor o konuda hiç tereddüdünüz olmasın. Çünkü Allah'a ulaşmayı diler dilemez birinci kat cennetin zaten sahibisiniz. 14. basamakta sizi mürşidinize ulaştıracağım diyor Allah Teala. O zaman ikinci kat cennetin sahibi olacaksınız. 21. basamakta ruhunuz bana ulaşacak diyor. Ve 3. kat cennetin sahibi olacaksınız diyor. Benim size teminatım bu kadar diyor. Hanefler olarak diyor, siz vahdet akidesine sahip oldunuz. Tek Allah'a inanıyorsunuz. Allah'a ulaştırdığı kişilerden bahsediyor. Tek Allah'a inanıyorsunuz ve hepiniz bana ulaşmayı dilediniz ve Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu o tek fırkanın sahibi oldunuz. Tevhid akidesi. Sonra da ben sizin ruhlarınızı bana ulaştırdım. Böylece teslim de oldunuz. Ruhunuzu bize teslim ettiniz. Bu sizin 3. kat cenneti kazanmanızı ifade eder. Bana ulaşmayı dilediğiniz an 1. kat cennetin zaten sahibisiniz. Mürşidinize sizi ulaştırdığımız zaman 2. kat cennetin sahibi oluyorsunuz. Ruhunuzu biz ulaştıracağız kendimize. Ulaştırdığımız zaman da 3. kat cennetin sahibi oluyorsunuz. Bu arada kişinin nefsinin kalbinde afetler %51 azaldığı için %51 afet azalması söz konusu olduğu için kişinin nefsinin kalbindeki afetler %49'u, fazıllarsa %2 rahmetle beraber %51'i oluşturur. Ve o kişinin davranış biçimleri pozitif alan itibariyle negatif alanlardan öteye geçer. İşte sevgili kardeşlerim, kainatın tek dini bu dindir. Yahudilerin dininden de daha öncedir. Hristiyanların dininden de daha öncedir. İslam'dan da daha öncedir. Ve üç dinin aslında Allah-u Teala'nın emirleri ve nehirleri cephesinden birbirinden hiçbir farkı yoktur. Ama şeytan insanları farklı dinlerin mensuplarıymış gibi onlara göstererek gruplara ayırmış ve birbirine düşman kılmayı başarmıştır. Ama artık hakikati öğrendiniz sevgili kardeşlerim. Ayetlerle birlikte öğrendiniz. Başka bir din hiç olmamış. Sadece

Allah Teala'nın bir tek dini, Hazreti İbrahim'in Hanif dini söz konusu. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me as-salavat.

0: Meryem odasında bebekleriyle oynuyordu. Akşam olduğunu fark etmemişti. Pencereden dışarı baktı, ay çıkmış, yıldızlar gökyüzünü süslemişti. Sahibimiz Allah her şeyi güzel yapmıştı da, acaba neden kötü şeytanı yaratmıştı? Çok merak ediyordu. Şeytan neden insana düşman olabilirdi ki? Onu öyle bir düşünüyordu ki, çizgi filmlerdeki canavarlar gibi çirkin yüzler geliyordu gözünün önüne ve çok korkuyordu. Bu konuyu hemen öğrenmeliydi. Anneannesinin yanına gitti.
1: Canım anneciğim, çok merak ediyorum. Şeytan neden bize düşman? Şeytan nasıl bir varlık?
0: Anneannesi güldü.
2: Canım yavrucuğum, şeytandan korkman için sebep yok. Şeytan çok akıllı. Tilki gibi kurnaz bir varlık. Sana anlatayım. Allah, insanı yaratmadan önce melekleri ve cinleri yarattı. Cinler dumansız ateşten, yani enerjiden yaratılmış. Şeytan da cinlerdendir. İnsan topraktan yaratıldı. İlk yaratılan insan Hazreti Adem babamızdır. Allah insana ruhundan üfürdü. Bu yüzden onu meleklerden ve cinlerden üstün tuttu. Meleklere ve cinlere Adem'in önünde secde edin emrini verdi.
1: Anneanneciğim, sizin namazda yere yattığınız gibi mi?
2: Aynen öyle. Bütün melekler ve cinler Adem Aleyhisselam'ın önünde secde etti. Sadece şeytan secde etmedi. Şeytan, Allah'ın insanı kendisinden üstün yaratmasını ve onu daha çok sevmesini kıskandı. Allah'a dedi ki, beni enerjiden yarattın, insanı ise topraktan yarattın. Ateş topraktan üstündür. Topraktan yarattığın bir varlığın önünde ben secde etmem. Allah da bunun üzerine onu katından kovdu. Bana dünyanın sonuna kadar izin ver. Hani ruhların sana ulaşacakları yol, sırat-ı müstakim var ya, o yolun üzerine oturacağım, onların bu yola çıkmalarına, sana ulaşmalarına mani olacağım. Onları kandırmak için ne gerekiyorsa yapacağım. Sonunda sen onları sana şükrediyor, seni seviyor, bulamayacaksın. Senin yolunda olmayacaklar dedi. Allah da şeytana izin verdi. Belki birçoğunu kandırabilirsin ama bana ulaşmayı dileyen, beni çok seven, kalbine iman yazdığım kullarımı kandıramazsın dedi.
0: Meryem sordu.
1: İyi ama neden Allah ona izin verdi? Cezasını hemen vermedi.
2: Şeytan, insanın Allah'ın sevgisini kaybetmesini ister. Allah'ın yap dediklerini yapmamasını, yapma dediklerini de yapmasını ister.
0: Meryem,
1: peki bunu nasıl yapıyor?
2: Hani sana üç bedenden yaratıldığımızı söylemiştim. Hatırlıyor musun?
1: Ruh, fizik, beden, nefs.
2: İşte ruh, Allah'tan üfürüldüğü için hiçbir yanlış şeyi yapmaz. Nefs ise içindeki 19 kötü huy sebebiyle hep Allah'ın yap dediklerini yapmaz, yapma dediklerini de yapar özelliktedir. Şeytan da bu özellikte olduğu için çok iyi anlaşan iki arkadaş gibidir. Bu yüzden şeytan bize nefsimizi kandıracak şekilde söyler. Biz de doğru yapıyoruz zannederek yanlış davranışlar sergileriz. Şeytan bize yol gösterici olabilir. Örneğin, annenin yardıma ihtiyacı var. İçinde ses, haydi kalk, anneni mutlu et diyor. Başka bir ses ise, boş ver, sen daha küçüksün. İşleri annen yapsın. Sen oyun oyna, çocuklar oyun oynar diyor. Bu seslerden bir tanesi şeytanın sesi. Sence hangisi?
1: Yardım etme, oyun oyna diyen ses.
2: Heh, Şimdi öğrendin. Peki bu durumda sence hangi sesi dinlemelisin?
1: Annene yardım et diyen ses.
2: Harika. Gördün mü? Bak şeytan senin de yol göstericin oldu. Yaptığın her işin sonunda içinde bir sevinç duyuyorsan bil ki ruhunun sesine cevap verdin. Yok eğer için fena şekilde sıkılıyorsa şeytanın sesine kulak verdin. Hemen tersini yap. Tamam mı yavrucuğum?
0: Meryem.
1: Tamam. Tamam anneciğim. Seni çok seviyorum. Hiç de artık şeytandan korkmuyorum. Güzel Allah'ım. Seni göremiyorum ama çok seviyorum. İnanıyorum sen de beni çok seviyorsun. Çünkü beni bir böcek olarak yaratabilirdin. Ama insan olarak yarattın. Sana çok teşekkür ederim. Allah'ım beni şeytanın yalanlarından koru. Beni senin istediğin gibi uslu, güzel bir çocuk yap. İçimi iyiliklerle doldur.
0: Diyerek amin dedi. Ve anneannesine iyi geceler dileyip onu öperek uyumak için odasına yöneldi.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüm misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz Haram Kur'an, Haram Kutup programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sualimiz, Samsun'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam. Ben doğuştan Müslümanım. Geçen Ramazan'dan bu yana İslami hayatıma tatbik etmeye çalışıyorum. Ama aniden ya doğru yolda değilsem diye düşünmeye başladım. Cehenneme gitmek istemiyorum. Bu konuda yardımcı olur musunuz diyor. Sevgili kardeşlerim, insanla Allah arasındaki ilişki kalp üzerinden gerçekleşiyor. Nebi Sultanı Peygamber Efendimizin de Allah sizin soyunuza, malınıza, şekli şemanıza bakmaz. Kalbinizdeki niyet ve o niyete paralel işlediğiniz amele bakar. O zaman evet, şu anda ekrana geldi. Kalpteki niyete paralel işlediğiniz amele bakar. Şimdi bu durumda Allah bizi nelerle müteşekkil yaratmış, ona bakalım yaratılışımıza. Allah İncil 26'da bizi bir fizik bedenle dizayn etmiş, fizik bedenle halketmiş. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde bizi bir nefse dizayn etmiş ve secde 9'da zatından bize ruhu fürmüş. Serbest irade ve aklın dizayn içerisinde hayatı yaşıyoruz. Ama Adem Aleyhisselam'ın zürriyetini bu dünya hayatına gönderiyor. Daha 123'te. Hadi siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa o delalette kalmaz, şakirlerden olmaz. İşte 3 vücudun sahibi olan biz, katından Allah Teala da bize hidayetçiler gönderiyor. Hidayet ne? Hidayet, insan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Ve duyduk duymadık demeyin, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Çünkü devamlı olarak Allah Teala kalbe ve o kalpteki niyete paralel fizik vücudun yaptığı amele bakıyor. Eğer kalpten Allah'a ulaşma dileği Allah Teala kalbimizde görüyorsa ve ona paralel de zikrediyorsak, o zaman Enfal 29'a göre mutlak surette kurtuluştadır ve gideceği yer birinci kat cennettir. Neden öyle diyoruz? Çünkü Enfal 29'da Ya eyyühellezine amenu in tettekullaha, eğer takva sahibi olursanız Allah size furkanlar verir. Allah size furkanlar verir ve günahlarınızı örter. İnsanı cehenneme götüren günahların sevaplardan fazla olması gideceği yer cehennem. Ama eğer günahları örtüyorsa o zaman kesinlikle o kurtuluştadır. O zaman sen hem doğru yolda olmak hem de kesin cennete gitmek istiyorsan mutlaka kalpten Allah'a ulaşmayı dilemen lazım. Kur'an'ın hangi ayetleri bunu söylüyor? Allah Teala tam 7 tane ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin delalette kalacağı ve delalette olanların da 7 grup ayet gelince gideceği yer cehennem ve cehennemlik olan insanlar için 10 ayet gereğince deret olması hasebiyle bir veli mürşit yok. Ama eğer sen kalpten Allah'a ulaşmayı dilediysen, Allah bu talebi senin kalbinde gördüyse, o zaman Yusuf 53'te وَمَا اُبَرُّ نَفْسَ اَنَّ نَفْسَ لَعْمَارَةِ مِسُوِ اِلَى مَا رَحِمَ رَبِّ Allah'ın rahim esmasıyla tecelli ettiler bize müstesna. Kalbinde bu talebi gördüğü an Allah rahim esmasıyla tecelli ediyor ve senin bütün günahlarını örtüyor ve böylece mutlaka bir dilekle birinci kat cennetin sahibi oluyorsun. Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeşim Muhterem Hocam, manevi temizlik ne demektir? Örnek açıklar mısınız? Manevi temizlik, tekrar üç vücutlu slaytımızı görelim. Manevi temizlik, nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin temizlenmesi demektir. Evvela nefs tezkesiyle 19 afetin %51 oranda direnci kırılıyor. Şeytan başlangıç noktasında bütün afetlere %100 tesir ederken, kalplerin ulaşmayı dinleyen müşriklere tabi olanlar manevi temizlik nefs tezkesine başlıyor. Manevi temizlik nefs tezkesi ve tasfiyesi başlıyor ve bunun vasıtası zikirdir. Şimdi dikkat edin, hemen slaytımızı gösterelim. 15 bin zikirle nefsimizin manevi kalbinde Allah'ın katından gelen %7 fazıl ruh da birinci gök katına, 17 bin zikirle manevi kalbe %7 fazıl daha, %14 fazıl ruh ikinci gök katına, 19 bin zikirle kalbimize dolan nur %21 ruh üçüncü gök katına, 21 bin zikirle fazıl miktarı kalbimizde %28 dördüncü gök katına ruh yükselir, 23 bin zikirle nefsin manevi kalbinde biriken nur miktarı %35 ruh beşinci gök katına, 25 bin zikirle nefsin manevi kalbindeki fazıl miktarı %42 %42 ruh altıncı gök katına ve 33 bin zikirle nefsin manevi kalbindeki nur miktarı %49 ruhta yedinci gök katına ulaşıyor ve yedi alem geçerek Allah'ın zatına ulaşıyor. Şimdi dikkat ederseniz şeytanın nurlara tesiri yok. %49'a tesiri var. Dolayısıyla o da nefs tasfiyesinde zikirle temizlenir. Dolayısıyla manevi temizlik ne demektir diyor kardeşimiz. Manevi temizlik nefs tezkesi ve tasfiyesidir. Afetlerin tamamen kalbimizden temizlenmesi yerine 19 faziletin Allah'ın katından gelip yerleşmesini ifade ediyor. Allah razı olsun. Antalya'da bir karşı muhterem hocam, peygamberimiz İslam'dan önce neden Hazreti İbrahim'in dinine inanıyor ve onunla amel ediyordu? Açıklar mısınız? Allah-u Teala'nın ezeli evvedi tek bir dini var. Bu din babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça dili İslam ve 7 Safa 4 teslimden oluşuyor. Allah'ın Hazreti İbrahim dininden başka bir dini yok. İşte Rum 30'da فَاَقِمَ شَكَالَ دِينِ حَن۪يفَ فِتْرَةَ اللّٰهِ اَلَّتِ فَتَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا Artık Hanif olarak kendini din için ikame et. Allah'ın Hanif fıtratıyla ki Allah insanları onun üzerine Hanif fıtratıyla yaratmıştır. Yani Allah Teala bütün insanları Hanif fıtratıyla yaratıyor. Allah'ın yaratmasından bir değişim olmaz. Dinde de değişme yok. Kayım olan, kayım olacak, ezelden ebede yaşayacak din budur. Hem Hanif dini hem de Hanif fıtratı. Ve Hanif fıtratıyla yaratılan tüm insanlar sadece tek bir dini yaşayabilir. Hazreti İbrahim'in Hanif dinini. İkinci bir dini yaşaması mümkün değil. Yani her doğan çocuk Hanif fıtratıyla dünyaya gelir. Yani Hanif dinini yaşamak üzere dünyaya gelir. Hadis-i şerifte öyle. Her doğan çocuk Hanif fıtratıyla dünyaya gelir. Çünkü herkesi Hanif fıtratıyla yaratıyor Allah-u Teala. Her doğan çocuk İslam fıtratı üzere doğar. Sonra anne babası onu Yahudi Mecusi putperest yapıyor. Dolayısıyla hani fıtratı, İslam fıtratı aynı. Allah razı olsun. Malatya'dan bir kardeşim Hüterim Hocam, tevhid inancı neyi ifade eder? Kaç kısma ayrılır açıklayabilir misiniz? Tevhid inancı Allah'ın tekliğini, tek Allah ve tek Allah'a teslim olma ve tek Allah'a iman eden, ona teslim olanların vücuda getirdiği tek cemaat. Üç esas üzerine tevhid inancı bina edilmiştir. Vahdet, tevhid ve teslim. Vahdet Allah'ın tekliğini ifade ediyor. Teslim de bu tek Allah'a hem vahdet akidesi, tek Allah'a iman etmek ve de o imaneti tek Allah'a ruhu, beşi, nefsi ve iradeyi teslim etmek ve bu teslimleri gerçekleştirenin vücuda getirdiği tek cemaat. İkinci bir cemaat yok. Nitekim Nevira Sultanı Peygamber Hadis-i Şerifinde size dinlemeyi emrediyorum. Bu emrettiği dinleme olayı hikmet sahibi alimin sohbetini dinlemek. Size itaati emrediyorum. Hikmet sahibi alimin davetini kabul edip ulaşmayı dilemek. Size cihadı emrediyorum. Bu cihat nefs seskesi bir tasfiyesi. Size hicreti emrediyorum. Ruhumuzun bizden ayrılarak sırat-ı müstakime ulaşı. Oradan da Allah'ın zatına ulaşması. Size cemaati emrediyorum. Cemaat bu vahdet tevhid, vahdet teslim ve tevhid esasını yerine getirenlerin tek cemaati. Yani Allah'ın dostlarından oluşan cemaat. Allah'ın emirlerinden oluşan cemaat. Allah Teala herkesten bunu istiyor. Tek cemaat. İşte şu anki hadis-i şerifte böyle. Kim cahiliye davasını iddia eder de kuşkusuz o cehennemi kimselerdendir. Ey Allah'ın Resulü, bu kimse namaz kılsa, oruç tutsa da mı aynıdır? Evet. Nebiyye Sultan Peygamber Efendimiz namaz kılsa da, oruç tutsa da durum aynıdır. Siz Allah'ın davasına, Allah'a davet ediniz. Çünkü Allah size Müslümanlar, müminler ve Allah'ın kulları diye isimlendirmiş. Allah size Müslümanlar, müminler ve Allah'ın kulları diye isimlendirmiş. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatı sevgili muhterem hocamız. Hürmetle, sevgi ve saygıyla ellerinizden öpüyoruz. Efendimiz ve sizi çok ama çok seviyoruz muhterem hocamız. Müsaadeniz olursa bir sorum olacak muhterem hocam. Allah Teala insanlara dünyaya çile çekmesi için mi gönderiyor? Açıklarsan seviniriz. Allah razı olsun. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatı.
0: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatı. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Allah Teala insanları bu dünya çile çekmesi için mi göndermiş? Açıklayabilir misiniz? Hayır. Allah Teala bütün insanlardan Allah kendisine dost olmasını, kendisine kul olmasını ve Allah'a dost olan, Allah'a kul olanların da ahiret ve dünya mutluluğuna ulaşmasını istiyor. İşte مَا رَحَتَّ فِي الدُّنْيَا bu insanların uydurmaları. Dünyada rahatlık yoktur. Halbuki herkese Allah'ın bir garantisi var. Bu garanti ne? Hem Rad 27 hem Şura 13'te. Rad 27'de اَنَّ اللّٰهِ يُدُلِّ مَنْ يَشَاوُ Allah dilediğini derahatta bırakır. وَيَهْدِي اَيْ مَنْ اَنْحَبْ ve o derahatta olanlardan kim Allah'a yönelir, ulaşmayı dilerse onu da kendisine ulaştırır. İşte ruhun Allah'ın insan ruhunun kendisine ulaştırması hidayettir. Ve Allah Teala herkesi hidayetle mutluluğa ulaşmak istiyor. Üç tane cennet dünya saadetinin yarısı. Öte yandan Şura 13'te Allahu yeştevi ileyh men yeşav, Allah dilediğini seçer. Ve o seçilenlerden kim Allah'a yönelip ulaşmayı dilerse onları da kendisine ulaştırır. Bir kere daha hidayet ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Allah Teala herkesten bunu istiyor. Şimdi çile çekenler kimlerdir? Çile çekenler Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Allah'a yönelmeyenler. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala'nın farzları var. Bu farzları yerine getirenlerin dünya mükafatı mutluluk, ahirette cennet var. Bu farzları yerine getirmeyenlerin dünyada mutsuzluk, ahirette cehennem. Ama sahabenin, bize örnek gösteren sahabenin hepsi bunları yerine getirdi ve asr-ı saadeti yaşadı. Öyleyse eğer olay buysa, dünya ahiretine insanların çile çekmesi değil, tam tersi iki cihan saadetini sahibi olsunlar diye Allah insanı yaratmıştır. Allah razı olsun. Bursa'da bir kardeşim Muhterem Hocam, Müslümanın diğer Müslümanlar üzerindeki hakları nelerdir? Müslümanın diğer Müslüman üzerindeki hakkı, onun diğer, yani hak ve vazife açısından oraya baktığımız zaman, kişi vazifesini yaparsa hakkı oluşur. Müslümanın diğer Müslümanlar üzerindeki hakları. O zaman Müslümanın hakkına ulaşabilmesi, Müslümanın diğer Müslümanlara karşı görevini yerine getirmesine bağlı. Bu görevin birinci sırasında Müslümanları mutlu etmesi. İşte bu mutluluk Allah'ın davetiyle gerçekleşir. Eğer olay buysa o zaman kesinlikle diğer Müslümanlar üzerindeki hakkına kavuşabilmesi, onun diğer insanları Allah'a davet etmesine bağlı. Eğer görevini, bir hakkın yerine getiriyor, herkese tebliğ yapıyor, Allah'a davet ediyorsa ki olay budur. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz ed-dinu nasihatin, ed-dinu nasihatin, ed-dinu nasihatin, kimler için nasihat? Allah için, Allah'ın kitabı için, Allah'ın Resulü için, Müslümanlar idare edici için ve bütün Müslümanlar için. Öyleyse bütün Müslümanlar Allah'a davet etmekle vazifeliler. Bunu yapmaları halinde o zaman hakkı olan mutluluğa ulaşacaklardır. Allah razı olsun. Yozgat'tan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, kıldığımız namazlar bizi kötülüklerden alıkoymuyorsa bu kıldığımız namazın kabul olmadığı anlamına mı geliyor? Hayır, kıldığımız namazlar bizi kötülükten alıkoymuyorsa, o kişi namaz kılıyor, derecat kazanıyor ama o kişi nefs eskisini yapmıyor. Çünkü bütün kötülüklerin menbaı, kaynağı nefstir, nefsin afetleridir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın zatından üfürülen ruhu bize vermiş ve Allah'ın ruhtan aldığı misak gereğince dünya hayatında ruhun Allah'a teslimi gerekir. Bir. Arkasından Allah-u Teala'nın fizik ucumuzdan almış olduğu ahd gereğince fizik ucunun şeytana kurulmaktan kurtulup Allah'a kurulması lazım. İki. Allah-u Teala'nın nefsimizden almış olduğu yemin gereğince nefsimizin yedi kademede tezkiye ve tasfiye olması lazım. Yani afetlerin temizlenmesi lazım. İşte nefs tezkiyesinin olabilmesi için fizik vücudun şeytanı korumaktan kurtulması lazım. Fizik vücudun şeytanı korumaktan kurtulabilmesi için ruhun gök katlarında yükselerek Allah'ın zatına ulaşması lazım. Ama ruhun Allah'ın zatına ulaşabilmesi, kendisiyle birlikte kendisini idare edecek olan mürşidin, devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerinde olması lazım. Öyleyse hepsi birbirine bağlı. Devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelmedikçe ruhumuz vücudumuzdan ayrılmaz. Ruhumuz vücudumuzdan ayrılmadıkça fizik vücut şeytan korumaktan kurtulmaz. Fizik vücudun şeytan korumaktan kurtulmaması nefsi tezkiye etmez ve var birbirine bağlı olan muhteva. Öyleyse ruhumuzun bizden ayrılması, gök katlarında yükselerek Allah'ın zatına ulaşması, ancak müşride tabiyetle mürşitten aldığı zikir emrini yerine getirmesi fizik vücudun ve bununla beraber zikre paralel Allah'ın katından gelen fazlaların nefsin manevi kalbine yerleşmesiyle o kişi ancak o zaman kötülükten kurtulabiliyor. İşte Ankebut 45'te وَاَقِمُ السَّلَاةَ اِنَّ سَلَاةَ تَنَعْنَا الْفَحْشَاءَ وَاَمْنُكَ Namaz kıl çünkü namaz kötülükten, fuhşiyetten men eder. Bu kötülükten, fuhşiyetten men eden namaz zikirle kılınan bir namazdır. Ta 14'te beni zikretmek için namaz kıl. O zaman kesinlikle o kişinin bu şekilde bir namazı gerçekleştirmesi lazım. Ama Allah'a ulaşmayı dilemedikçe ki dilemeyen kişinin ruhu vücuttan ayrılmaz. Devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelmez ve ruh vücuttan ayrılmaz. O zaman da yaptığı amellerin hepsi boşa gidiyor. Amasya'dan bir kardeşim muhterem hocam, Deccal kimdir? Bir gözü kör müdür? Deccal evimizdeki televizyon mudur? Açıklar mısınız? Deccal insanların kendisi 7 tane ayet-i kerimede asıl Deccal'den ziyade sizin için imam şeklindeki Deccal'lerden korkuyorum. Peygamber Efendimiz buyuruyor. O Allah'ın yolundan saptıranlar, fasık alimler, cahil abidler. Sizin için Deccal'den daha çok sapık imamlardan korkuyorum. Bunlar ulaşmayı dilemedikleri gibi başkasının dilemesine mani olan insanlar. Deccal de bunların başında bulunuyor. Yoksa televizyon Deccal olsa o zaman biz de şu anda bu yayını yapıyoruz ve televizyon vasıtasıyla size ulaşıyor. Halbuki Deccal negatif kutbu temsil eden ve insanları ateşe davet eden kişileri ifade ediyor. Asıl Deccal'dan ziyade sizin için imam şeklindeki Deccal'lerden korkuyorum. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, duanın kaderimizde etkisini merak ediyorum. Değiştirebilir miyiz duamızla kaderimizi? Sevgili kardeşlerim, başlangıç noktasında bütün insanlar hüsranda. Yani amel defterleri sicinde ve kişiye verilen serbest iradeyle başlangıçta bütün insanlar hüsranda. Ve asır ünlen insan elefi kuz, insanlar hüsranda. Hüsranda olanların durumu ne? Hüsranda olanların durumu Mümin Suresi'nin 103. ayet kelimesi gereğince وَاَمَا مَنْ خَافَتْ مَوَزِّينَهُ فَوْلَاكَ الَّذ۪ينَ خَاسُرُ عَمْبُسِينَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ O zaman hüsrandaysa onlar gidecekler yer cehennem. Ama Allah-u Teala bütün insanları kendi zatına davet ediyor. ve daveti kabul edenler ulaşmayı dileyerek dua ediyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemek bir dua ve bu duanın kimin kalbinde bu talep varsa, ruhun dünyasında Allah'a ulaşması varsa ki o bir duadır. Hemen o hadisi de bunun yanına ekleyelim. Kul olmak duanın kabul edilerek, ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. Öyleyse amel defteri sicinde olan bu kişi kalben ulaşmayı dilemesi halinde o zaman ona amel defteri sicinde alıp iliğine konuluyor. Bizim cehennemliken bizi cennetlik kalıyor ve serbest iradeyi Allah-u Teala bu sebeple vermiş. Nitekim iki ayet-i kerime hem Ra'd 27 hem Şura 13. İkisinde de insanlar delalette ama o delalette olanlar, delalette olanların gideceği yer cehennem. Ama o delalette olanlardan kim Allah'a yönelik ulaşmayı dilerse ki ulaşmayı dilemek bir duadır. O zaman Allah Teala ona rahim esmasıyla tecelli ediyor ve onun sicindeki amel defterini iliğine alıyor. O zaman bu yönüyle cehennemliken cennetlerden oluyor. Kişinin serbest iradesiyle onu gerçekleştirmesini Allah istiyor. İrade kutsal, kutsal iradeye kimse karışmıyor. Allah da karışmıyor ama iradesiyle Allah'ın emrine itaat eder, Allah'a ulaşmayı dilerse bu onun için bir kurtuluştur, cennetin garantisidir. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
2: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Müsaadenizle bir sorum olacaktı inşallah. Günümüz insanlarına rehberlik edecek doğru kimseler yok mudur? Allah razı olsun inşallah. Efendimiz himmetiyle sizi çok ama çok seviyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Esselamu ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Günümüz insanların rehberliğe gidecek doğru kimseler yok mudur? Hepsinde vardır. Bir kere günümüz insanları için mutlaka onları hidayete erdirecek olan bir devrin imamı vardır. Vekaleten devrin imamı. Yaşayan insanlar arasında vekaleten devrin imamının olmadığı bir zaman dilimi yok. Asaleten devrin imamı Peygamber Efendimiz'e sona erdi. Ama Peygamber Efendimiz'den kıyamet gününe kadar da mutlaka kavim resullerinden bir tanesini Allah Al-İmran 179'a göre seçiyor ve secde-i müdürde göre vekaleten devrin imamı olarak tayin ediyor. Devrin imamı herkesi hidayete erdiren rehberdir, kılavuzdur, Allah'ın tayin ettiği mürşittir. Yetmez, kıyamete kadar her kavmin içerisinde o kavme rehberlik edecek olan bir kavim resulü, veli resul vardır. Şu an bile ne kadar ayrı lisanı konuşan kavim varsa bunların arasında rehberlik edecek bir kavim resulü, veli resul vardır. Onların yetiştirdiği veli mürşitler vardır. Onlardan sonra vekil mürşitler vardır. Yani evet, günümüz insanlarına rehberlik edecek doğru insanlar her zaman vardır. Bu devrin imamı ise hidayete erdirendir. Bu vesile ise devrin imamını temsil eden kavim resulleridir, veli mürşitlerdir, vekil mürşitlerdir. Ama her zaman vardır. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutfakların sorular ve cevaplar bölümünde birlikte olduk. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı salavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Allah razı olsun. Fatiha ma'salavat. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
3: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 ayetel kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde beraberiz. Her şeyden evvel sizleri çok ama çok sevdiğimizi belirtmek istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, sizlerle birlikte olmak, bütünün bir araya gelmesi demek. Allah'tan bahsetmek bizim için her zaman bir büyük zevk, sevgili kardeşlerim. Allah'tan bahsetmek hem söyleyeni hem dinleyeni huzura, mutluluğa, güzel hatıralara götürür. Her sohbet Allah'ın bir emridir. Her sohbet Allah'tan bahsedildiği cihetle bir eksiğin giderilmesidir. Her sohbet bir güzelliktir sevgili kardeşlerim. Allah'ın bir nimetidir. Belki herkes başka bir açıdan sohbetlere bakar. Herkes kendi dizaynı içerisinde kendi bilim hudutları içinde, kendi idraki içinde sözleri dinlerler. Sevgili kardeşlerim, bizim için sizlerle, hepinizle konuşmak gerçek anlamda bir büyük zevk. Neden zevk? Çünkü Allah'tan bahsediyoruz. Allah'tan bahsetmek bir zevktir, bir huzurdur, bir mutluluk vasıtasıdır. Mutluluğun ta kendisidir. İnsanlar bütün gün bir şeyler konuşurlar. Ama Allah'tan bahsetmek bu konuşmalar gibi değildir. Allah devreye girdiği zaman her şey değişir. Bir defa mutluluk mutlak olarak devreye girer. Ne zaman Allah'tan bahseden bir konuşma dinlesem, bu konuşma benim konuşmam olsa bile hep mutluluk verir. Mutluluk ulaştırır bizlere. Sevgili kardeşlerim, Allah'tan bahsetmek zamanın boşa harcanmamasıdır. Allah'tan bahsetmek insanları mutlaka derecat kazandırır. Bu konuşan için de geçerlidir, dinleyen için de geçerlidir. İki tarafta kazançlıdırlar. Yeter mi? Bu Allah-u Teala'nın bizlere verdiği mükafatlar açısından geçerli. Ama bir de Allah'ın sohbeti söz konusuysa o sohbet kişiyi mutlaka mutlu eder. Hem konuşanı mutlu eder, Allah'tan bahsetmektedir. Hem dinleyeni mutlu eder, Allah'tan bahsedilmektedir. Öyleyse her fırsatta Allah'tan bahsetmeliyiz sevgili kardeşlerimiz. Allah insana devrilen mahlukunu yaratmış. Ona, sadece ona kendi ruhundan üfürmüş. İnsandan başka Allah'ın ruh üfürdüğü bir mahluk yok.
sevgili kardeşlerim. Ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki insan olarak yaratılmışız. Ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki bu muhtevayı başkalarına anlatmak gibi bir güzelliği yaşamaktayız. Bu bizim açımızdan. Sizler de bizim güzellik olarak vasıflandırdığımız bu konuşmayı dinlemektesiniz. Eğer bir insan Allah'tan bahsediyorsa sevgili kardeşlerim, o konuşma güzeldir. O konuşma çünkü Yaratan'dan bahsetmektedir. Yaratılanları ona yaklaştırmaktadır. Yaradan'a yaklaştırmaktadır. Sevgili kardeşlerim, hepiniz farkındasınızdır ki ne zaman başkalarıyla normal konuşmalar yapsanız bu sizin hoşunuza gider. Ama Allah'tan bahsediyorsa bu mutlaka daha çok hoşunuza gider. Çünkü kalbiniz Allah'tan bahsetmek ister. Kalbiniz Allah'tan bahsedilmesini ister. Allah Teala ne mutlu ki bizlere böyle bir imkanı tanımış sevgili kardeşlerim. Hepiniz için bir güzellik bu. Allah'a yakın olmak. Kim Allah'tan bahsediyorsa o bu bahsetme boyunca Allah'a yakın bir insandır. Rabbini konuşmaktadır. Bir kısım insan kendi iradesiyle konuşur. Bir kısım insan Allah'ın kendisine söylettiklerini söyleyebilir. Allah Teala herkesle konuşmayacağı için söyleyeceklerini onlar dinleyemez. Ama Allah'ın konuştuğu insanlar seviyelerine göre Allah'ın kendilerine verdiği dersleri adım adım dinlemektedirler. Bundan büyük mutluluk duymaktadırlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ile konuşmak Allah'ın söylediklerini işitebilmekle mümkündür. Bu sözleri kulaklar işitmez. Bu sözleri kalpler işitir. Allah Teala kalplere hitap eder. Kişi başkalarına Allah'tan bahsettiği zaman bundan öyle bir zevk duyar ki bu dünyadaki en büyük zevktir. Allah'tan bahsetmek, Allah'ın emirlerini iletmek, Allah'ın kanunlarını, kaidelerini belirtmek, insanları Allah'a çağırmak. Sevgili kardeşlerim, bu Allah'a çağırdığınız insanlardan ne kadarı Allah'a ulaşmayı dilerse, bunda siz de pay almış olursunuz. Sizin kendilerine Allah'tan bahsettiğiniz bu kişiler, onlar da başkalarını Allah'a çağırırlarsa, siz de pay alırsınız. Onlara Allah'ın o güzelliklerini anlattığınız için. Hepimiz
Çok iyi biliyoruz ki sevgili kardeşlerim, İslam alemi İslam'ın 5 şartına endekslenmiş durumda. Evvela Museviler mahvolmuş, sonra Hristiyanlar, sonra da İslam alemi. Sevgili kardeşlerim, niçin böyle söylüyoruz? Çünkü koskoca bir İslam alemi İslam'ın 5 şartını endekslenmişler: namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Hani Allah'a ulaşmayı dilemek? Hani ruhu, veçi, nefsi, iradeyi Allah'a teslim etmek? Hem diyoruz ki bizim dinimiz İslam dinidir. Bunun manasını bilerek mi söylüyoruz acaba? İslam kelimesi ve teslim kelimesi sin kökünden gelir. Sin, lam ve mim. Bu İslam, Allah'a teslim olan kişi demektir. Kimdir İslam? Allah'a teslim olan kişi. E bu kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse, mürşidine tabi olmamış ve bu sebeple ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru seyri sülük adını verdiğimiz yolculuğu yapmamışsa, 7 tane gök katını aşmamışsa, 7. katta 7 tane alem geçmemişse, istedin müntahadan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşmamışsa, o kişi ermiş evliya değildir. Veli dost demek. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren Allah'ın dostu olursunuz. Bu Allah'ın dostluğudur. Ama Allah-u Teala dinimize İslam dini adını vermiş. Yani teslim dini. Neyinizi teslim edeceksiniz sevgili kardeşlerim? Ruhunuzu teslim edeceksiniz evvel emirde. Neyinizi teslim edeceksiniz? Fizik bedeninizi teslim edeceksiniz. Neyinizi teslim edeceksiniz? Nefsinizi teslim edeceksiniz. Neyinizi teslim edeceksiniz? İradenizi teslim edeceksiniz. İşte bu yolun sonudur. İradesini de Allah'a teslim eden insan her an Allah'tan emir almaktadır. Her an Allah'ın emrettiğini yapmaktadır. Allah'tan emir alan bir insan Allah'ın kendisine öğrettiklerini söyleyebilir. Onunla her an konuşmak mutluluğuna ulaşan insanlara ne mutlu sevgili kardeşlerim. Hepinizin böyle olabilmenizi Allah-u Teala'dan temenni ediyoruz.

çeşidine ulaşıyor. Allah tarafından ulaştırılacak olan bir imkan ona sağlanıyor. Ne oluyor? Gidip mürşidine tabi olduğu zaman o kişi artık ermiş evliya almak yolunda ilk adımı atmıştır. Neden? Çünkü mürşidine Allah'tan sorup da Allah'ın kendisine gösterdiği mürşidine tabi olan kişi mutlaka ruhunun vücudundan ayrılması olayını yaşar. Ruh, o kişi Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide tabi olduğu anda vücudu terk eder. Ve o sırada Allah'a doğru gitmekte olan kafileye kim bilir kaç kişinin ruhu Allah'a doğru yola çıkmıştır o sırada. Kafileye katılır ve Allah'a doğru yolculuğuna devam eder. Birinci gök katı, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katı. Yedinci gök katında soldan sağa doğru bir yolculuk. Yedi tane alemin geçilmesi ve yedincisinde dikey bir yolculukla Zetetin Müntaha'ya ulaşmak, Allah'ın zatına ulaşmak, Allah'ın zatında ifna olmak, yok olmak. O ruhu kim üfürmüştü? Allah kendi ruhundan üfürmüştü. İşte o sonsuz ruh bütün insanlığa, hatta kainatın her yerindeki dünyalardaki insanlara yetecek kadar geniş kapasiteli bir hüviyet taşır. Sevgili kardeşlerim, şu bir vaka olarak devreye girmelidir ki Allah Teala ruhu biz insanlara mutlu olalım diye vermiş. Kimler mutludur? Ruhlarını Allah'a ulaştırabilenler. Kimler daha mutludur? Fizik bedenlerini de Allah-u Teala'ya teslim edebilenler. Ne oldu? Ulaştırabilenler demedik. Ruh fizik vücudumuzun Allah-u Teala'nın zatına kavuşması söz konusu değil. Ama ruhumuz, Allah'tan gelen ruhumuz Allah'a tekrar geri dönmek üzere bize verilmiştir. Bunun için insanların Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de Allah'a ruhlarını ulaştırması farzdır. Safalara baktığımız zaman ne görüyoruz? Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemeyen bir insan, İslami standartlarda kendisine düşen sağlam bir imkanı kaçırmıştır. Dikkat edin cennetlerin sıralanışına. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi birinci kat cennete ulaşabilir. Eğer dilemiyorsa, İslam'ın beş şartıyla yaşıyorsa o kişinin cennete girmesi söz konusu değildir. Namaz kılmak farzdır. Oruç tutmak farzdır. Zekat vermek farzdır. Hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek hepsi farzdır. Allah Teala'nın bu görevlerini yapan kişinin ruhu vücudundan ayrılmamıştır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın ruhu vücudunu terk etmez. O kişi sağ oldukça onunla beraber kalır hep. Ama kim Allah'a ulaşmayı diler de mürşidine tabi olursa, tabi olduğu zaman ruh vücudu terk eder, yedi tane gök katını aşar
7. katta 7 tane alemden geçer.

Sarılı dike veriyor lokma, Allah'ın zatına ulaşır. Bu işlev 7-8 ay devam eden bir işlevdir. O kişinin de hayatının en güzel devresidir. Ondan sonra kişi ruhunu teslim ettikten sonra fizik vücudunu teslim eder, nefsini teslim eder, iradesini teslim eder. Ama o karanlıktan aydınlığa çıkışı aynı miktarında mutluluğu arttıramaz. Oradaki mutluluk artışı Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırması olayındaki mutluluk seviyesi en yükseğidir. Ve işin en güzel tarafı herkese nasip olur. En yüksek demekle neyi kastediyoruz? İnsanların mutlulukları açısından en yüksek. En üst seviye mutluluk o noktadaki mutluluktur. Ondan sonra kişi fizik vücudunu teslim edecektir, nefsini teslim edecektir, iradesini teslim edecektir. Hepsi daha üst, daha üst, daha üst konuda teslimler, daha kıymetli teslimler ama o zevki yaşatamazlar. Karanlıktan aydınlığa çıkmanın o büyük huzuru, büyük zevki yaşanır o noktada. İşte sevgili kardeşlerim, size diyoruz ya sık sık, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Her şey çok güzel ve bize de öyle geliyor. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman onun en güzeli oluşturduğunu görüyoruz. Şunu hepimiz çok iyi biliyoruz ki Allah'ın yoluna girmeyen bir insanın mutluluğu yaşaması mümkün değildir. Mutluluk bir uyum halidir. İnsanın iç dünyasında, başkalarıyla ilişkilerinde, Allah ile olan ilişkilerinde uyumun sağlanması ancak Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkündür. Sonra Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracağına dair açık bir şekilde söz verdiği cihetle o kişinin ruhu Allah'a ulaşmayı dedikten sonra 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka Allah'a, Allah tarafından ulaştırılır. Ne olmuştur kişi? Ermiş evliya olmuştur. Ruhunu Allah'a ulaştırmış bir evliya. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor der o zaman o kişi. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın en çok değer verdiği şey sevme fiilidir. Etrafınızdaki insanları seveceksiniz. Sonra yavaş yavaş diğerlerini seveceksiniz. Başka başka yerlerdeki din kardeşlerinizi seveceksiniz. Sonra başka dinlerin mensuplarının da kitaplarındaki 7 safa ve 4 teslimi göreceksiniz ve bileceksiniz ki onlardan da Allah'a ulaşan insanlar mevcut. Ruhlarını, dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştıranlar mevcut. Sevgili kardeşlerim, aynı bizde o gavurdur, ona bakmayın falan gibi bir şeyler söylenir. Ama ya o gavur dediğiniz kişi, o da kendi kitabındaki Allah'a ulaşmayı dilemek fiilini gerçekleştirmişse, ya mürşidine tabi olmuşsa ve ruhu Allah'a ulaşmışsa, o da ermiş evliya hüviyetine giriyor. Unutmayın sevgili kardeşlerim, Tevrat'ı da sırasıyla, İncil'i de
Kur'an-ı Kerim'i de Allah indirmiştir. Ve hepsi bizim yaşadığımız güzellikleri yaşamışlardır bu yola girenler. Öyleyse başkalarını zemmetmek bize yakışmaz. Onlar da Allah'ın kulları ve bir peygambere tabiler. Museviler Hazreti Musa'ya tabi olmuşlar. Hristiyanlar Hazreti İsa'ya tabi olmuşlar. Biz Müslümanlar da Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tabi olmuşuz. O zaman ne görüyoruz? Hep tabiyet var. Hep tabiyetin arkası teslim. Ruhun teslimi, sonra fizik bedenin teslimi, sonra nefsin teslimi, sonra iradenin teslimi. Sevgili kardeşlerim, yedi sıfır ve dört teslimi üç kitaptan da aldık. Allah'a ulaşmayı dilemekten, iradenin Allah'a teslim edilmesine kadar geçen safhalar hangi ayetlerde verilmiş? Onlar bir küçücük kitapta toplandı. Sayfası da az, boyutu da küçük ama Musevilikte 7 safa 4 teslim, Hristiyanlıkta 7 safa ve 4 teslim, İslam'da 7 safa ve 4 teslim orada yer almış durumda. İşte kardeşlerimiz gittikleri zaman Hristiyanların evlerine veya Musevilerin evlerine veya bulundukları yere onlara kendi kitaplarından 7 safa ve 4 teslimi veriyorlar. Biz insanları kendimize çağırmak için gitmiyoruz sevgili kardeşlerim. Onlara İslam olun demiyoruz. Onlara diyoruz ki üç dinin üçü de yedi safa ve dörtesinden ibarettir. İşte ayetler. Siz Hristiyansanız eğer İncil'deki ayetleri inceleyin. Göreceksiniz ki 7 safa ve 4 teslim bizim söylediğimiz ayetlerde kesin olarak yer almıştır. Eğer Hristiyansanız o zaman 7 safa 4 teslimin İncil'deki ayetlerini size sunuyoruz. İşte 7 safa ve 4 teslim İncil'in şu ayetlerinde yer almaktadır. Sonra siz Müslümansanız işte Kur'an'daki 7 safa ve 4 teslim. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bir Müslüman gidip Hristiyanlara bunları söyleyebilir mi? Elbette söyleyebilir. Elinde son derece sağlam bir delil var. Bir Museviye kendi kitabındaki Musevilerin kendi kitabındaki yani Tevrat'taki 7 safa ve 4 teslimi söyleyebilir mi? Elbette söyleyebilir. Deliller elimizde. O zaman onlar özellikle buradaki pastörler yani Hristiyan kiliselerinin idarecileri kendi kitaplarında onlara ispat ettiğimiz zaman 7 safa ve 4 teslimin mevcut olduğunu nasıl olmuşsa şimdiye kadar bunu fark etmemişiz diyorlar. Ve bizlere teşekkür ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, bu onların da kurtuluşu değil mi? Bir insan İslam'ın 5 şartıyla cehennemden kurtulması mümkün olmayan bir hüviyettedir. Allah'a ulaşmayı dilemek
mürşide ulaşmak, ruhun ve için, nefsin, iradenin Allah'a teslim edilmesi Allah'ın temel fonksiyonlarıdır. Ama namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek hepsi işlevlerdir. İslam'da namaz kılınır, İslam'da oruç tutulur, zekat verilir, hacca gidilir, kelime-i şehadet getirilir. Sevgili kardeşlerim, ama realiteye baktığımız zaman, realite 7 safa ve 4 teslimi açar. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet, ruhun Allah'a ulaşması teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak, iradeyi Allah'a teslim etmek, 7 tane safa. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak nedir? Allah için yaşamak, Allah'a teslim olmak için yaşamaktır. Bir insan Allah için yaşantısını bu hedefe ulaştırabilirse, yani ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim edebilirse, 7. kat cennetin sahibi olur. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için kapılar ardına kadar açık. Bunlar mutluluk kapılarıdır. İnsanların Allah'a yaklaşımı aradan yüzlerce sene, hatta binlerce sene geçmesi sebebiyle ritüeller, yani merasimler, değişiklikler oluşturmuştur. Ama neticede asıllar hiç değişmemiştir. Tevrat'ı incelediğiniz zaman da 7 safa 4 teslimi görürsünüz. İncil'i incelediğiniz zaman da 7 safa 4 teslimi görürsünüz. Kur'an-ı Kerim'i incelediğiniz zaman da 7 safa ve 4 teslimi görürsünüz. Sevgili kardeşlerim, durum buysa kapıların herkese açık olduğunu net bir şekilde anlamalıyız, bilmeliyiz. Bütün insanların Allah'a ulaşmayı dilemesi mümkün değildir. Çünkü şeytan bir kısmını mutlaka kandırıyor. Allah'a ulaşma dileği yoksa, yani ruhun Allah'a teslimi dileği yoksa, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi hiçbir zaman gerçekleşemez. Her şey bir dilekle başlar. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Ben bunu diliyorum Yüce Allah'ım. Bana mürşidimi göster. Emrettiğim mürşide ulaşayım, tabi olayım. Ruhum vücudundan ayrılsın ve sana doğru yola çıksın. Ne olur Yüce Allah'ım, bana bunu nasip kıl. İşte böyle bir talep sevgili kardeşlerim, hepimiz için geçerli. İnsanları sevmek asıldır. Allah'ın bütün yüceltici sistemleri sevgi ayakları üzerine kurulur. Nefret varsa mutluluk yoktur sevgili kardeşlerim. Nefret karşı tarafta da nefreti oluşturur. Bunun neticesi iki tarafta birbirinden nefret eder. Oysa ki eğer sevmeyi öğrenselerdi, dost olacaklardı. Allah'ın istediği şey, işte bu dostluktur sevgili kardeşlerim. Bütün insanların birbirlerini sevmeleri
Vücuda gelecek olan sonuç, Allah'a teslimlerle en üst seviyeye ulaşıyor. Ruhunu Allah'a teslim eden bir kişinin teslimiyle, ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim eden bir kişinin teslimi birbirinden çok büyük farklılıklar gösterir. Ve bu Allah'a yaklaşımın da çok farklı neticelerini, merdivenlerin farklılıklarını ifade eder. İnsanların Allah Teala tarafından ruh üfürüldüğü cihetle ruhu vardır. Fizik bedenleri var olduğu için o insan insandır. Nefsi vardır insanların. Başlangıçta onlara kötü şeyler yaptırır. Nefsin afetleri. Ama Allah'ın zikriyle o nefsin afetleri birer birer eriyecektir. Yok olmaya doğru gidecektir. Daimi zikir, nefsinizin kalbindeki afetlerin tamamen tükenmesi için son basamağı ifade eder ve daimi zikre ulaşan bir insan için nefsin afetleri mutlaka tam olarak yok olacaktır. O zaman ne olur? O afetlerin yerini ruhun hasretleri işgal eder. Nefretin yerini sevgi alır. Önemli mi? Çok önemli sevgili kardeşlerim, çünkü seven sevinir. Nefret edenlerden de nefret edilir. Öyleyse bütün insanlar için bir mutluluk reçetesi var mıdır? Vardır sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar için bir mutluluk reçetesi vardır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu dilek varsa o kişi Allah-u Teala tarafından kontrol altına alınır. Ona mürşit sevgisi verilir. Kişi severek, isteyerek mürşidine ulaşır. Daviyetini gerçekleştirir. Bu Allah'a teslim olması lazım gelen, Allah'a ulaşması lazım gelen ruhun vücuttan ayrılarak kafileye katılması, Allah'a giden kafileye katılması manasına gelir. Onu ifade eder. Ve kişi bundan sonra 7-8 ayda birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına çıkar. Yedinci kata ulaştıktan sonra 7 tane soldan sağa alemden geçecektir. Ve Sitret-i Münteha'dan dikey olarak Allah'ın zatına yükselerek Allah'ın zatında ifna olacaktır, yok olacaktır. Bu noktaya kadar olan kesim, yani ruhun Allah'a ulaşması Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. İfadeyi bir defa daha söylüyorum. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah-u Teala. Yani o kişinin üçüncü kat cennette girmesini Allah-u Teala garanti ediyor sevgili kardeşlerim. Allah'ın ne kadar güzel bir lütfuyla karşı karşıyayız, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Biz insanlar sadece talepte bulunuyoruz. Ya Rabbi ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Ben de senin ermiş evliyandan birisi olmak istiyorum. Beni de o velilerden birisi yap. Ermiş olduğu zaman kişi evliya oluyor. Allah-u Teala'nın velisi oluyor. Her şey çok mu güzel, yoksa bana böyle geliyor sevgili kardeşlerim? Evvela hepinize çok ama çok sevdiğimizi ifade ediyoruz. Allah-u Teala'nın indinde istiyoruz ki her biriniz
başka insanların da bu hedefe ulaşmasını temin için elinizden gelen her şeyi yapın. Sevgili kardeşlerim, bu dizayn içerisinde hepiniz için en güzel şeyler söz konusu. İnsanları sevmeniz, onları hedefe ulaştırmanız, onların mutluluğunu sağlar. Ne kadar çok insanın mutluluğuna sebebiyet verirseniz, Allah-u Teala tarafından o kadar çok sevilirsiniz. Sevgi, İslam'ın kalesidir. Sevgili kardeşlerim, sevgisiz bir teslim mümkün değildir. Sevgi mutlaka teslimi oluşturur. Öyleyse Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Hepinize sonsuz mutluluklar diliyoruz sevgili kardeşlerimiz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetindeyiz. Konumuz abd olmak. Abid kelimesi ve abd kelimesi ikisi de aynı kökten gelirler. Abd, Allah'a abd olmak, Allah'a kul olmak demektir. Allah'a abid olmak, ibadet yapmak demektir. Ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun diyor Allah Teala. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize abd olsunlar diye, kul olsunlar diye yarattık diyor. Birçok kişi de buradaki yabudun kelimesini ibadet etsinler diye Türkçeleştiriyorlar. Sevgili kardeşlerim, işte İslam'ı mahveden temel muhteva budur. İbadet etmeyi kurtuluş için yeterli zannediyor hala din adamlarımız bu kafa yapısında. Yani onlara göre İslam'ın beş tane şartı vardır. Bu beş şartı gerçekleştirdiğin zaman cennete girersin. Hatta bu konuda bir de uydurma hadis var. Mevzu hadis. Bu hadise göre bir bedevi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. Diyor ki, ey Allah'ın Resulü ben cennete girmek istiyorum. Ne yapayım? O da diyor ki ona namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. Kişi diyor ki emin olmak için, ey Allah'ın Resulü ben bunları yaparsam, sadece bunları yaparsam gerçekten cennete girer miyim? El cevap, girersin. Gideceğin yer cennet olur. Bu bir yalandır sevgili kardeşlerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın diyor. Öyleyse elimizde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı süre boyunca ona bakarak hükmettiği, onun hükümleriyle hükmettiği bir Kur'an var ortada. Ve o da geleceği bilen Allah ona geleceği söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz ki bizden de bahsediyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geleceğimizi açık bir şekilde ifade buyuruyor. Geleceği bildiği kesin. Allah Teala için geçmiş ve gelecek yoktur. Bizim geleceğimizden çok daha ötelerdedir zaman itibariyle. O zamanı sıfırlayan, hatta zamanı negatife geçiren sonsuz hızın sahibidir. Biliyorsunuz ki hız çoğaldıkça zaman azalır. Şimdi Allah Teala acaba Kur'an-ı Kerim'de bize göre gelecek olan birçok hususu neden geçmiş zaman olarak kullanıyor? Kur'an-ı Kerim Allah'ın görüş açısını ifade ettiği hiçbir ayette gelecek zamanı içermez. Hep geçmiş zaman ekleriyle kullanıyor Allah Teala. Öyleyse Allah'a göre
Kıyamet kopmuş mudur? Evet. Kıyametten sonra olan bütün olayları yazıyor mu Kur'an-ı Kerim? Evet. Bütün insanların mezarlarından yükselecekleri, kıyamet günü oraya huzura ulaşacakları ve Mahkeme-i Kübra'da herkesin kendi hayat filmlerine bakarak kendi aklarındaki Allah-u Teala'nın o muhteşem ve garantili tespitini görüyorlar. Ne demek istiyoruz? Herkes kendi hayat filminin başına gidiyor. Bu hayat filmi öyle bir şey ki sevgili kardeşlerim, iki grup Kerem-i Katib-i Meleği'nin şehadetinde gerçekleşir. Bir grup hareketlerimizi, aksiyonlarımızı filme alırlar. İkinci grup düşündüklerimizi. Manası ne? Manası şu. Düşündüklerimizle yaptığımız şeyler arasında nasıl bir ilişki var? Acaba bizi suçlu mevkine koyacak olan bir durum çıkar mı? Bir insanın bir şeyi tamamen yapması, bilerek, isteyerek gerçekleştirmesi o kişi için derecat kaybına veya kazancına yol açar. Ve bir adam düşünün, rakibini bekliyor. Gecenin saat ikisinde, üçünde. Adam oradan geçeceğini biliyor. Geçerken çekiyor tabancasını, bütün kurşunları boşaltıyor üzerine ve onu öldürüyor. Bu nedir? Bu bir cinayettir. Tamamen işlenmiş bir cinayettir. Bir başkası tabancasını temizlerken düşürüyor ve düşen tabancanın tetiği bir yere dokunuyor. Çıkan kurşunun, bir tane kurşun varmış tabancada, o da yoldan geçen birisine isabet ediyor, ölüyor kişi. İkisinde de adam öldürmeye sebebiyet vermek var. Ama birisi taammüden bilerek, kasıtlı olarak işlenmiş bir cinayet, diğerinde hiç öyle bir niyet yok. İşte bu ikisi arasındaki farkı gösteren şey, ikinci grup kiramen katibi meleklerinin düşünceleri filme almasıdır. Orada kıyamet gününde bütün insanlar böyle bir dizayn içinde olacaklardır. Ömür Allah-u Teala'nın tayin ettiği kadardır. O gün gelince herkesin ömrü Allah-u Teala tarafından ne kadar tayin edilmişse o kadardır. O gün gelince hepimiz öleceğiz. Ölüm hiç de korkulacak bir şey değildir. Rüyaya dalmak gibi bir olay. Sevgili kardeşlerim, istesek de istemesek de kıyamet günü bütün hayatımızı göreceğiz. Hangi anda, hangi miktarda derecat kazanmışız veya kaybetmişiz? Kazandığımız rakamlar yeşil olarak görünür. Amel defterimizde, kaybettiğimizler de kırmızı. Sevgili kardeşlerim, bu bağlamda Allah'a abd olanlarla, kul olanlarla, Allah'a ibadet edenler kesin bir şekilde birbirinden ayrılıyor. İşte ibadet etmenin yeterli olacağını zannedenler, İslam'ın beş şartını koymuşlar ortaya. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bunlar İslam'ın beş şartı demişler. İbadetler açısından alalım konuyu. Beş şart yeterli mi? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de zikir adlı bir ibadetten bahsediyor. Diyor ki, Utlu uhiye minel kitabi.
Ve ekumus salat. Ve namaz kıl. Onlara sana verdiğim kitaptan oku. Kur'an-ı Kerim'i oku. Ve ekumus salat ve namaz kıl. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri. Çünkü namaz münkerden, kötülüklerden ve fuhuştan korur diyor Allah Teala. Ve zikrullahi ekber diye bitirmiş ayet-i kerimeyi. Ankebût suresinin 45. ayet-i kerimesi ve zikrullahi ekber ve mutlaka ve le muhakkak ki mutlaka zikrullahi Allah'ın zikri el ekber daha büyüktür, en büyüktür. Üç faktör var. Kur'an-ı Kerim tilaveti bir, namaz kılmak iki, zikir yapmak üç. Bu üç ibadetin arasında zikir en büyüktür diyor Allah Teala. Bu en büyük ibadet İslam'ın beş şartı arasında yok. Peki o zaman zikir farz mı diye bakalım. Allah Teala diyor ki veskür ismi Rabbike ve tevettilineyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona yönel. Müzemmil 8 ona ulaş. Peki bu kadar da bırakıyor mu Allah Teala zikri? Hayır. Çok zikirden de bahsediyor Allah Teala. Ahzab suresi 40. ayet-i kerime. Ya eyyühellezine aminezkürullâhe zikren kesîrâ. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Yani günün yarısından daha fazla zikirle zikredin. Sevgili kardeşlerim, demek ki zikir farz. Ve günün yarısından daha fazla zikretmek de farz. Peki o kadar da bırakıyor mu Allah Teala? Bırakmıyor. Ve Allah Teala diyor ki Nisa 103'te İzâ kadaytumus salâte yezkurunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. Namazdan sonra ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Namaz da bir zikirdir. Ama daimi zikre ulaşanlar için namaz kılarken de içlerindeki ses Allah, Allah, Allah, Allah diye devam etmektedir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bütün insanlar için söz konusu olan bu güzelliği yaşamaktır. Zikrin güzelliğini. Neden? Çünkü zikir bizi abdolmanın zirvesine kadar ulaştıran bir muhteva taşır. Bir insan ne zaman Allah'a kul olur? Kişi doğduğundan itibaren Allah'a kuldur diyenler, öyle olduğunu zannedenler var. Hayır, değildir. Bir insan Allah'a milaki olmayı dilemedikçe Allah'ın kulu olamaz. Öyleyse sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar Allah'ın kullarıdır. İnsanlar ikiye ayrılır. Allah'ın kulları veya
şeytanın kulları. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi sahabenin tağutun yani insan ve cin şeytanların kulu iken nasıl Allah'ın kulu olduğunu söylüyor. وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِرْ اِبَاد۪ي diyor Allah Teala. Onlar diyor sahabe için tağuta kul iken Allah'a ulaşmayı dilediler. Ve tağuta kul olmaktan kurtuldular. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor. Neymiş sahabe? Tağutun kuluymuşlar. Ne olmuşlar? Allah'ın kulu olmuşlar. Öyleyse sahabe şeytanın kulu olmaktan kendilerini kurtarmışlar. Öyleyse ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun kelimesindeki abd unsuru, kul unsuru, kul olmak istikametindeki bir müessese. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i bir insana indirdi. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse söz konusu olan insanlar, insanların Allah'a kul olması. İnsandan başka mahluklar Allah'a kul olabilirler mi? Bu Allah ile onların arasındaki bir ilişki. Ama Allah Teala bütün insanları başka bir şey için yaratmamış. Allah'a kul olsunlar diye. Peki bu konudaki diğer kanaati bir şöyle yoklayalım. Allah insanları bana ibadet etsinler diye yarattım deseydi ne olurdu? Zaten insanlar çerçeveyi kurmuşlar. İbadet dediğimiz zaman namaz kılmak var, oruç tutmak var, zekat vermek var, hacca gitmek var, kelime-i şehadet getirmek var. Eğer Allah Teala bu beş tane İslam'ın şartını yerine getirmek için ki öyle olduğuna kesin olarak inanmış insanlar bize Allah Teala bu hakikatleri öğrettiği güne kadar olay buydu. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında İslam'ın yedi safhası birden yaşanıyor. Bütün sahabe ruhlarını da, beşlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Hepsi irşat makamına ulaşmışlar. Tabi'in onlara tabi olmuş. Bunun manası onların hepsi yedi safa ve dört teslimi gerçekleştirmişler. Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman birinci kulluktalar. Peygamber Efendimiz'e tabi oluyorlar, ikinci kulluktalar. Ruhlarını Allah'a ulaştırıyorlar, üçüncü kulluktalar. Fizik vücutlarını Allah'a teslim ediyorlar, dördüncü kulluktalar. Nefslerini Allah'a teslim ediyorlar, beşinci kulluktalar. Muhlis oluyorlar, altıncı kulluktalar. İradelerini Allah'a teslim ediyorlar, yedinci kulluktalar. Hepsi, bunların hepsini gerçekleştirmişler. Yedi tane kulluğun hepsine sahip olmuşlar. 14 asır sonra bizim alimlerimiz demişler ki İslam'ın 5 tane şartı vardır. Affedersiniz. 2 asır sonra tartışmalar başlıyor. Yani insanlar Allah'ın 7 safa ve 4 teslimini başlarına taç yapacakları ve o yedi safa ve dört teslimi kıyamete kadar devam ettirecekleri yerde iman kelimesi üzerinde tartışmaları başlatıyorlar. Bir taraf Eş'ari'yi tutuyor, bir taraf Maturidi'yi tutuyor ve bu iki grubun taraftarları hala tartışırlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şeytan
Öyle kurnaz bir mahluk ki, onun ne istediğine dikkatle bakın. Ne istiyor sevgili kardeşlerim? Şeytan insanlardan ne istiyor? Bütün insanların şeytanla beraber cehenneme gitmesini istiyor. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme eshabesine şeytan bir şey yapamıyor. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatta ve onlar Allah'a ulaşmayı dilemişler. Açık bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de ispat ediliyor. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Sonra kainatın en büyük mürşidine tabi olmuşlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. O yaşadığı devrede daha üstünü yok. Ondan sonra da hiçbir zaman olamaz. Çünkü neden olamaz? Çünkü o peygamberdi ve peygamberlik meselesi de onunla beraber sona erdi. Hiçbir Resul peygamber seviyesine ulaşamaz, nebi seviyesine ulaşamaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki bütün kavimlerde Resuller var olmakta. Kıyamete kadar devam edecektir. Ama hepsi sadece Veli Resul olabilir. Peygamberlik, Peygamber Resul yani Nebi Resul olma müessesesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte hitam bulmuştur. O Nebilerin sonuncusudur diyor. Ashab 40. Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Nebilerin sonuncusudur diyor Allah Teala. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin sonuncusudur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hem Resul olduğu hem de Nebi olduğu ve Nebilerin de peygamberlerin de sonuncusu olduğu bu ayet-i kerimede açık bir şekilde ifade ediliyor. Ve insanlar Nebi ve Resul kavramlarını şeytanın devreye girmesiyle karma karışık etmişler. Nebiler diyorlar, kendilerine şeriat kitabı verilmeyen peygamberlerdir. Resuller de peygamberdir ama onların bir üstünlüğü vardır. Onlara şeriat kitabı verilir. Sevgili kardeşlerim, ikisi de yanlış. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen, şeriat kitabı verilmeyen peygamberlerdir ifadesinde yanlış olan ne? Onların nebileri peygamber olarak kabul etmemesi var. Bir. İkincisi, nebilere şeriat kitabı verilmez diyorlar. Peki başka ne diyorlar? Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Resul, tek başına Resul kelimesi kullanılıyorsa peygamber değildir. Resullere de şeriat kitabı verilmez. Her açıdan yanlış olan bir inanış, bugüne kadar din öğretisi içerisinde hep devam etmiş sevgili kardeşlerim. Bir Allah'ın kulu da çıkıp, yahu kardeşim, siz yanlış yapıyorsunuz. Böyle değil konunun aslı. Bakalım gelin bakalım Kur'an-ı Kerim'e. Kur'an-ı Kerim ne diyor? Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman konu bütün boyutlarıyla açıklanıyor. Allah Teala risaleti ayrı bir müessese, nübüvveti ayrı bir müessese olarak Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Nebiler diyor, peygamberlerdir diyor Allah Teala. Onlara diyor şeriat kitabı veririz. Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ey nebiler size kitap verdik ve hikmet verdik. İşte nebiler kendilerine şeriat kitabı verilen ve mutlaka hikmet verilen dünyada yaşayan en üstün insanlardır. Hazreti Musa bir peygamberdir. Hazreti İsa
bir peygamberdir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir peygamberdir. Ve nübüvvet, peygamberlik müessesesi onunla Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesine göre sona ermiştir. Biz de Allah-u Teala bize bu risaleti verdikten bugüne kadar dilimizde tüy bitti. Yahu biz peygamber değiliz. Biz Resulüz. Allah-u Teala her kavme Resul gönderdiğini söylüyor. Ard arda gönderdiğini söylüyor. Demekten dilimizde tüy bitti. Ama insanlar o öğrendikleri yanlış ilmin esiri olarak hala bunları söylüyorlar. Sevgili kardeşlerim, çok yakın bir gelecekte bu yanlışların hepsi sona erecek. Bu kadar sağır olamazlar. Bu kadar dilsiz olamazlar. Anlayan çok insan var aralarında, hakikatleri anlayan. Ama etrafındaki büyük kitlenin hala o yanlış inançların içinde olması ve üstünlüğün hala hüküm vermek istikametindeki üstünlüğün, hakim olmak istikametindeki üstünlüğün, yani duruma hakim olmaktan bahsediyoruz. Onlarda olduğunu bilen din adamları şimdilik susuyorlar. Ama inceleyenler sayısını giderek arttırıyor. Ve bir gün çoğunluğa yakın bir gelecekte onlar geçecekler. O zaman Allah-u Teala'nın bütün dünyaya aydınlık getirici yeni bir devrine geleceğiz. Bütün dünyaya sulh ve sükunun getirildiği yeni bir devre. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse konumuz abd olmaktı. Allah'a abd olmanın, kul olmanın en üstün noktası neresidir diye bir sual varit oldukta, kul olmanın en üstün noktası peygamberlik müessesesidir. Peygamberlik müessesesi, nübüvvet müessesesi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber sona ermiştir. Bu sözü kim bilir kaç bin defa söyledik sevgili kardeşlerim. Ve de şu anda bütün kavimlerde bir Resul vardır. Allah Teala diyor ki Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesinde, biz bütün kavimlere ard arda Resul göndeririz diyor. Ard arda, arkası kesilmeksizin Resul göndeririz diyor Allah Teala. Bakara Suresinin 87. ayet-i kerimesinde gene aynı şeyi söylüyor. Biz bütün kavimlere Resul göndeririz diyor. Bütün kavimlere Nebi göndeririz diye bir işaret Kur'an-ı Kerim'in hiçbir yerinde kimse tarafından bulunamaz. Ve Allah Teala'nın dizaynında Allah'a abd olanların en üstün seviyesindeki kişileri nebilerdir. Onlar aynı zamanda Resul'dürler ama nübüvvetleri üstün gelenlerdir. Onlar Nebi Resul'dür. Bir de gene Resul olan ama Veli Resul olanlar var. Biz onlardan biriyiz. Nübüvvet, peygamberlik müessesesi Peygamber Efendimiz Hasan'la beraber sona ermiştir. Şimdi Veli Resul'lerin devridir ve zaten Hazreti İsa ile Peygamber Efendimiz Aleyhisselam arasındaki 400 yıllık devrede yeryüzünde hiçbir nebi mevcut olmamıştır. Bütün kavimlerde Resuller bütün devirlerde var olacaktır. Demin söylediğimiz Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesine göre. Ama o 400 yıllık devrenin başlangıcında Hazreti İsa var. Sonunda da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem var. O 400 yıllık devreden sonra 1400 yıl geçti. 1400 yıldır dünya üzerinde bir nebi olmadı.
kıyamete kadar da olmayacak. Öyleyse abd olmanın en üstün mertebesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte sona ermiştir. Ama abd olanların ikinci kademesinde bulunan veli resuller, onlar kıyamete kadar var olacaklardır. Çünkü Allah Teala Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesinde bütün kavimlere resul gönderecektir. Ayrıca göndermemesi mümkün değildir. Bütün kavimlerde resul bulunmaması mümkün değildir. Çünkü Allah Teala İsra Suresinin 15. ayet-i kerimesinde diyor ki biz bir resul göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz diyor. Oysa ki kıyamete kadar insanların büyük kısmı, yaşayan insanların büyük kısmı mutlaka cehenneme gidecek. Mutlaka azap edecek Allah-u Teala'nın orada vazifeli olan kulları. Cehennem zebanileri azap edecekler. Ne zamana kadar? Sonsuza kadar. Cehennemin ve cennetin gökleri çatlayıncaya kadar, sonsuza kadar devam edecekler. Ama ne çıkıyor ortaya, nasıl bir tablo çıkıyor? Biz bir Resul göndermedikçe azap edici olmayız diyor. Kimseye azap etmeyiz diyor Allah Teala. Öyleyse hiçbir insan yoktur ki kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazla olmaksızın cennete girebilsin. İnsanların büyük çoğunluğunun cehenneme gideceği kesin. Ve bu olayın kıyamete kadar devam edeceği kesin. Öyleyse Allah-u Teala cehennem kapısında sorulan

Resuller, sizlere Allah'a ulaşmayı dileyin, yoksa cehenneme gidersiniz. Dediler mi, demediler mi? Cevabın mutlaka evet olduğunu söylüyor Allah Teala. Ali İmran 71'de. Öyleyse Zümer 71'de. Bu muhtevada hiçbir insan yoktur ki oraya gittiği zaman bize Resul gelmedi diyebilsin. Böyle bir insan hiç mevcut olmayacak. Öyleyse Risalet, abd olmanın üstten ikinci kademesidir. Nübüvvet, abd olmanın, Allah'a kul olmanın en üstün noktasıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Abd olan kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah'a ulaşmayı dilemeden hiç kimse Allah'ın kulu olamaz. Bu birinci kulluktur. Daha sonra kişi 14. basamakta Allah'tan mürşidini soracaktır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah Teala 14. basamağa taşıyacaktır. Ona gerekli olan yetkileri vererek gözlerini, kulaklarını, kalbini irşat makamını tanıyacak hüviyete sokarak irşat makamına tabi oluşunu sağlayacaktır Allah Teala. Sonra o kişinin nefsini tezkiye edecektir. Gördüğü bütün eksiklikleri adım adım azaltarak o kişinin bu hedefe ulaşmasını sağlayacaktır Allah Teala. Tabiyet üzerine bu kişinin nefsindeki afetler, nefsinin kalbine giren %2 rahmet nuru, %49 fazıl nuru sebebiyle nefsindeki afetler %51 azalacak, %51 kalbi nurlarla dolduğu noktada kişinin ruhu Allah'a ulaşmış olacaktır. Her %7'de bir gök katı yükselerek. İşte Allah'a ulaşmayı dilemek birinci kulluktur. Ondan evvel kişi şeytanın kuludur. Sahabeyi gördük. Sonra tabiyet ikinci kulluğu ifade eder. Tabi olun, Allah'a kul olun. Bu ifade ikinci kulluğu ifade eder. Sonra ruhumuz Allah'a ulaşıyor. Allah ruhumuzu Allah'a ulaştırıyor. Ve üçüncü defa Allah'a kul oluyoruz. Ruhu Allah'a ulaşmış olanların kulluğu. Vuslata ermiş olanların kulluğu. Bu kişiyi üçüncü kat cennetin sahibi kılar. Sonra fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Burası dördüncü kulluk. Dik yokuşu aşıyoruz. Zikrimizi 18 saatin ötesine çıkarıyoruz. Ve de fizik vücudumuz da Allah'a teslim oluyor. Sonra beşinci kulluk, nefsimizi Allah'a teslim ediyoruz. Daimi zikre ulaşıyoruz. Allah ile konuşmak yetkisinin sahibi oluyoruz. Ve de bu Allah ile tezekkür etme müessesesinin yanı başında o kişinin Allah Teala kalp gözünü açmıştır. Kalp kulağını açmıştır. O kişiyi daimi zikrin sahibi olduğu için devamlı Allah Teala'dan nimet alan bir kişi yapmıştır. Aynı zamanda hükmünü ve Kur'an-ı Kerim'e baktığı zaman oradaki ayetlerin 28 basamaktan hangisine ait olduğunu bir vakitte sezen bir insan haline getirmiştir onu. Burası yolun sonu mudur? Hayır, değildir. Daha sonra bu kişi tövbe-i nasuha davet edilecektir. Göklerin melekutu burada başlayacaktır.

Gökleri melekutu gösterecek, tövbe-i nasuh gerçekleştirecektir. Ancak ondan sonra bir insan salâh makamına ulaşabilir. Ve salâh makamına ulaşabilmesi için de günahlarının örtülmesi, başın üzerine kendi ruhunun gelip yerleşmesi, üçüncü ruhun nur olarak günahlarının sevaba çevrilmesi ve nihayet iradesinin Allah'a teslimi gerekmektedir. Böyle bir hususu gerçekleştiren, iradesini de teslim eden kişi ancak o yedinci kulluğa ulaşabilir. Abd olmanın, peygamberlerin ve resullerin dışındaki bütün insanlar için abd olmanın en üst noktası burasıdır. Çünkü Allah Teala onlara irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat yetkisi vermiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görülüyor ki Allah ile olan ilişkilerimizde her şey çok güzel. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a birinci defa abd olmak, kul olmaksa, mürşidimize tabiyet ikinci defa kul olmaksa, daha üst seviyede bir kul olmaksa, ruhumuzu Allah'a ulaştırmak, daha üst seviyede bir kul olmaksa, fizik vücudunu teslim etmek, daha üst seviyede bir kul olmaksa, daimi zikre ulaşmak, yani ulul albab olmak, daha üst seviye bir kulluğu, muhlis olmak, daha üst seviye bir kulluğu ve iradeyi Allah'a teslim ederek irşat makamına, irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle tayin olmak, daha üst seviye bir kulluğu ifade ediyorsa, Allah'a kul olmak, Kur'an-ı Kerim'in temeli değil midir? Kim aksini iddia edebilir ki? Ama Kur'an hakikatleri insanlar tarafından unutulmuş ve böyle bir muhteva içerisinde sevgili kardeşlerim, her şeyin en güzele dönüşebilmesi insanlar tarafından engelleniyor. Onların da haklı olduğu taraflar yok mu? Var. O insanlar ilim almışlar, üniversiteler bitirmişler, asistan olmuşlar, doçent olmuşlar, profesör olmuşlar. Ama o ilimleri öğrenen ve öğretenler olarak onlar kendilerine bu ilimler öğretildiği için onların muhtevası içinde yaşıyorlar. Ve doğru olduğunu zannediyorlar öğrendiklerinin. Ama bunlardan önemli bir kısmı artık öğrendiklerinin onlara üniversitelerde öğretilenlerin kendilerini cehennemden kurtarmaya yeterli olmadığını idrak ettiler. Bu idrak safhası güneşin ulaştığı her yerde gölge nasıl yok olursa onların kalplerindeki ve zihinlerindeki gölgeler de o öğrendikleri İslam'ın beş şartıyla cennete gidebilmek konusunun muhtevası içerisinde onların yerini yedi safa ve dört teslim alarak adım adım gölgeler yok oluyor. Yakın bir gelecekte onlar birbirlerini ikaz edecekler. Biz öğrendiğimiz şeyi doğru zannediyorduk. Ve de
Onu bir deli olarak vasıflandırdık. Ona her kötü şeyi izafe ettik. Ama söylediklerini incelediğimiz zaman gördük ki bütün söyledikleri doğru, yetmez. Bütün söyledikleri Kur'an ayetleriyle ispat ediliyor. Ve madem ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 14 asır evvel Kur'an'la hükmetmiş, öyleyse bizim din adamları olarak, din öğreticileri olarak öğrettiğimiz Kur'an'a ters düşen ne varsa bunların hepsini devreden çıkarmak mecburiyetindeyiz. İşte din adamlarımızın bunları söyleyecekleri günlere geldik. Adım adım bulutlar dağılıyor. Sonra hepsi birden dağılacak. Çoğunluk söylediklerimizi okuyup idrak ettikleri zaman, aksine söyleyebilecek hiçbir sözleri kalmadığı zaman, bize karşı ne kadar büyük bir haksızlık etmiş olduklarının farkına varacaklar. Ve de bizim yüzümüze karşı söylemeseler bile böyle bir şeyi istemeyiz. Onlar kendi vicdanlarında büyük bir huzursuzluğu yaşayacaklar. O günlere geldik sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

0: Biz bütün kavimlerde Resul bahsederiz. Bütün kavimlerde. Hangi kavme Resul gönderdiysek hepsi Resullerini inkar ettiler.
1: Taharab suresinin 133. ayet-i kerimesi. Bundan taraflarım üzerine ayrı ayrı zaman zaman mucizeler, tufan, çekirge afeti, yiğit afeti, kurbağa afeti ve kan gönderdik. Buna rağmen kibirlendiler ve mücrim, günahkar ve suçlu bir kavim oldular. Görüyor musunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Her devirde aynı şeyler oluyor. Allah'ın Resulü aralarından çıkıyor ve Allah'ın emrini tebliğ ediyor. Bunun üzerine toplumun çok büyük bir kısmı mutlaka ona karşı çıkıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de sahte peygamber demişler. Bütün peygamberlere, bütün resullere hep aynı şeyler söylenmiş. Ve hep inkar edilmişler. Hep reddedilmişler. Onun üzerine Allah-u Teala mutlaka cezalandırmış. Zamanımızda da aynı şeyler oluyormuş.
0: Ve Resul dedi ki, Ya Rabbi, muhakkak ki benim kavmim bu Kur'an'ı terk etti.
1: Her devirde Allah'ın Resulleri onlara Allah'a ulaşmayı dileyin. Mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Bana tabi olun ki mümin olasınız, velayetten kurtulasınız. Öyleyse Allah Hazreti Musa zamanında da onun bütün kavminin mutlu olmasını istiyordu. Hazreti Musa'ya verdiği görev de o insanları o mutluluğa ulaştırmaktı. Tabi olsalar da hepsi mutluluğa ulaşacaklardı. Ama tabi olmadılar.
2: Doğan Suresi'nin 12. ayetinde Rabbimiz bu azabı üzerimizden kaldır çünkü biz de müminiz. Nerede onlarda ibret almak? Onlara açıklayan bir Resulümüz geldi, ondan yüz çevirdiler. Gerçekten öyle. Allah'ın Resulü geliyor, Resul'den yüz çeviriyorlar. Ona öğretilmiş diyorlar, şeytandan vahiy alıyor diyorlar. Delidir diyorlar. Onun sözlerinden ibret almıyorlar.
3: Sevgili kardeşlerim, unutmayın ki Allah her şeye kadirdir. Dostlarını çok sever. Neden onun dostu olmak varken düşman olmayı seçersiniz? Ya benim canlarım, can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri o kadar seviyorum ki, bir bilseniz.
4: Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilemek kurtuluştur. Hepiniz için kurtuluş kapıda bekliyor. Allah sizi o kadar çok seviyor ki bir tek dileğinizle size dünya saadetinin yarısını vermeye hazır. Üçüncü kat cenneti de. Öyleyse ne duruyorsunuz? Hadi Allah'a ulaşmayı dileyin.
5: Cennet elinizle uzanıp yakalayabileceğiniz kadar yakınınızda.
6: Yeter ki siz Allah'a ulaşmayı dileyin. Gerisi mi? Gerisini Allah getirecek. Ona ait. Siz sadece dileyeceksiniz. İşte o Allah sizi çok seviyor ve sizden sadece mutlu olmanızı istiyor.

0: Mülk Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 30 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Mülk elinde, kudretinde olan o Allah mübarektir ve o her şeye kadirdir. Sizin hanginizin en güzel ameli yapacağını imtihan etmek için ölümü ve hayatı yaratan O'dur. Ve O azizdir, gafurdur. Gökleri 7 tabaka, 7 kat olarak yaratan O'dur. Rahman'ın yaratmasında bir uyumsuzluk göremezsin. Haydi, bakışını çevir, tekrar bak. Bir yarık, çatlak görüyor musun? Sonra 2 defa daha bakışını çevir, bak. Bakışın aciz ve yorgun olarak sana geri döner. Ve andolsun ki, dünyanın semasını kandillerle süsledik ve onları şeytanlar için atılacak taşlar kıldık ve onlar için alevli ateşin azabını hazırladık ve Rablerini inkar edenler için cehennem azabı vardır ve o ne kötü varış yeri. Oraya cehenneme atıldıkları zaman onun kaynayan korkunç sesini, gürlemesini işittiler. Cehennem neredeyse öfkesinden çatlayacak gibi olur. Oraya her bir grup atılışında onun, cehennemin bekçileri onlara, size nezir, uyarıcı gelmedi mi diye sordu. Onlar, cehenneme atılanlar dediler ki, evet, bize nezir gelmişti. Fakat biz onu yalanladık ve Allah hiçbir şey indirmemiştir. Siz ancak büyük bir dalalet içindesiniz dedik. Ve eğer biz işitmiş veya akıl etmiş olsaydık, alevli ateş halkı arasında olmazdık dediler. Böylece günahlarını itiraf ettiler. Artık ateş ehli Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Muhakkak ki onlar gaybda Rablerine huşu duyarlar. Onlar için mağfiret ve büyük ecir vardır. Ve sözünüzü gizleyin veya onu açıklayın. Muhakkak ki o Allah, gönüllerde olanı en iyi bilendir. Yaratan, yarattığını bilmez mi? Ve o, latiftir, habirdir, haberdar olandır. Arzı size zelil kılan, boyun eğdiren O'dur. Artık O'nun omuzlarında, üzerinde, dağlarda, ovalarda dönüp dolaşın ve O'nun rızkından yiyin. Ve neşir, yeniden var olup huzurunda toplanma onadır. Gökyüzündeki kişinin Allah'ın o yer sallandığı zaman sizi yere geçirmesinden, geçirmeyeceğinden emin mi oldunuz? Veya gökyüzünde olan kişinin Allah'ın sizin üzerinize taş yağdıran fırtına göndermesinden, göndermeyeceğinden emin mi oldunuz? O takdirde uyarım nasılmış, yakında öğreneceksiniz, bileceksiniz. Ve andolsun ki onlardan öncekiler de yalanladılar. O zaman azabım nasıl oldu? Onlar üstlerinde sıra sıra süzülerek kanat çırpan kuşları görmüyorlar mı? Onları Rahman'dan başkası tutmuyor. Muhakkak ki o her şeyi en iyi görendir. Veya Rahman'dan başka size yardım edecek olan bu askerler kimdir? Kafirler sadece gurur, aldanma içindeler. Ya da eğer Allah rızkını tutarsa keserse, sizi rızıklandıracak olan bu kişiler kimlerdir? Hayır, onlar haddi aşmada ve haktan uzak olmakta ısrarla devam ettiler. Öyleyse yüzüstü sürünerek yürüyen kimse mi daha çok hidayete ermiştir? Yoksa sırat-ı mustakim üzerinde düzgün, dimdik, seviyeli yürüyen mi? De ki, sizi inşa eden, yoktan yaratıp var eden ve size işitme, görme ve idrak etme hastalarını veren O'dur. Ne kadar az şükrediyorsunuz? De ki, sizi yeryüzünde çoğaltıp yayan O'dur ve O'na haşrolunacaksınız, huzurunda toplanacaksınız. Ve eğer siz sözünüzde sadıksanız, bu azap vaadiniz ne zaman derler? De ki, bu ilim ancak Allah'ın indindedir. Ve ben sadece Allah'ın azabını açıkça bildiren bir nezirim, uyarıcıyım. Fakat onu, azabı yakın olarak gördükleri zaman inkar edenlerin yüzleri karardı. Ve onlara, bu sizin kendisini davet ettiğiniz ne zaman diye sorduğunuz azaptır denildi. De ki, gördünüz mü? Şayet Allah beni ve benimle beraber olanları helak etse veya bize rahmet etse, bundan sonra kafirleri elim azaptan kim kurtarır? De ki, o Rahmandır, ona iman ettik, aminu olduk ve ona tevekkül ettik. Artık açıkça dalalette olan kimdir? Yakında bileceksiniz. De ki, gördünüz mü? Şayet sizin suyunuz yerin altına geçse, o zaman size akarsuyu kim getirir? Kalem Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 52 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Kaleme ve satır satır yazdıklarına andolsun. Rabbinin nimetiyle sen mecnun değilsin. Ve muhakkak ki senin için elbette kesintisi olmayan mükafat vardır. Ve muhakkak ki sen mutlaka çok büyük bir ahlak üzeresin. Artık yakında sen göreceksin ve onlar da görecekler. Sizin hanginiz meftun, şaşkın? Muhakkak ki senin Rabbin, o kim kendi yolundan saptı çok iyi bilir ve o hidayete ermiş olanları da çok iyi bilir. Öyleyse yalanlayanlara itaat etme. Onlar senin müsamaha göstermeni temenni ettiler, istediler. O zaman onlar da müsamaha göstereceklerdi. Lüzumsuz yere çok yemin edenlerin hiçbirine itaat etme. Devamlı kusur arayanlara, laf taşıyanlara itaat etme. Hayrı devamlı engelleyenlere, haddi tecavüz eden günahkarlara itaat etme. Kötülük yapan zorbalara, bundan başka haram yiyen günahkarlara itaat etme. Mallara ve oğullara sahip olmaları sebebiyle onlara itaat etme. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman, bunlar evvelkilerin masalları dedi. Biz yakında onun burnu üzerine damga basacağız. Muhakkak ki biz onları belaya uğrattık. Bostan mahsulünü mutlaka sabah erkenden fakirlere göstermeden devşirmek için yeminleşen bostan sahiplerini belaya uğrattığımız gibi. Ve bir istisna yapmıyorlar. Fakat onlar uyuyorken Rabbin tarafından gönderilen bir afet onun bostan mahsullerinin üzerinde dolaştı. Böylece mahsul simsiyah oldu, bahçe kara toprak gibi oldu. Nihayet sabah olunca birbirlerine seslendiler. Eğer devşirecekseniz tarlanıza sabah erken gidin. Bundan sonra aralarında gizlice konuşarak evden ayrıldılar. Sakın bugün oraya, bostana, sizin yanınıza bir yoksul girmesin. Ve yoksulları men etmeye güçleri yetecek diye sabah erkenden gittiler. Fakat onu, bostanın halini görünce, muhakkak ki biz gerçekten dalalette olan kimseleriz dediler. Hayır, biz mahrum olan kimseleriz. Onların en makul düşüneni, ben size eğer Allah'ı tesbih etmiyorsanız olmaz, tesbih etmeniz gerekir demedim mi? Dedi. Bizim Rabbimiz Sübhan'dır, yücedir, her şeyden münezzehtir. Muhakkak ki biz zalim kimseler olduk dediler. Bunun üzerine birbirlerine kınayarak karşılık verdiler. Yazıklar olsun bize. Muhakkak ki biz haddi aşan kimseler olduk. Rabbimizin bize onun yerine ondan daha hayırlısını bedel olarak vermesi umulur. Muhakkak ki biz Rabbimize rağbet eden kimseleriz. Azap işte böyledir ve ahiret azabı elbette daha büyüktür. Keşke bilselerdi. Muhakkak ki takva sahipleri için Rablerinin yanında naim cennetleri vardır. İşte böyle Müslümanları teslim olanları mücrimler, suçlular gibi kılar mıyız, bir tutar mıyız? Size ne oluyor? Nasıl hüküm veriyorsunuz? Yoksa sizin bir kitabınız var da ondan ders mi okuyorsunuz? Gerçekten onun içinde, o kitapta beğenip seçtiğiniz şeyler mutlaka sizindir mi yazılı? Yoksa sizin için kıyamete kadar sürecek olan üzerimizde yeminler mi var? Ne hüküm verirseniz o mutlaka sizindir diye. Onlara sor. Onların hangisi bunun savunucusudur? Yoksa onların ortakları mı var? Öyleyse ortaklarını getirsinler, eğer doğru söyleyen kimse iseler. Gerçeklerin açığa çıktığı gün secde etmeye davet olunurlar. Fakat secde etmeye güçleri yetmez. Gözleri korkudan ürpermiş halde onları bir zillet kaplar. Onlar salimken, sağlıklı ve selametteyken secde etmeye davet olunmuşlardı. Artık bu sözü yalanlayan kişileri bana bırak. Yakında onları bilmedikleri bir yerden tedricen yavaş yavaş azaba yaklaştıracağız. Ve ben onlara mühlet veriyorum. Muhakkak ki benim tuzağım çok kuvvetlidir. Yoksa onlardan ücret mi istiyorsun? Böylece onlar ağır bir borç altındalar mı? Veya gayb, bilinmeyen alemler, onların yanında da artık onlar mı yazıyorlar? Artık Rabbinin hükmüne sabret ve balık sahibi Yunus aleyhisselam gibi olma. O çok hüzünlü, gamlı olarak Rabbine nida etmişti. Eğer onun Rabbinden kendisine bir nimet yetişmeseydi, mutlaka o zemmolunmuş, kınanmış olarak boş araziye atılmış olacaktı. Fakat onun Rabbi kendisini seçti, böylece onu salihlerden kıldı. Ve inkar edenler, zikri, Kur'an'ı işittikleri zaman gerçekten seni neredeyse gözleriyle devirirler. Ve muhakkak ki o gerçekten mecnundur, delidir derler. Ve o Kur'an, alemlere zikirden, öğütten başka bir şey değildir. Hakka Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 52 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hakikat, vuku bulması gerçek olan. Hakikat, gerçek olan, vuku bulacağı mutlak olan nedir? Ve hakikat olanın, vuku bulacak olanın ne olduğunu sana bildiren nedir? Kâri'ayı, korkunç olayı Semud ve Ad kavmi yalanladılar. Fakat bu sebeple Semud kavmi azgın, çok şiddetli bir azapla helak edildi. Ve amma Ad kavmi ise o da bu sebeple şiddetli dondurucu, azgın esen bir fırtına ile helak edildi. Allah onu, fırtınayı ard arda 7 gece 8 gün onların üzerine musallat etti. Bundan sonra o kavmi orada içi boş hurma ağacı kütükleri gibi yerlere serilmiş görürsün. Artık onlara ait bir bakiye, geriye kalan bir şey var mı? Görüyor musun? Ve Firavun ve ondan öncekiler ve şehirleri altüst olan kimseler o büyük hata ile geldiler, kıyameti, hesap vermeyi, ceza görmeyi inkar etmişlerdi. Böylece Rablerinin Resulüne isyan ettiler. Bunun üzerine onları şiddetli bir yakalamayla yakaladı. Muhakkak ki tufanda su taştığı zaman sizi akıp giden gemide biz taşıdık. Onu sizin için bir ibret kılalım ve işiten kulaklar onu bellesin diye. Artık sura tek bir üfleyişle üflendiği zaman ve yeryüzü arz ve dağlar yerlerinden kaldırılıp tek bir çarpışla parçalandığı zaman. İşte izin günü o vakıa, büyük olay vuku bulmuştur. Ve sema yarılmıştır. Artık o izin günü zaafa uğramıştır, dengesi bozulmuştur. Ve o melek onun göğün çevresi üzerindedir. Ve izin günü Rabbinin arşını üstlerinde taşıyanların sayısı 8'dir. İzin günü Rabbinize arz olunacaksınız. Sizden size ait hiçbir şey sır olarak gizli kalmaz. O zaman kitabı, hayat filmi sağından verilen kimse ise o zaman, alınız, kitabımı okuyun der. Muhakkak ki ben hesabıma mülaki olacağımı, hesabımla karşılaşacağımı biliyordum. İşte o, razı olduğu bir yaşayış içindedir. Onlar yüksek bir cennettedirler. Onun olgunlaşmış meyveleri yakınlaşmış, aşağı sarkmış durumdadır. Geçmiş günlerde yapmış olduğunuz şeyler sebebiyle mükafat olarak afiyetle yiyin ve için. Ve kitabı, hayat filmi sonundan verilen kimse ise o zaman, keşke bana kitabım verilmeseydi der. Ve hesabımın ne olduğunu bilmeseydim. Keşke o ölünce hayatım bitmiş olsaydı. Malım bana bir fayda vermedi. Benim saltanatım, mal gücüm helak oldu. Onu tutun, sonra da onu bağlayın, kelepçeleyin. Sonra onu alevli ateşe, cehenneme atın. Sonra uzunluğu 70 arşın zira olan bir zincir içinde, öylece onu cehenneme sevk edin. Muhakkak ki o, azim olan Allah'a inanmıyordu, iman etmiyordu. Ve yoksullara yemek vermeye teşvik etmiyordu. Artık o gün, onun burada yakın bir dostu yoktur. Ve kanlı irinden başka bir yemek yoktur. Onu günahkarlardan başkası yemez. Artık hayır, gördüğünüz şeylere yemin ederim. Ve görmediğiniz şeylere de yemin ederim. Muhakkak ki o, gerçekten Kerim Resul'ün sözüdür. O bir şairin sözü değildir. Ne kadar az iman ediyorsunuz. Ve bir kahinin de sözü değildir. Ne kadar az tezekkür ediyorsunuz. Alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Ve eğer bazı sözleri bize karşı uydurmuş olsaydı, elbette onu sağından tutup alırdık, yakalardık. Sonra mutlaka onun can damarını keserdik. Ayrıca sizden hiçbiriniz ondan men edici olamaz, buna mani olamaz. Ve muhakkak ki o Kur'an gerçekten muttakiler, takva sahipleri için bir öğüttür. Ve muhakkak ki biz sizden içinizde tekzip edenler olduğunu, yalanlayanları elbette biliyoruz. Ve muhakkak ki o Kur'an kafirlere elbette hasrettir. Ve muhakkak ki o Kur'an gerçekten hakkul yakindir, kesin olarak hakkı bilmektir. O halde Rabbini azim ismiyle tesbih et. Me'aric Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 44 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Talep sahibi birisi vuku bulacak vakayı, azabı istedi. Kafirler için onu geri çevirecek kimse yoktur. O azap, me'aric, yüksekliklerin, yüksek derecelerin sahibi Allah tarafındandır. Melekler ve ruh ona süresi 50 bin yıl olan bir günde yükselir. Artık güzel bir sabırla sabret. Muhakkak ki onlar onu kafirler için vuku bulacak azabı uzak bir ihtimal olarak görüyorlar. Ve biz onu yakın olarak görüyoruz. O gün azap günü gökyüzü erimiş maden gibi olacak. Ve dağlar atılmış rengarenk yün parçaları gibi olacak. Ve o gün hiçbir dost başka bir dostu sormaz. Onlar birbirlerine gösterilirler, günahkar olan izin günü azaptan kurtulmak için oğullarını fidye olarak verebilmeyi temenni eder. Kendi eşini ve kardeşini ve kendisini barındıran aşiretini ve yeryüzünde kim varsa hepsini versin de sonra kendisini kurtarsın. Hayır, asla. Muhakkak ki o kurtulmak istediği alev alev yanan ateştir. O ateş baş derisini yakıp kavurucudur. Kim arkasını döner ve imandan yüz çevirirse onu çağırır. Ve mal, servet toplayıp sonra da onu biriktireni. Muhakkak ki insan sabırsız ve tamahkar olarak yaratıldı. Kendisine bir şer dokununca feryat edicidir. Ve kendisine bir hayır dokunduğu zaman cimrilik edendir. Namaz kılanlar hariç. Onlar namazlarına devam edenlerdir. Ve onlar mallarında belirli bir hak bulunanlardır. İsteyenler ve mahrum olanlar için. Ve onlar ki din gününü tasdik ederler. Ve onlar Rablerinin azabından korkanlardır. Muhakkak ki onların Rabbinin azabı gayri memundur, ondan emin olunamaz. Ve onlar ırzlarını muhafaza edenlerdir. Zevcelerine ve ellerinin arasında sahip olduklarına, cariyelerine karşı durumları hariç. Çünkü muhakkak ki onlar kınanmış değildir. Artık kim bunun arkasını ararsa, fazlasını isterse, o takdirde işte onlar haddi aşmış olanlardır. Ve onlar emanetlerine ve ahdlerine riayet edenlerdir. Ve onlar şahitliklerinde kaim olanlardır, şahitliğe doğrulukla devam edenlerdir. Ve onlar namazlarını muhafaza edenlerdir, devamlı kılanlardır. İşte onlar cennetlerde ikram olunan kimselerdir. İnkar edenler şimdi niçin senin tarafına doğru hızla koşar oldular? Sağdan ve soldan dağınık gruplar halinde. Onlardan hepsi naim cennetine sokulacağını mı umuyor? Hayır, asla. Muhakkak ki biz onları bildikleri şeyden yarattık. Artık hayır, öyle değil. Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim. Muhakkak ki biz elbette kadiriz. Öyle ki onlardan daha hayırlısı ile değiştirmeye, onların yerine getirmeye. Ve biz önüne geçilebilecek, engellenebilecek değiliz. Artık onları terk et. Vaad olundukları güne kavuşuncaya kadar dalsınlar ve oynasınlar. Kabirlerinden süratle çıkacakları gün, sanki onlar bir hedefe koşuyor gibidir. Onların bakışları korkulu bir haldedir. Onları bir zillet kaplar. İşte bu, onların vaad olundukları gündür. Nuh Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 28 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Muhakkak ki biz Hazreti Nuh'u kendi kavmine, kavmini onlara elim azap gelmeden önce uyar diye Resul olarak gönderdik. Hazreti Nuh kavmine şöyle dedi. Ey kavmim! Muhakkak ki ben sizin için apaçık bir nezirim, uyarıcıyım. Öyle ki Allah'a kul olmanız, ona karşı takva sahibi olmanız için ve bana itaat edin, tabi olun. Allah da sizin günahlarınızı mağfiret etsin, günahlarınızı sevaba çevirsin ve sizi belirlenmiş bir zamana kadar tehir etsin, ömür versin. Muhakkak ki Allah'ın eceli, onun belirlediği an gelince tehir edilmez. Keşke siz bilmiş olsaydınız. Hazreti Nuh Rabbine şöyle dedi. Rabbim, muhakkak ki ben kavmimi gece ve gündüz ruhlarını sana ulaştırmayı dilemeye davet ettim. Fakat benim davetim benden kaçışlarından, uzaklaşmalarından başka bir şeyi artırmadı. Ve muhakkak ki benim onları senin mağfiret etmen için her davet edişimde duymamak için parmaklarını kulaklarına tıkadılar ve görmemek için elbiselerine büründüler ve bu davranışlarında ısrar ettiler ve kibirlenerek büyüklük tasladılar. Sonra muhakkak ki ben onları cehren açıkça davet ettim. Daha sonra da muhakkak ki ben onlara aleni olarak ilan ettim ve onlara sır olarak tek tek çağırarak gizli gizli de bildirdim. Nuh aleyhisselam ve dedim ki, artık Rabbinizden mağfiret dilediğinizi söyleyin. Muhakkak ki o gaffardır, mağfiret edendir. Üzerinize bol yağmurlu olarak semayı göndersin. Ve size mal ve erkek çocuklar vererek yardım etsin. Ve sizin için cennetler, verimli bahçeler yapsın ve sizin için nehirler akıtsın. Nuh aleyhisselam kavmine şöyle dedi. Siz niçin Allah'tan bir vakar, azamet, izzet ve kudret ummuyorsunuz? Ve o sizi halden hale, çeşitli hallerden geçirerek yaratmıştır. Görmüyor musunuz? Allah 7 kat semayı, 7 gök katını nasıl yarattı? Ve ayı onların arasında semalarda bir nur kıldı ve güneşi de bir sirac, çırağı kıldı. Ve Allah sizi yerden, topraktan bir nebat gibi yetiştirdi, yarattı. Sonra sizi oraya toprağa döndürecek ve bir çıkarışla sizi oradan çıkaracak. Ve Allah arzı sizin için geniş bir mekan kıldı. Sizin yolculuk etmeniz için ondan geniş yollar yaptı. Nuh aleyhisselam, Rabbim, muhakkak ki onlar bana asi oldular, isyan ettiler. Ve malı ve evladı kendisine hüsrandan başka bir şeyi artırmayan kimselere tabi oldular, dedi. Ve büyük hileler kurdular. Ve birbirlerine şöyle dediler. Sakın kendi ilahlarınızı, putlarınızı bırakmayın. Ve Veddi, Suva'yı, Yagus'u ve Yavuka'yı ve Nesra'yı sakın terk etmeyin. Ve böylece pek çoğunu dalalette bırakmış oldular. Ve Nuh aleyhisselam, zalimlerin dalaletten başka bir şeyini artırma, zalimlerin sapıklıklarını artır. Onlar hatalarından, büyük günahlarından dolayı boğuldular. Sonra ateşe sokuldular. Artık kendileri için Allah'tan başka bir yardımcı bulamadılar. Ve Hazreti Nuh, Rabbim, yeryüzünde kafirlerden dolaşan bir kimse bırakma, dedi. Muhakkak ki eğer sen onları yeryüzünde bırakırsan, senin kullarını dalalete düşürürler ve facir kafirden başka evlat doğurmazlar. Rabbim, beni, annemi, babamı ve evime mümin olarak girenleri ve mümin kadınları ve mümin erkekleri mağfiret et. Zalimlere helakından başka bir şeyi artırma.
1: Cin Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 28 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. De ki, cinlerden bir topluluğun Kur'an dinlediği, sonra biz gerçekten harika, güzel bir Kur'an işittik dedikleri bana vahyedildi. O Kur'an irşada ulaştırır, artık biz ona iman ettik ve artık kimseyi Rabbimize asla ortak koşmayız. Ve bizim Rabbimizin şanı çok yücedir. Onun bir sahibe, eş ve oğul edinmediğine iman ettik. Ve o bizim sefih, ahmak olanımızın, iblisin Allah'a karşı asılsız, saçma sapan şeyler söylemiş olduğuna inanıyoruz. Ve gerçekten biz, insanların ve cinlerin Allah'a karşı asla yalan söylemediğini zannettik. Ve insanlardan bazı adamlar, cinlerden bazı adamlara sığınıyorlardı. Böylece onların, cinlerin azgınlıklarını artırdılar. Ve onlar da sizin zannettiğiniz gibi Allah'ın hiç kimseyi yeniden diriltmeyeceğini zannettiler. Ve gerçekten biz semaya elbette dokunduk. O zaman onu çok güçlü bekçiler ve şihaplarla, yakıcı ışınlarla doldurulmuş bulduk. Ve gerçekten biz meleklerin sözlerini dinlemek için orada oturma yerlerine otururduk. Fakat şimdi kim dinlemek isterse onu gözleyen, izleyen bir şihap ateş şulesi bulur. Ve gerçekten biz bilmiyoruz. Yeryüzünde olan kimselere bir şer mi murad edildi? Yoksa Rableri onların irşad olmalarını mı diledi? Ve gerçekten biz bir kısmımız salihleriz ve bizden bir kısmımız bunun dışında. Biz ayrı ayrı yollarda olan topluluklar olduk. Ve gerçekten biz yeryüzünde Allah'ı asla aciz bırakamayacağımızı anladık ve ondan kaçarak da onu asla aciz bırakamayız. Ve gerçekten biz hidayeti işittiğimiz zaman ona iman ettik. Artık kim Rabbine iman ederse bundan sonra hakkının verilmemesinden ve zulme uğrayacağından korkmaz. Ve gerçekten bizden Allah'a teslim olanlar da var ve bizden kasitun, kalpleri kasiyet bağlamış olanlar da var. Artık kim Allah'a teslim olmuşsa, ruhunu teslim etmişse, işte onlar irşad olmayı, nefsin ve iradenin teslimini arayanlardır, dileyenlerdir. Ve lakin kasitun olanlar, kalpleri zikirsizlikten kasiyet bağlayanlar, işte onlar cehenneme odun oldular. Ve eğer onlar tarikat üzere olarak Allah'a yönelselerdi, onları mutlaka bol su, rahmet ile sulardık, bol bol rahmet ulaştırırdık ki onları bu konuda imtihan edelim diye. Ve kim Rabbinin zikrinden yüz çevirirse onu çok şiddetli azaba uğratır. Ve muhakkak ki mescitler Allah içindir. Artık Allah ile beraber başka birine dua etmeyin. Ve muhakkak ki o, Allah'ın kulu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ona Allah'a dua etmeye, Kur'an okumaya kalktığı zaman onun etrafında neredeyse üst üste birikip toplanıyorlardı. De ki, ben sadece Rabbime dua ederim ve hiç kimseyi ona ortak etmem. De ki, muhakkak ki ben size bir zarar verme ve sizi irşad etme gücüne malik, sahip değilim. De ki, muhakkak beni hiç kimse Allah'tan bir şeye karşı asla koruyamaz. Ve ben asla ondan, Allah'tan başka sığınacak yer bulamam. Bu sadece Allah'tan olanı tebliğ ve onun risaletidir. Ve kim Allah'a ve onun Resulüne asi olursa, bundan sonra muhakkak ki onun için içinde ebediyen kalacağı cehennem ateşi vardır. Nihayet vaad olundukları şeyi gördükleri zaman artık kimin yardımcısı daha zayıf ve sayı bakımından daha az yakında bilecekler. De ki, eğer bilseydim size bildirirdim. Vaad olunduğunuz şey yakın mı yoksa Rabbim ona uzun bir müddet mi verir? O Allah gaybı bilendir. Fakat o gaybını hiç kimseye izhar etmez, açıklamaz. Resullerden razı oldukları tasarruf rızasına ulaşmış olanları hariç. O takdirde muhakkak ki o Allah, onların önünden ve arkasından gözetenler sevk eder ki, Rablerinin risaletlerinin tebliğ edilmiş olduğunu bilsinler diye. Ve Allah, onların yanlarında olanları ilmiyle ihata etmiştir, kuşatmıştır. Ve her şeyin adedini sayıp tespit etmiştir. Muzzemmil Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 20 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey örtünüp gizlenen! Az bir kısmı hariç olmak üzere gece kalk. Onun gecenin yarısı veya ondan yarısından biraz eksilt. Veya onu daha arttır. Ve Kur'an'ı tane tane güzel bir şekilde oku. Muhakkak ki biz sana yakında ağır bir söz ilka edeceğiz, ulaştıracağız. Muhakkak ki gece kalkışı meşakkatli fakat tesir bakımından daha kuvvetli ve okuyuş bakımından daha sağlamdır. Muhakkak ki senin için gündüzleyin uzun meşguliyet vardır. Ve Rabbinin ismini zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş. O Allah doğunun ve batının Rabbidir. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse onu vekil edin. Ve onların söyledikleri şeylere sabret. Ve güzel bir ayrılış ile onlardan ayrıl. Nimet sahibi olup yalanlayanları bana bırak ve onlara biraz mühlet ver. Muhakkak ki bizim yanımızda ayaklara bağlanan ağır zincirler ve alevli ateş vardır. Ve boğazı tıkayıp orada kalan yemek ve elim azap vardır. O gün yeryüzü ve dağlar şiddetle sarsılır ve dağlar dağılmış kum yığını olmuştur. Muhakkak ki biz size üzerinize şahit olacak bir Resul gönderdik. Firavun'a Resul gönderdiğimiz gibi. Fakat Firavun Resul'e asi oldu. Bunun üzerine onu çok ağır bir yakalayışla ahzettik, tutup aldık. Eğer inkar ederseniz, o takdirde çocukların saçlarını korkudan ağartan o günden kendinizi nasıl koruyacaksınız? Sema onunla o günün şiddetiyle yarılıp çatlamıştır. Onun Allah'ın vaadi yapılmıştır, yerine gelmiştir. Muhakkak ki bu hatırlatmadır, öğüttür. Artık kim dilerse Rabbine ölmeden önce ruhunu ulaştıran bir yol ittihaz eder, yol edinir.

Muhakkak ki Rabbin senin ve seninle beraber olanlardan bir topluluğun gecenin üçte ikisinden daha azında, bazen onun yarısında ve bazen de onun üçte birinde Kur'an okumak, zikir yapmak, kanitin olmak, teheccüd namazı kılmak için kalktığını biliyor. Ve geceyi ve gündüzü Allah takdir eder, onu sizin asla hesaplayamayacağınızı, gecenin zaman dilimlerini doğru tayin edemeyeceğinizi bildi. Bu sebeple sizin tövbenizi kabul etti. O halde Kur'an'dan size kolay geleni okuyun. Sizden bir kısmınızın hasta olacağını, diğerlerinin yeryüzünde Allah'ın fazlından rızık isteyerek dolaşacaklarını ve diğer bir kısmının da Allah'ın yolunda savaşacaklarını bildi. Artık ondan, Kur'an'dan size kolay geleni okuyun. Namazı ikame edin, zekatı verin ve Allah için güzel bir şekilde borç verin. Ve nefsiniz için hayır olarak ne takdim ederseniz, onu Allah'ın indinde daha hayırlı ve daha büyük bir ecir olarak bulursunuz. Ve Allah'a istiğfar edin. Tövbe edip Allah'tan mağfiret dileyin. Muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Muddessir Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 56 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey esvabına bürünmüş olan veya ey dizarını giymiş olan, kalk artık inzar et, uyar. Ve o senin Rabbin, öyleyse onu tekbir et, yücelt. Ve elbiseni artık onu temiz tut. Ve azap ona sebep olacak şeylerden artık uzak dur. Ve daha çoğunu isteyerek, karşılık bekleyerek iyilik yapma. Ve Rabbin için artık sabret. Artık nakura, sur borusuna üflendiği zaman. İşte o izin günü zor gündür. Kafirlere kolay değildir. Tek başına yarattığım kişiyi bana bırak. Ve onu devamlı çoğaltarak mal sahibi yaptım. Ve her zaman yanında olan oğullar verdim. Ve ona bol bol nimetler vererek geniş imkanlar sağladım. Sonra daha da artırmamı ister. Hayır, asla. Muhakkak ki o bizim ayetlerimize karşı inkar etmekte inatçı oldu. Yakında onu sarp bir yokuşa, ateşten bir dağa süreceğim. Muhakkak ki o Kur'an hakkında tefekkür etti, düşündü ve karar verdi. Artık kahroldu. Allah'ın rahmetinden kovularak kendini mahvetti. Nasıl karar verdi? Sonra kahroldu. Allah'ın rahmetinden kovularak kendini mahvetti. Nasıl da karar verdi? Sonra baktı. Sonra da kaşlarını çattı, yüzünü ekşitti. Sonra da arkasını döndü ve kibirlendi. Sonunda, bu sadece olsa olsa nakledilen bir büyüdür, dedi. Bu olsa olsa ancak bir insanın sözüdür. Yakında ben onu alevli ateşe yaslayacağım, atacağım. Ve sakarın alevli ateşin ne olduğunu sana bildiren nedir? Yakıp tüketir etinden bakiye bırakmaz ve ölüme de terk etmez, azapları devam eder. Sekar, insanın derilerini yakıp kavurucudur. Onun üzerinde 19 vardır. Ve biz ateş ehlini, cehennem bekçilerini meleklerden başkası kılmadık. Ve onların sayısını kafirler için fitneden başka bir şey kılmadık. Kitap verilenler yakın sahibi olsunlar ve amenu olanların da imanı artsın. Ve kitap verilenler ve müminler şüpheye düşmesinler. Ve de kalplerinde maraz, şüphe bulunanlar ve kafirler desinler ki, Allah bu mesele ile ne murad etti, ne demek istedi. İşte böyle Allah dilediğini dalalette bırakır ve dilediğini de

Bütün nefsler, iktisap ettikleri, kazandıkları dereceler sebebiyle karşılığı olarak rehinedirler, bağlıdırlar. Yemin sahipleri, yeminlerini yerine getiren nefsler hariç. Onlar cennetlerdedir. Diğerlerine sorarlar. Mücrimlerden, suçlulardan. Sizi sekarın içine, alevli ateşe sevk eden, sürükleyen nedir? Biz namaz kılanlardan olmadık dediler. Ve biz yoksulları doyurmuyorduk. Ve biz batıla dalanlarla beraber batıla, boş şeylere dalıyorduk. Ve biz din gününü yalanlıyorduk. Bize yakın gelene kadar, ölüm anı gelinceye kadar. Artık şefaat edenlerin şefaati onlara fayda sağlamaz. Buna rağmen onlara ne oluyor da zikirden yüz çevirenler oldular. Sanki onlar ürkmüş yabani merkepler gibidir. Arslandan korkup kaçmıştır. Hayır, onların hepsi kendileri için yazılmış sahifeler gelmesini ister. Hayır, bilakis onlar ahiretten korkmuyorlar. Hayır, muhakkak ki o bir zikirdir, öğüttür. Artık kim dilerse onu zikreder. Allah'ın dilediğinden başkası onu zikredemez. O, onun dilediği kimse takva sahibidir ve mağfiret ehlidir, günahları sevaba çevrilmiş olan kimsedir. Kıyamet Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 40 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hayır, kıyamet gününe yemin ederim. Ve hayır, levvame, kınayan nefse yemin ederim. İnsan öldükten sonra onun kemiklerini asla bir araya getiremeyeceğimizi mi sanıyor? Hayır, biz onun parmak uçlarını bile yeniden düzenlemeye kadiriz. Hayır, insan önündeki zamanı fısk ve fücur ile geçirmeyi ister. Kıyamet günü ne zaman diye sorar. Artık bakışlar dehşetle kamaştığı zaman ve ay karardığı zaman ve güneş ve ay birleştirildiği zaman. İzin günü insan firar edilecek yer nerede diyecek. Hayır, sığınacak bir yer yoktur. İzin günü karar kılınan yer, senin Rabbinin huzurudur, Rabbinin katıdır. İzin günü insana takdim ettiği, yaptığı ve tehir edip yapmadığı şeyler haber verilir. Hayır, insan kendi nefsine basirdir, şahittir. Ve mazeretlerini beyan etse bile, ona Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeye acele ederek onunla Cebrail aleyhisselam ile beraber dilini hareket ettirme. Muhakkak ki onun toplanması ve okunması bize aittir. Öyleyse onu okuduğumuz zaman artık onun Kur'an'ın okunuşuna tabi ol. Sonra onun beyanı açıklanması muhakkak ki bize aittir. Hayır, bilakis siz çabuk geçeni dünya hayatını seviyorsunuz. Ve ahireti terk ediyorsunuz. İzin günü pırıl pırıl yüzler vardır Rablerine bakan. Ve izin günü çatılmış, kararmış yüzler vardır. Anlar ki kendisine çok kötü muamele yapılacak. Hayır, can köprücük kemiğine geldiği zaman, can boğaza gelince ölmek üzereyken ve kurtaracak kimdir denir. Ve o, dünyadan ayrılacağını, öleceğini anlamıştır. Ve ayakları birbirine dolaşmıştır. İzin günü, sevk senin Rabbinedir. Fakat o tasdik etmedi ve namaz kılmadı. Ve lakin yalanladı ve yüz çevirdi. Sonra böbürlenerek ehlinin, ailesinin yanına gitti. Sana müstahaktır. Bundan sonra müstahaktır. Sen hak ettin. Sonra sana müstahaktır. Bundan sonra müstahaktır. Sen hak ettin. İnsan başıboş, sorumsuz

bırakılacağını mı zannediyor? O, dökülen meniden bir damla değil miydi? Sonra bir embriyo, cenin oldu. Bundan sonra Allah onu halketti, yarattı. Daha sonra da dizayn etti, düzenledi. Sonra da ondan dişi ve erkek olarak iki eş kıldı. İşte bunları yapan, ölülere hayat vermeye kadir değil midir? İnsan, Dehr Suresi, Medine'de nazil olmuştur, 31 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. İnsanın üzerinden henüz anılmaya değer bir şey değilken, anılmaya değer bir varlık olana kadar uzun bir zaman geçmedi mi? İlk defa tek hücre olarak yaratılmasının üzerinden, anılmaya değer bir varlık haline gelmesine, doğmasına kadar geçen süre. Muhakkak ki biz, insanı iki hücrenin birleşimi olan bir nutfeden yarattık. Onu imtihan edeceğiz. Bu sebeple onu işiten, gören bir varlık kıldık. Muhakkak ki biz, onu Allah'a ulaştıran yola hidayet ettik. Fakat o, ya Allah'a ulaşmayı diler, şükreden olur, ya da Allah'a ulaşmayı dilemez, küfreden olur. Muhakkak ki biz, kafirler için zincirler, demir halkalar ve alevli ateş hazırladık. Muhakkak ki ebrar olanlar, içinde kafur bulunan kadehlerden içecekler. Allah'ın kulları, içtikleri o pınarı fışkıra fışkıra, gürül gürül akıtırlar. Nezirlerini, adaklarını ifa ederler, yerine getirirler. Ve şerri her yere yayılan günden korkarlar. Ve sevdiği taamı, yemeği, miskinlere, fakir ve yoksullara, yetimlere ve esir olanlara yedirirler. Biz sadece Allah'ın vecihi için sizi doyuruyoruz. Sizden bir karşılık ve teşekkür istemiyoruz. Muhakkak ki biz, yüzlerin asık olduğu belalı, zor günde Rabbimizden korkuyoruz. Oysa Allah onları işte böyle bir günün şerrinden korudu. Ve onları pırıl pırıl bir yüze ve surura, sevince kavuşturdu. Ve sabırlarından dolayı onları cennetle ve ipek elbiselerle mükafatlandırdı. Orada tahtlar üzerinde yaslanırlar. Orada güneş, şiddetli sıcak ve şiddetli dondurucu soğuk görmezler. Onun ağaçlarının gölgesi onların üzerine yakındır. Ve onun olgunlaşmış meyveleri emre hazır olarak yaklaştırılmıştır. Ve gümüşten kaplar ve billur kadehler ile onların etrafından dolaşılır. Gümüşten kadehler ki onların miktarını belirlemişlerdir. Ve orada muhtevası zencefil olan kadehler sunulur. Orada selsebil diye isimlendirilen bir pınar vardır. Ve ölümsüz genç delikanlılar onların etrafında dolaşırlar. Sen onları gördüğün zaman saçılmış inciler sanırsın. Ve baktığın zaman orada nimetler, büyük bir mülk ve saltanat görmüş olursun. Onların üstlerinde yeşil ince ipekten ve işlenmiş atlastan elbiseler vardır. Gümüşten bileziklerle süslenmişlerdir. Ve Rableri onlara temiz, lezzetli içecekler, şaraplar sundu. Muhakkak ki bu sizin mükafatınız oldu. Ve sizin çabalarınız teşekküre layık olmuştur, takdir edilmiştir. Muhakkak ki biz sana Kur'an'ı tenzil ederek ayet ayet indirdik. Artık Rabbinin hükmüne sabret. Onlardan kafir veya günahkar olanlara itaat etme. Ve Rabbinin ismini sabah ve akşam zikret. Ve artık gecenin bir kısmında ona secde et. Ve geceleyin uzun uzun onu tesbih et. İşte onlar muhakkak ki çabuk geçen dünya hayatını seviyorlar. Zor, çetin günü arkalarına atıyorlar
umursamıyorlar. Onları biz yarattık ve bağlarını biz kuvvetlendirdik. Ve dilediğimiz zaman onları emsalleriyle değiştiririz. Muhakkak ki bu bir öğüttür. Artık kim dilerse Rabbine bir yol ittihaz eder, edinir. Ve Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Muhakkak ki Allah alimdir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. O dilediği kişiyi rahmetinin içine dahil eder. Ve zalimler onlar için elim azap hazırladı. Mürselat Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 50 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ard arda marufla, irfanla gönderilenlere andolsun. Ve de şiddetle estikçe esenlere andolsun. Dağıtıp yayanlara andolsun. Ve de ayırdıkça ayıranlara andolsun. Ve de zikri ilka edenlere andolsun. Bu yeminler özür olarak mazeret olmaması veya nezir olarak uyarması içindir. Muhakkak ki vaad olunduğunuz şey mutlaka vuku bulacaktır. Öyle ki o zaman yıldızların ışığı giderilmiştir. Ve o zaman gök yarılmıştır. Ve o zaman dağlar dağılmıştır. Ve o zaman Resullere vakit bildirilmiştir. Bunlar hangi gün için tecil edildi, ertelendi? Fasıl, ayırma günü için tecil edildi. O fasıl gününün ne olduğunu sana bildiren nedir? İzin günü, yalanlayanların vay haline. Evvelkileri biz helak etmedik mi? Sonra diğerlerini, arkadan gelenleri de onlara tabi kılarız. Mücrimlere işte böyle yaparız. İzin günü yalanlayanların vay haline. Sizi biz değersiz bir sudan yaratmadık mı? Sonra onu sağlam bir yerde kararlı kıldık, yerleştirdik. Bilinen bir süreye kadar. İşte biz böyle takdir ettik. Bunu takdir edenler ne güzel kudret sahibi. İzin günü yalanlayanların vay haline. Biz arzı toplanma yeri kılmadık mı? Canlılara ve ölülere. Ve orada yüksek, sabit dağlar kıldık. Ve sizi tatlı su ile suladık, içecek su verdik. İzin günü yalanlayanların vay haline. O yalanlamış olduğunuz şeye gidin. Üç çatallı olan gölgeye gidiniz. Gölgelendirmez ve yakıcı aleve bir faydası olmaz. Muhakkak ki o saray gibi büyük kıvılcımlar atar. Sanki o kıvılcımlar sarı erkek develer gibidir. İzin günü yalanlayanların vay haline. Bu yalanlayanların konuşamayacakları bir gündür. Ve onlara izin verilmez ki özür beyan etsinler. İzin günü yalanlayanların vay haline. Bu ayrılma günüdür. Sizi ve evvelkileri bir araya topladık. Haydi, eğer sizin bir tuzağınız varsa hemen bana karşı tuzak kurun. İzin günü yalanlayanların vay haline. Muhakkak ki takva sahipleri gölgelerde ve pınar başlarındadır. Ve canlarının çektiği, iştah duydukları meyveler vardır. Yaptıklarınız sebebiyle afiyetle yiyin ve için. Muhakkak ki biz muhsinleri işte böyle mükafatlandırırız. İzin günü yalanlayanların vay haline. Yiyin ve biraz da metalanın, faydalanın. Çünkü siz mücrimlersiniz. İzin günü yalanlayanların vay haline. Ve onlara rükû edin denildiği zaman rükû etmezler. İzin günü yalanlayanların vay haline. Bundan başka artık hangi söze inanacaklar?

0: sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki sizlerle birlikteyiz. Biz ve sizler bir bütünüz. Allah'ın huzurunda hepimiz Allah için yaşayanlar olmalıyız. Sadece Allah için. Başkaları için yaşamak, Allah için yaşamaktır.
1: Allah'ın katında sevgili mi olmak istiyorsunuz? O zaman insanları seveceksiniz. İnsan olmanın temel vasfı sevmektir.
2: Tasavvuf aşktır. Allah'a karşı duyulan aşk. Gözlerinizi kendinize değil, Allah'a çevireceksiniz. Tasavvuf zincirinin bir ilmeği olduğunuzu, en sağlam ilmeği olmak için gayret ettiğinizi düşüneceksiniz. En zayıf olan siz olmamalısınız. Fedakarlık yaptıkça bu fedakarlıktan sadece zevk duyan insan olmayı öğreneceksiniz. Başkaları için yaşamayı öğreneceksiniz. O zaman kendinize ayıracak zamanınız olmaz. Üzülecek zamanınız olmaz. Gece ve gündüz başkaları için yaşarsınız.
1: Sahabeyi her zaman örnek alın. Osmanlı'yı her zaman örnek alın. Onlar birbirini o kadar çok seviyorlardı ki herkes başkaları için fedakarlık yapmaya hazırdı.
2: Onlar öyleydiler. Hepsi başka kardeşlerine yardım etmek için bir yarıştaydılar. Onun için insanların kendilerine eza etmeleri, kötü davranmaları, onların bakmak imkanını bulamadıkları olaylardı. Onlarla meşgul olacak zamanları yoktu. Herkes başka birine, acaba ben bugün hangi iyiliği yapabilirim diye yaşıyordu.
0: Sizler güneşlerin açtığı, lodosların estiği, hoyraz rüzgarlarının fırtınaların değil, okşayıcı lodos rüzgarlarının estiği bir güzel dünyada yaşıyorsunuz. Başkalarına da öğretin. Onlara sorun neden mutsuz olduklarını. Biz deyin size mutluluğun yolunu gösterebiliriz. Sizi mutlu edecek olan biz değiliz. Allah'tır.
1: Üstün olan sizlerden başkaları değildir. Üstün olan sizlersiniz. Allah'ın en sağlam sığınağının değerli müntesipleri. Mir Vakfı'nın değerli üyeleri. Osmanlı'nın hayranları. Hangi Osmanlı'nın hayranları? Osmanlı'nın yükselme devresinin hayranları. Tasavvufun hayranları. Kur'an'ın hayranları. Allah'ın hayranları. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayranları. Sahabenin hayranları. Osmanlı devrindeki bütün tasavvuf erbabının hayranları. Sizler onların torunlarısınız. O kanı taşıyorsunuz. Bastığınız yer, zemin şu dünyadaki en sağlam, kainattaki en sağlam zemindir. Titremez, sarsılmaz. Allah'ın en büyük dizaynı. Sevmenin hepinizi Allah'ın istediği birer insan olmaya ulaştıracağını artık kalbinize yerleştirmenin zamanı gelmedi mi sevgili kardeşlerim? Sahabenin sizden farkı neydi biliyor musunuz? Onlar
2: herkese karşı doyumsuz bir sevginin sahipleriydi. Kur'an'ın bütüne iman ediyorlardı ve o Kur'an onlara sevmeyi öğretti. Başkalarını kendilerinden daha çok sevmeyi öğretti sevgili kardeşlerim.
0: İnsanları sevin. Onlara her halükarda yardım edin. Öyle olsun ki o insanlar bir ihtiyaçları olduğu zaman bilsinler ki siz varsınız. Size gelsinler. Allah'ın size verdiklerinden onlara verdikçe sizin Allah tarafından size verilen bölümünüz azalmaz. Devamlı büyük bir ölçüde artar. Deneyin. Öyle olduğunu göreceksiniz. Siz başka insanlar için yaşadıkça Allah Teala size sadece onlara değil, onlar gibi 100 insan gelse hepsine yetecek kadar imkan verir. Bütün mesele sizin elinizdekini onlara vermek konusundaki iştiyakiniz, talebiniz. Almakla değil, vermekle mutlu olursunuz.
2: Her geçen gün başkaları için yaşamayı öğreneceksiniz. Zamanınızın, her şeyinizin her gün biraz daha fazla başkalarına hasredildiği gelecek günlere ulaşacaksınız. Her gün biraz daha mutluluğu yaşayarak, biraz daha Allah için olarak.
1: Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgiyle sözümüze başladık. Sevgiyle bitiriyoruz. Siz de bizden aldığınız bu sevgiyi başkalarına ulaştırmakla vazifeli değil misiniz? Biz Allah'tan bu emri aldık. Size sevgiyi ulaştırdık. Siz de başkalarına ulaştırın. Bir sevgi halesiyle etrafınızdaki herkes sizi severek size bağlansın. O zaman siz de aynı şeyi söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor?

0: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Teyzem ila aleyhi ve şeytanir. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Allahümme salli ala Muhammed. Sıratı müstakim. Sıratı edin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
1: Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrolsun ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir Kur'an-ı Kerim tefsiri konusunda bir aradayız.

Konumuz Hicr Suresi. Ve Hicr Suresinin 19. ayet kelimesinden itibaren inşallah konumuza giriyoruz. Hicr 19. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel arda. Medednaha ve elkayna fiha revasiye. Ve embetna fiha min kulli şeyin mevzu. Ve el arda dedi. Vel arda ve yeryüzü. Medednaha biz onu uzattık, yaydık. Ve elkayna ve biz koyduk. Bıraktık. Biha orada revasiye büyük dağlar. Ve embetna ve biz nebat bitkiler yetiştirdik. Fiha orada min kulli şeyin her şeyden. Mevzunin mevzun birbiriyle orantılı ölçülü. Vel arda medednaha ve yeryüzü onu uzattık, yaydık. Ve elkayna fiha revasiye ve oraya büyük dağlar koyduk. Ve embetna fiha min kulli şeyin mevzunin. Ve orada her şeyden yani bütün bitkilerden mevzun, birbiriyle orantılı bir şekilde mevzun olarak bitkiler yetiştirdik. Ve cümlecikleri cümleler haline getirdiğimiz zaman şu çıkıyor. Ve yeryüzü onu uzattık, yaydık. Ve oraya büyük dağlar koyduk. Ve orada her şeyden yani bütün bitkilerden mevzun yani birbiriyle orantılı olarak bitkiler yetiştirdik.

Allah'ın kainatı yaratmasını biliyorsunuz. Her şey büyük patlamayla başlıyor. Allah Teala bir noktadan tüm kainat kadar ağır bir noktadan kainatı oluşturmak üzere harekete geçiyor. Ve enerji partiküllerini kainatın hangi parçasını oluşturacaklarsa oraya gönderiyor. Nötrinoları ve antinötrinoları. Orada nötrinolardan elektronları antinötrinolardan da anti elektronları oluşturuyor ve maddeyi vücuda getiriyor. Böylece bu Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği temel gezegenler, güneş sistemleri içinde Allah-u Teala dağları, bitkileri, üzerinde yetiştiriyor. Sevgili kardeşlerim, her şeyi yaratan, vücuda getiren Allah'tır. Allah yegane yaratıcıdır. İnsanlar ilmi öğrendikçe Allah'a daha çok yaklaşmak durumundadırlar. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inde yazdığı her şeyin doğruluğunu birer birer Allah onların zihinlerine çaktıkça. Ama insanoğlu ardını bilmediği kendi bilim sahası içinde var olan ilmiyle hep Allah'a karşı çıkar. Allah Teala yaratılışı bütün boyutlarıyla anlatıyor ve hala insanlardan bir kısmı diyor ki her şey kendi kendine oluşmuştur. Kainatı vücuda getiren Allah değildir, zamandır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. Allah diyor, ben yarattım diyor. Yeryüzünü yaydım diyor. Oraya sarsılmaz dağlar, sıra dağlar yerleştirdim diyor. Sonra da orada her çeşidinden bitkiler yetiştirdim diyor. Nasıl dünyayı ve kainatı vücuda getiren Allah'sa, onun üzerindeki bütün bitkileri de, sistemleri de vücuda getiren gene o Allah'tır. Allah razı olsun. Ayrıca hayat vermek sadece Allah'a mahsustur. Bismillahirrahmanirrahim. Hicr suresi 20. ayet-i kerime. Ve cealna lekum fiha me'ayişe ve men lestum lehu
bi razıkîn. Ve cealna ve biz kıldık, yaptık. Lekum sizin için fiha orada meaişe geçim kaynakları. Maaş kelimesi, maişet kelimesi, meaişe kelimesi hep aynı kökten geliyor. Geçim kaynakları. İnsanlara bizim ülkemizde bir aylık bir süre zarfında geçinmesini temin edecek olan onlara verilen ücrete maaş denir. Aynı kökten geliyor meaiş, maişet, geçim demek. Orada geçim kaynakları meaişe ve men ve kimse, kimseler, kişiler. Lestüm, siz değilsiniz. Lehu, ona, onun için bir razıkîn, rızık vericiler, rızık temin edenler. Ve cümleciklere geliyoruz. Ve cealna lekum, ve sizin için kıldık. Fîhâ meâişe, orada maişetler, geçim kaynakları. Ve men, ve o kimseler. Lestüm lehu, siz onun için değilsiniz. Bir razıkîn, rızık temin edenler.

Şimdi cümlecikleri birleştirelim. Sizin içinde sizin rızıklarını temin etmeyeceğiniz kimseler içinde

Sizin zıplandıranlar bir olmadığınız kimseler içinde sizin içinde sizin rızıklandıranlar olmadığınız kimseler içinde maişetler, geçim kaynakları kıldık. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, rızık vermek Allah'a mahsustur. Tarlanıza buğdayı ekersiniz, Allah sünnetullahıyla yani kainatın her zerresini kontrol altında tutan o muhteşem ilahi bilgisayar sistemiyle tarlada ekinleri oluşturur. Ağaçlarda meyveleri oluşturur ve onlardan yersiniz. Rızık budur. Allah'ın insanlara verdiği. Tarladan olmalı alan kişi için o bir rızıktır. Tarladan o ekini süren, biçen ve hasat yapan kişi için o bir rızıktır. Gıda ile alakalı Allah'ın verdiklerinin gıda ile alakalı bölümüne Allah rızık diyor. Ama siz onu alır da bir başkasına verirseniz, satarsanız, satmadan verirseniz, siz onu rızıklandırmış olmazsınız. Rızık vermek İnsanın elinde değildir. Rızık Allah'a aittir. Ve siz başkalarına o rızıktan verdiğiniz zaman sizin yaptığınız işlemin adına Allah Teala infak diyor. Başkalarına nafaka vermek. Bir insanın bir başkasına verdiği şey para olsun, mal olsun, yiyecek maddesi olsun,

Hepsi birinci kişiden ikinci kişiye geçtiğinde, ikinciden üçüncüye geçtiğinde, kimler arasında değişirse değişsin, birincinin ikinciye verdiği şey nafakadır. Fiilin adı infak etmektir. Rızıklandırmak değildir. Ama siz tarlanızdan aldığınız buğdaydan bir başkasına infak ettiniz. O başkası onu yedi. Siz onu rızıklandırmadınız. Siz onu infak ettiniz. Ama o kişiyle Allah arasındaki ilişkide o bir rızıktır. Allah'ın verdiği rızkı yemiştir kişi. Sizin verdiğiniz rızkı değil. Sizin verdiğiniz şey rızık olamaz. Rızkın sahibi Allah'tır. Allah'ın rızkının başkalarına verilmesinde insanın rolü sadece nafaka vermektir. İnfak etmektir. Ama o infak ettiğiniz rızkı, gıda maddesini kişi yediği zaman Allah-u Teala'ya, kendisine Allah rızık verdiği için şükredecektir. Allah'la o kişinin ilişkisinde yediği bütün gıda maddeleri rızıktır. Allah'tan aldığı rızkı başkasına satan veya başkasına veren kişi için ise konu infaktır. Hatta infak satışın da dışında bir olaydır. Bey akdi söz konusu olmaksızın bir kişiye karşılıksız gıda maddesi verdiğiniz zaman veya para verdiğiniz zaman bu infaktır. Onu nafakalandırmaktır. Yanınızda çalışan birisine bir şeyler verirsiniz, para verirsiniz, mal verirsiniz, gıda maddesi verirsiniz. Hepsi infaka girer. Onu infak edersiniz. Bir aile birliği kurulduktan sonra bozulduğunda, ayrılık söz konusu olduğunda, geçim vasıtalarına sahip olanın diğer tarafa, başka bir ifadeyle erkeğin ayrıldığı hanımına nafaka vermesi gerekir. Bununla da hiçbir zaman rızık değildir. Bununla da her zaman infaktır. Adı nafakadır. Öyleyse Allah-u Teala sizin rızıklandıranlar olmadığınız kimseler içinde. Yani diyor ki Allah-u Teala burada siz kimseye rızık veremezsiniz. Rızkın sahibi benim diyor Allah-u Teala. Allah razı olsun. Ayet-i Kerime insanoğlunun rızık vermeyeceğini, veremeyeceğini, buna muktedir olmadığını en güzel şekilde anlatıyor. Lestüm

değilsiniz. Lehu onlar için bi razıkîn. Rızıklandıranlar değilsiniz.

Rızıklandıranlar. Rızıklandıran sadece Allah'tır. Rızkın sahibi Allah'tır. Ve 21. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Ve in min şeyin illa indena hazainuhu ve ma nunezziluhu illa bi kaderin ma'lum. Ve in ve yoktur. İn şeyin bir şeyden bir şey illa ancak den başka olmaksızın indena bizim katımızda yanımızda hazainuhu onun hazineleri ve ma nunezziluhu ve onu indirmeyiz illa ancak den başka olmaksızın bir kaderin bir kader ile takdir edilmiş miktarda malumin malum bilinen belli.

ve in min şeyin ve hiçbir şey yoktur. İlla indena hazainuhu, onun hazinesi bizim yanımızda olmayan. Ve ma nunezziluhu, ve onu indirmeyiz. İlla bi kaderin malumin, malum bilinen bir kaderi takdir edilmiş miktarı olmaksızın.

hazinesi bizim yanımızda olmayan hiçbir şey yoktur. Malum yani bilinen bir kaderi yani takdir edilmiş miktarı olmaksızın onu indirmeyiz.

Allah-u Teala her şeyden haberdardır. Herkes için Allah'ın takdir ettiği bir rızık, rızkın ötesinde para, mal, Allah-u Teala tarafından takdir edilir. Herkes nefsi mutmainne kademesinde Allah'ın verdiklerini en net standartlarında kendisine yeterli bulur. O kişi şöyle düşünür, eğer Allah bana bundan daha fazla verseydi, belki ben Allah'ın bana verdiği parayı, Allah'ın bana takdir ettiği, benim mutlu olmam için verdiği parayı, belki Allah'ın bana yasak ettiği yerlerde günah kazanarak harcayacaktım. O zaman Allah'ın bana bu miktarda vermesi mutlaka en uygunudur. Veya Allah-u Teala daha az verseydi, belki Allah'a isyan edecektim. Ama Allah-u Teala bana madem ki bu kadar verdi ve verdiği her şey takdirin bir neticesidir, kaderdir, öyleyse ben Allah'ın verdiğinden her zaman razı olmalıyım düşüncesi, mutmainne kademesinde kişiyi doyuma ulaştırır. Sevgili öğrenciler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey görüyorsunuz ki bir kaderle herkese göre ayrı ayrı indirilip ona teslim ediliyor. İnsanlar hep muhatapları olarak parayı aldıkları kişiyi, malı satın aldıkları kişiyi görürler. Oysa ki realitede muhatapları Allah'tır. Para sadece Allah'ın yarattıklarını satın alma vasıtasıdır. Bir vasıta. Ama yaratan Allah'tır. Gıda maddelerini bize rızık olan, rızık olarak sunan Allah'tır. Kainatı emrimize veren, toprakları emrimize veren, Allah'ın güzelliklerini yetiştireceğimiz her sistemi bize teslim eden Allah'tır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bu hususları dikkatle yerlerine oturtmalısınız. Allah razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. 22. ayet-i kerimeye geliyoruz. Hicr suresinin 22. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve erselner riyaha le ve kıha fe enzelna mines semai ma'en fe eskayna ku muh ve ma entum lehu bi hazinni ve erselna ve biz gönderdik er-riyaha rüzgarlar le vakıha yüklü yani yağmur yüklü yağmur bulutları taşıyan rüzgarlar
Ve enzelna, böylece indirdik. Nüzul ettirdik. İnzal, nüzul, enzelna, enzel, na sonundaki bizeki, hepsi aynı kökten geliyor. Nazil de aynı kökten geliyor. Mine semai, semadan, gökten, maen, su. Ve eskayna kumuhu, böylece onunla sizi suladık. Ve ma ve değilsiniz, entüm siz lehu, onun için bir hazinin.

cümleciklere bakıyoruz. Ve erselner riyaha le vakıha. Ve biz rüzgarları yüklü olarak gönderdik.

Ve biz ve erselne riyaha levâkıha. Ve biz rüzgarları yağmur yüklü olarak gönderdik. Yüklü olarak gönderdik. Burada levâkıha kelimesi yüklü anlamına geliyor.

Birçok kişi bu bulutlara levakaha yüklü kelimesini aşılayıcı, dönleyici olarak da değerlendirmişler. Ama buradaki muhtevaya baktığımız zaman solama söz konusu. Eskayna diyor Allah Teala. Öyleyse yağmur yüklü bulutlar olması lazım. Yağmur bulutları taşıyan yüklü rüzgarlar yağmur bulutlarını, yağmur yüklü bulutları taşıyorlar. Öyleyse cümleciklere bir daha bakalım. Ve erselner riyaha levâkıha ve biz rüzgarları yağmur yüklü olarak gönderdik. Ve enzelnâ mine semâi mâen. Böylece semadan su indirdik. Ve eskayna kumuhu ve de

Ve de böylece bu şekilde, bu sayede sizi onunla soladık olacak. Ve eskayna kumuhu.

Ve mâ entüm lehu bihâzinîn. Ve onun, yani suyun hazinelerini, denizleri, nehirleri, toprak altı ve toprak üstü su kaynaklarını, gölleri oluşturan siz değilsiniz.

Allah-u Teala'nın söylediği şey, Allah'ın göklerden indirdiği yağmurun ve bu yağmurun vücuda getirdiği hazinelerin, toprak altı gölleri, toprak üstü gölleri, denizler sahibi siz değilsiniz diyor. Hazineleri oluşturan siz değilsiniz diyor, biziz diyor. Bütün denizlerin oluşması Allah-u Teala'nın gökten indirdiği yağmurların izahını. Nuh devrinde karaların tamamen yok olması, yeryüzünün %100 denizlerle kaplanmış olması, sonra suların yavaş yavaş çekilmesi ve bu bütün dünyayı örten suyun sahibi elbette Allah idi. İki hidrojen molekülüyle, atomuyla bir oksijen atomu suyu vücuda getirir. Sahibi Allah'tır. Allah Teala çok açık bir şekilde onu söylüyor. O hazineleri oluşturan toprak altındaki gölleri, hareket halindeki nehirleri, denizleri, su hazinelerini oluşturan siz değilsiniz diyor Allah Teala. Onun sahibi, vücuda getireni biziz diyor. Allah razı olsun. Hicr suresinin 23. ayet-i kerimesi ve inna le nahnu nuhyi ve numitu ve nahnul varisun ve inna ve muhakkak ki biz inna yani innena muhakkak ki biz le nahnu ve mutlaka biz ancak kesinlikle biz nuhi hayat veririz, yaşatırız ve numitu ve öldürürüz ve nahtu ve nahnu ve biziz el varisun varisler. İşte ayet 23, Hicr suresinin 23. ayeti. Allah Teala en net şekilde söylüyor. Ve biz hayat veririz diyor. Sadece biz. Hicr 23. Sadece ki sadece biz hayat veririz. Yaşatırız. Diriltiriz. Ve öldürürüz. Nuhi ve numitu. Mevt. Ölüm. Mevta. Ölüm. Numitu. Biz. Numitu. Öldürürüz diyor Allah Teala. Nahnu ve inna ve muhakkak ki biz sadece biz le nahnu nuhi ve numitu

hayat veririz, diriltiriz ve öldürürüz. İster doğum hüviyetinde bir hayat olsun, ister ölümden sonra yeniden diriltmek olsun, her ikisi de hayat vermek nuhi kelimesinin içine giriyor. Öldürmek de ister kıyametten evvel insanın normal ölümü olsun, öldüren Allah'tır. İster kıyamette yeniden diriltildikten sonra ölmek olsun. Gene her ikisini de öldüren Allah'tır. Öldüren de dirilten de sadece Allah'tır. Hicr suresinin 23. ayet-i kerimesi en net şekilde bunu söylüyor. Öldüren de dirilten de sadece Allah'tır. Öyleyse kelimelere bakıyoruz. Ve inna ve muhakkak ki biz, de nahni mutlak ki biz, ancak kesinlikle biz, nuhi hayat veririz, yaşatırız. Ve numitu ve öldürürüz. Ve nahnu ve biziz, el varisun, varisler. Ve inna ve muhakkak ki biz, ve nahnu nuhi, ancak biz hayat veririz. Sadece biz hayat veririz. Ya da hayat veren mutlaka biziz. Ve numitu ve biz öldürürüz. Ve nahnul varisin ve nahnu el varisun. Ve varis olanlar da biziz. Cümlecikleri cümle haline getirelim. Ve muhakkak ki biz, ancak biz hayat veririz. Ve muhakkak ki biz, hayat veren mutlaka biziz. Böyle de olabilir. Birinci şekilde de olabilir. Devam edelim. Ve biz öldürürüz. Ve

Ve muhakkak ki biz, sadece biz hayat veririz. Ve biz öldürürüz. Ve varis olanlar da biziz diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler,

Burada Allah-u Teala'nın büyük bir dersi var anlayan kalpler için. Hala insanoğlunun alim geçinen bir kısmı hayat, tek hücrelerden başlayan hayat kendi kendine oluşmuştur diyorlar. Allah'ı defterden silmek gibi bir büyük gayretin içinde bir takım alimler görüyoruz. Bir yaratık olduğunu unutan, haddi aşan bir zavallı güruh. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala buyuruyor ki biz hayatı sudan başlattık. Biz başlattık diyor Allah Teala. Hayatı sudan başlatan biziz. Suya hayat bahşettik demiyor. Su hayatı başlattı demiyor. Biz suya tesir ettik de su hayatı başlattı demiyor. Biz hayatı sudan başlattık diyor. Suyun içinde ilk hayatı suyun içinde başlattık diyor Allah-u Teala. Burada da artık hiçbir şek ve şüpheye mahal bırakmayacak kadar açık bir şekilde ve muhakkak ki biz, sadece biz hayat veririz diyor Allah-u Teala. Bizden başka hiç kimse hayat veremez ve öldüremez diyor. Ve sadece biz öldürürüz diyor. Birçok kişinin şu anda aklına iyi de o zaman bu ölüm melekleri ne oluyor diye bir sual gelecek. Ölüm melekleri de ancak Allah'ın müsaadesi ve emriyle vazife yapmaya giderler. Allah bir kişiyi öldürmedikçe, öldürmeyi irade etmedikçe, kiramen katibi melekleri değil tabii, ölüm melekleri, Azrail aleyhisselam ve onun takımı. Hiç kimseyi öldüremezler. Ölüm Allah'ın emri. Öldüren sadece Allah'tır. Hayat veren de sadece Allah'tır. İster doğumla hayat versin, ister öldürdükten sonra yeniden hayat versin. Her halükarda hayatı veren Allah'tır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Kur'an'ın temel hükmü budur. Şeytanı yaratan da Allah'tır. Öldürecek olan da gene Allah'tır. Öyleyse hayatı veren ve hayatı geri alan bir tek varlık var. El İlah, yani Allah. Allah kelimesi El İlah kelimesidir. Tek bir ilah söz konusu, sadece Allah. Ve eğer yaşıyorsak, o bizi hayata getirdiği içindir. Bir gün öleceksek, o öldüreceği içindir. Kimin vadesi dolarsa, hayat mühleti tamamlanırsa, o kişi ölür. Öyleyse Hicr Suresinin 23. ayet-i kerimesi sizlere çok şeyler söylemeli.
2 ve 3 rakamlarından oluşuyor 23. Hicr 23. Sadece Allah hayat verir. Allah Teala diyor ki biz muhakkak ki biz sadece biz hayat veririz ve biz öldürürüz. Sadece biz öldürürüz. Ve varis olanlar da biziz diyor Allah Teala. Hicr suresi 24. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekad alimnel müstehirin. Ve lekad alimnel müstakdimine minkum ve lekad alimnel müstehirin. Allah Teala buyuruyor ve lekad ve andolsun ki alimna biz bildik, biliyorduk, biliyoruz. El müstakdimin, evvelkiler, kadim olanlar, öncekiler. Minkum sizden ve lekad ve andolsun alimna biz bildik, biliyorduk, biliyoruz. El müstakhirin, sonrakiler, tehir olanlar. Ve lekad alimnel müstakdimine minkum ve andolsun ki sizden evvelkileri biliyoruz. Ve lekad alimnel müstahhirin ve andolsun ki sonrakileri de

Andolsun ki sizden evvelkileri biliyoruz ve andolsun ki sonrakileri de biliyoruz. Yani Allah-u Teala sizden evvel yaşayanları da biliyoruz diyor hayat veren o. Ve sizden sonrakileri de biliyoruz. Hicr suresinin 24. ayet-i kerimesi zamanla Allah arasındaki ilişkiyi açıklayan en güzel ayetlerden biridir. Allah için geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman yoktur. Allah zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızın sahibidir. İnsanoğlunun üç görünür boyutunun ötesinde dördüncü boyutu zamandır. Beşinci boyutu da hızdır. Allah zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızı sebebiyle zamandan münezzehtir. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman şunu görüyoruz. Sonsuz hızın sahibi olan Allah öyle bir hızın sahibidir ki o Allah zamanı sıfırlar. Böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği şey zamanın dışında kalmaktır. Zaman sadece Allah'ın bir yaratığıdır. Bütün varlıklar, mahluklar için boyutlar söz konusudur. Biz insanlar üç boyutlu olarak yaratıldık. Ama bir dördüncü boyutumuz var, zaman. Bir de beşinci boyutumuz var, hız. Normal standartlarda dört boyut zamanla birlikte yükseklik, derinlik, genişlik söz konusudur. Bu sebeple insanlar dört boyutlu olarak değerlendirebilirler kendilerini. Ama beşinci boyutla dördüncü boyut arasında bir ters orantı söz konusudur. Bir yerden sonra hız zamana tesir ediyor. Allah-u Teala sıfır zaman aralığında sonsuz uzaklıklara, kainatın bir ucundan öbür ucuna, yokluğun sonsuzuna gider, zamanı hiç kullanmaz. Öyle bir hızın sahibidir ki, zaman, o sonsuz hız zamanı hiç kullanmadığı için, muhtevasını almadığı için, Allah zamandan münezzehtir. Sıfır zaman aralığında kainatın her noktasında bulunabilir. Diyelim ki 100 tane noktaya gidecek. Birinciden ikinciye, ikinciden üçüncüye ve böyle 99.'dan 100.'ye gittiği süreç içerisinde zamanı hiç kullanmadığı için ona göre zaman geçerli değildir. Öyleyse zaman müessesesine dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Herkes kafasından bir şeyler söylüyor ama boyutlar beş tanedir. Yükseklik, derinlik, genişlik, zaman ve hız. Ne zaman eğer bir insan da zamanı sıfırlayabilen bir hızın sahibi olsaydı, o da mekandan münezzeh olurdu ama bu mümkün değildir insan için. Çünkü zamanı sonsuz hızını kullanırken mesela düşüncenin hızı sonsuzdur. Ama bu sonsuz hızı kullandığınız zaman mutlaka zamandan bir parçayı, mesela bir saniyeyi onu düşünebilmek için kullanmak mecburiyetindesiniz. Zamanı kullandığınız için zamandan
münezzeh değilsiniz. Düşünceniz sıfır zaman aralığında hiçbir yere gidemez. Mutlaka düşünebilmek için zamandan bir parçayı kullanmak mecburiyetindesiniz. Onun için bir mahluksunuz. Allah'a gelince o zamanın dışındadır. Zamanın dışında olduğu için de geçmiş de gelecek de Allah için her an içinde bulunacağı bir dizaynı ifade eder. Öyleyse Allah'a göre geçmiş veya gelecek yoktur. O bütün zamanların sahibidir. Bu sebeple kıyametten geçmiş zamanla, geçmiş zaman mazi kullanarak bahseder Allah Teala. Diyor ki mesela Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde şeytan insanlara olan vaadini kıyamet günü yerine getirdi. Kıyamet daha kopmadı ama Allah'a göre zamanın o ötesinde olduğu için kıyamet de olmuştur. Zamanın başına dönmüştür. Tekrar geriye de gelmiştir. Allah zamanın her parçasındadır. Zaman Allah'ın sadece bir yaratığıdır. Onun için Allah Teala kıyamet için geçmiş zaman fiili kullanırsa bu Allah'ın durumunu gösteren son derece dikkat çekici bir olaydır. Burada da Allah Teala aynı şeyi söylemiş oluyor. Allah geçmişe de geleceğe de sahiptir. Aynı anda geçmiştedir, aynı anda gelecektedir. Geçmişteki bütün yaşayanları aynı anda bildiği gibi gelecekteki yaşayacak olanları da aynı anda bilir. Allah razı olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersini beraberce tamamladık. Allah Teala'nın indinde hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri bir araya getirdi. Allah Teala istiyor ki herkes mutlu olsun. Herkes huzur içinde yaşasın. Herkes Allah'ın emirlerini yerine getirsin de herkes cennete girsin. Öbür taraftan da insan ve cin şeytanlar istiyorlar ki İnsanlar cehenneme gitsinler kendileriyle beraber. İşte bütün insanlar için Allah Teala'nın istediği şey herkesin cennetine girmesidir. Ve gene bütün insanlar için şeytanın istediği şey, herkesin cehenneme gitmesidir. Şeytan, yani iblis, kendisi mutlaka cehenneme gideceği için, insan adı verilen bu mahlukun da çoğunluğunun büyük kısmının mümkün olsaydı hepsinin kendisiyle birlikte cehenneme girmesini istiyor. Sevgili kardeşlerim, iblisi artık şeytanı hepiniz tanırsınız. İçinizden gelen iki ayrı ses. Birisi Allah'ın emirlerini yerine getirmenizi ister. Birisi de Allah'ın yasaklarını işlemenizi ister. Emirlerini yerine getirmemenizi ve yasaklarını da işlemenizi ister. Ve bunu size bir arzu olarak iç dünyanızın isteyeceği bir şekilde sokmak üzere büyük gayretlerin sahibi olur. Gayreti nedir? Gayreti insanların kendilerine derecat kaybettirecek olan şeyleri tatbik etmeleri, yapmaları, gerçekleştirmeleri ve böylece gidecekleri yerin cehennem olması. Allah'ın istediği nedir? İnsanların kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olması ve Allah'ın bütün insanlar için hazırladığı cennetine hak kazanmaları. Görülüyor ki bedava yok sevgili kardeşlerim. Allah Teala karnlarını koymuş. Bu karnlara dayalı olarak insanlar uygun davranış biçimlerini sergilemek, Allah'ın emirlerini yerine getirmek, yasaklarını işlememek istikametinde gayret sarf etmek mecburiyetindeler. Muhakkak ki herkes eksiklikler, hatalar oluşturabilir. İnsanların bir nefsi var. Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri işlemelerini ister. Bir, iki, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemelerinin yeni başında emrettiklerinde yapmamalarını ister. Böylece hem yasak ettiği fiilleri işledikleri zaman derecat kaybedeceklerdir, hem de emirleri yerine getirmedikçe derecat kaybedeceklerdir. Farz emirler, mutlaka yapılması lazım gelen emirlerdir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için
yaşamak bir mutluluk olabilir. Veya mutsuzluk. Allah Teala bütün insanlara serbest iradeyi bunun için vermiş. Kendi iradeleriyle, dilemeleriyle Allah'ın emirlerini yapanlar, yasaklarına riayet edenler, yasak edilen şeyleri işlemeyenler, onlar Allah'ın cennetine girecek olanlardır. Ama onların da birçok hata yapması mümkündür. Sonuç nedir? Kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olması. Yani bunun manasına böyle olan kazandığı dereceler ancak kaybettiği dereceleri geçen bir insan birçok hata işlemiştir. Ama hata işlemesi sebebiyle kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden daha azdır. Öyleyse onun gideceği yer Allah'ın cennetidir. Onun için Allah Teala bir tek cennet değil, 7 ayrı cennet halk etmiş. En az derecat kaybedenden en çok derecat kaybedene kadar, ama kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla olan 7 tane grubu muhtevasını alıyor. Bütün insanlar Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindeler. Dilemiyorlar, o zaman o diledikleri takdirde kazanmaları lazım gelen dereceyi kazanamazlar. Mürşide tabiyet ikinci farzı Allah-u Teala'nın manevi olgunluğun tekamülünde. Allah'a ulaşmayı dileyen ama mürşidine ulaşamayan, tabi olamayan birisi ikinci kat cenneti hak edemez. Tabiyetle beraber ruhun vücuttan ayrılması söz konusudur. Bu ayrılış mutlaka 7-8 aylık bir ömrü varsa o kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasını sağlar. Ruh sahibine teslim edilmiştir. Ruhun sahibi Allah'tır. Allah'ın ruhudur. Allah o ruhu herkese açık tutar. Kim doğarsa doğduğu andan itibaren Allah Teala ona ruhundan üfürür. Bir taraftan nefsin afetleri negatif faktörler olarak, bir taraftan ruhun hasletleri pozitif faktörler olarak hayatımızı yönetmeye başlarlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği ne? Allah'ın istediği nefsimizin bütün afetlerini daim zikre ulaşarak yok etmemiz ve ruhumuzun hasletlerine, nefsin afetlerinin pozitif değerlerini katmalıyız. Eğer biz nefsimizi tezkiye edersek, bu nefs tezkiyesi bize %51 mutluluk kazandırabilir. Ama nefsin tasfiyesi daimi zikre ulaşmakla mümkündür. Daimi zikre ulaşan bir insanın nefsinde hiç afet kalmayacaktır. Bu ise o kişinin çok üst seviyede mutlulukları yaşamasını ifade eder. Çünkü şeytanın o kişiyi tezir etmek imkanı çok büyük ölçüde sınırlanmıştır. Kişinin nefsinin kalbinde ne kadar afet varsa bir kişinin yapacağı hatalar
o seviyede oluşur. O kadar çok olur. Afetler ne kadar azalırsa derecat kaybı da o kadar azalır. Öyle ki daimi zikre ulaşan bir kişi için nefsinin kalbinde hiç afet kalmayacağı için davranış biçimi en güzel noktaya ulaşır. O kişi çok az derecat kaybeder. Bütün gün daimi zikirde olduğu için sadece zikir yapması sebebiyle bile kesintisiz bir derecat kazancı söz konusudur. Öyleyse bütün insanlar için yapılması lazım gelen şey nedir? Allah Teala istiyor ki herkes mutlu olsun. Huzur içinde mutlu bir dünya hayatı yaşasın ve kıyametten sonra da gideceği yer Allah'ın, ölümden sonra gideceği yer Allah'ın cenneti olsun. Sevgili kardeşlerim, sadece iki tane alternatif. Ya cennet ya da cehennem. Kimin kaybettiği dereceler fazlaysa onun gideceği yer cehennemdir. Kimin kazandığı dereceler fazlaysa onun gideceği yer Allah'ın cennetidir. Hal böyleyse cennet veya cehennem hayatı sonsuz olduğuna göre yapmamız lazım gelen şey de açık bir şekilde ortada değil mi? Ne yapmamız lazım geldiğimize açık bir şekilde gösterilmiş oluyor. Ya kaybettiğimiz dereceler fazla olacak, gideceğimiz yer cehennem olacak. Ya da kazandığımız dereceler fazla olacak, gideceğimiz yer cennet olacak. O zaman ne yapmamız lazım? Kazandığımız derecelerin kaybettiklerimizden fazla olması için lazım gelen şeyleri yapmamız lazım. Ne yapmamız lazım? Namaz kılmamız lazım, oruç tutmamız lazım, zekat vermemiz lazım. Hacca gitmek mümkünse gitmemiz lazım. Ama bütün bunların arasında en önemli faktör bunlar değildir. En önemli faktör zikirdir. Sadece daimi zikre ulaşan insanlar, onlar kesintisiz bir derecat kazancının sahibi olurlar. Her an zikrettikleri için Allah-u Teala'yı her an derecat kazanırlar. Sevgili kardeşlerim, işte bu sebepten zikrinizi hep arttırmaya çalışmalısınız. Hep bir şeyler düşünürken hemen aklınıza zikir gelmeli ve zikre başlamalısınız. Başlangıçta çabuk unutulur. Unutulunca bir sürü başka şeylerle meşgul olur kişi. Ama ne zaman başka şeylerle meşgulken de zikretmeyi usul haline getirirse kişi, İşte o zaman daimi zikre ulaşması çok kolay olur. Kısa bir zamanda daimi zikre ulaşacaktır kişi. Öyle ki yatarken zikirle uyuyacak, sabah kalktığında da zikretmesinin devam ettiğini görecek. Bunu usul haline getirmek için çalışmanız lazım sevgili kardeşlerim. Geceleri uyuduktan sonra sizi uyandırması için saati kurmalısınız ve kendinizi kontrol etmelisiniz. Acaba uyandığınız anda zikrediyor musunuz? Zikrediyorsanız her şey yolunda demektir. Yoksa böyle bir şey, o zaman uyuyana kadar zikretmeyi usul haline getirmek için çok çalışmalısınız. Sevgili kardeşlerim, insanları sevmek söz konusu olan bu. Severseniz ne olur?
Severseniz onlara bir kötülük yapamazsınız. Hep güzel davranışlarla onlarla muhatap olmak mecburiyetini hissedersiniz. Eğer seviyorsanız hedefiniz onları mutlu etmek olacak her zaman ve mutlu edeceksiniz. İnsanın problemi nefret edeceği insanlardadır. Ama nefsinin afetleri tamamen yok olmuş bir insan, kendisine ne kadar düşman olursa olsun hiç kimseden nefret edemez. Nefret duygusu ondan tamamen Allah-u Teala tarafından alınmıştır. Ama belki ondan başkaları kadar, onun gibi olan insanlar kadar hoşlanmayacaktır. Bu da yaşayan tabiatına son derece uygundur. Öyleyse insanları sevmek güzel bir şey. Ama bakacaksınız ki herkesi sevemiyorsunuz. Size kötülük yapanları sevmeniz biraz zor bir olay. İşte bu istikamette gayret sarf etmelisiniz. Sizi sevenlere iyilik etmek sizin için bir problem değildir. Herkes için bir problem değildir. Ama size kötülük edenlere iyilik etmek, Allah'ın hepinizden istediği şey bu. Bu öyle kolay bir olay değildir. Size hep yaptığı kötülükler aklınıza gelir ve siz ona iyilik etmekte zorlanırsınız. Bütünüyle yok olabilir mi bu zorlanma işi? Evet, yok olabilir. Ne zaman? Daimi zikre ulaştığınız zaman. Kim daimi zikrin sahibi olursa her düşündüğü an içindeki zikrin, iç dünyasındaki zikrin Allah Allah Allah Allah diye devam ettiğini yaşıyorsa kişi, bütün kontrollerinde aynı sonuçla karşı karşıyaysa, gece yarısı uyandığı zaman sesin içinde yankılandığını hissediyorsa, çalışırken bir şeyi o içindeki sesin devam ettiğini hissediyorsa, başkalarına kızdığı zaman da hala zikrinin devam ettiğini görüyorsa, ne zaman kontrol etse içindeki sesin dilini kımıldatmadığı halde Allah Allah Allah Allah Allah Allah diye devam ettiğini yaşıyorsa, işte o daimi zikre ulaşmıştır. Dünyadaki en mutlu insanlardan biridir. Sevgili kardeşlerim, mutlulukla nefsinizin afetleri arasında tam bir oran söz konusudur. Ne ka küfte, o ka ekmek. Nefsinizin kalbi yüzde ne kadar aklanmışsa, sizin davranış biçimleriniz yüzde o kadar negatiften pozitife dönmüştür. İşte bu aklanmanın mahiyeti sizin zikir seviyenizde ölçülür. Daimi zikre ulaşan bir insanın nefsinin kalbinde daimi zikir sebebiyle, kesintisiz bir zikir sebebiyle nurlar kesintisiz olarak o kalbe devamlı yağacağı için, hiçbir kesinti söz konusu olmayacağı için o kişinin kalbi %100 nurlarla doludur. Bu nurlar yüzün altına hiç düşmez. Daimi zikre ulaşan bir kişi bunu hep devam ettirir. Ve o kişi dünyadaki en mutlu insanlardan birisidir. Sever. Kendisini seveni sevmesi eşyanın tabiatına zaten uygun bir şeydir.
Ama o kendisini sevmeyenleri de sever. Kendisini sevmeyenlerin ona yaptığı yanlış davranışlar sebebiyle üzülür. Ama bu üzüntüsü kendi açısından değildir. Onlar için üzülür. Onlar bu yaptıkları kötülük sebebiyle ne kadar çok derece kaybediyorlar diye, bu kaybettiği dereceler sebebiyle gidecekleri yerin cehennem olması sebebiyle üzülür. Asıl üzüldüğü kendisine yapılan kötülükten çok daha ötede o kişinin sonunun cehennemle noktalanacağı korkusudur. Sevgili kardeşlerim, insanları sevmek gerçek anlamda bir başarıdır. Herkes bunu gerçekleştiremez. İnsanların çoğunun birbirinden nefret ettiğini etrafları yer alan konuşmalarından rahat rahat anlayabilirsiniz. Ama sevgili kardeşlerim, onlar başkalarından nefret edebilirler. Bu sizin de nefret etmenizi gerektirmez. Ama Allah-u Teala'nın emri seviniz, sevdiriniz, nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz şeklinde. Öyleyse bizim başkalarına ait olan, başkalarıyla olan ilişkilerimizde yapmamız lazım gelen şey hep sevmek, nefret etmemek. Bizden nefret edenlerden de nefret etmemeyi başarabiliyor muyuz? İşte başarı odur. Yoksa sizi seven herkesi sevmek herkesin harcıdır. Herkes kendisini sevenleri sever. İşte mesele onu sevmeyenleri de sevmeye çalışmak. Onlardan nefret etmemek. Nefret bir insana hiçbir şey kazandırmaz. Nefret bir insana daima kaybettirir. Bütün derecat kayıpları bu nefret denilen müesseseye bağlıdır. Ama diyeceksiniz ki, insanlar buna sebep oluyorlar. Davranışlarıyla bizim ondan nefret etmemizi sağlayacak sonuçlara ulaştırıyorlar bizi. Evet, bu doğru. Öyle. Ama sevgili kardeşlerim, neye yarar? O bize bir kötülük etmiş, biz ondan nefret ediyoruz. Peki aksini düşünelim. O bize bir kötülük etmiş ama biz onu seviyoruz. İki ayrı sahibi olduğumuz hususlar birbirinden tamamen farklı sonuçların işaretini taşır. Eğer size kötülük etmesine rağmen onu severseniz, ona iyilik etmeye çalışırsınız. Bu iyilik her seferinde onu biraz daha yaptığı kötülükleri düşünmesine sebebiyet vererek kötülük yapmaktan uzaklaştırmak için sağlam bir zemin oluşturur. O size ne yaparsa yapsın, siz ona hep en güzel davranışlarla hitap ettiğiniz zaman, onun kalbini kırmadığınız zaman, onu sevdiğinizi, o kötülüklere rağmen sevdiğinizi hissettirdiğiniz zaman, o kişinin size karşı olan o negatif davranışlarının yavaş yavaş kırıldığını, seviyesinin aşağı doğru
indiğini, indiğini, indiğini göreceksiniz. Neticede o kişi yaptığı bütün kötülüklere rağmen sizin kendisinden nefret etmediğinizi tespit edecektir. O zaman size karşı kin duyması da söz konusu olmayacaktır. Bu sevgi hadisesi içinde siz onu sevmeye devam ettiğiniz sürece o kişinin size olan tavırları adım adım daha mülayim, daha yumuşak, daha insancıl hüviyetlere ulaşacaktır. Bu konuda başarıya ulaştığınız noktada cemiyete bir insan kazandırmış olursunuz. O artık başkalarına güzel davranan, onları mutlu ettiği zaman mutluluğu yaşayan, kalplerini kırdığı zaman üzülen, onlara bir zarar verdiği zaman üzüntü duyan bir insan hüviyetine ulaşacaktır. Bunun sizin gayretinizle başarmış olacaktır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse size düşman gibi davrananlara, size zarar verenlere kızmak yerine onlarla güzel davranışlarınızı devam ettirin. Sevginiz onlara bir örnek teşkil edebilecek noktaya onların gelmesini temin edebilir, ulaşmasını temin edebilir. Eğer içinizden kini ve nefreti kaldırabilirseniz, yok edebilirseniz, onların size kötülük etmeleri sizi büyük ölçüde rahatsız etmez. Nefret ve kin, nefsimizin afetlerinin en azılıları. Başka insanları sevmemize en büyük engel. Ama afetlerimizin arasında var bu. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bizler hangi ülke uğruna, hangi ülkü, hangi hedef, hangi Allah'ın emri üzerine yaşayacağız? Allah Teala seviniz diyor. Seveceğiz. Başkalarına yardım ediniz diyor. Yardım edeceğiz. Onların başkalarına engel olmalarını, başkalarına kötülük etmesini önleyebilecek olan bir durumumuz varsa bunu mutlaka harekete geçirmemizi istiyor Allah Teala. İnsanlar bazen öfkelerine kapılıp hatlerinden daha ötede kötülükler yapabilirler. Bir insana atılan bir tokatın karşılığı diğer tarafa atılan bir tokatsa bu sadece dengeyi sağlayan bir olaydır. Daha iyisi var mı? Evet. Başkasına o tokatı atmamak. Daha iyisi var mı? Evet, o tokatı atmadıktan başka o kişiye bir iyilik yapmak. Hatırı sayılır bir iyilik yapmak. Bu sonuncusu önemli mi? En önemlisi o. Neden? Çünkü o kişi de bir düşünce oluşmasına sebebiyet verir. Ben ona şöyle şöyle kötülükler ettim. Bunu bilerek yaptım, isteyerek yaptım. Nefsimin afetleri bana bunları yaptırdı. Ama benim ondan gördüğüm mukabele hiçbir zaman benim yaptığım o hataları bana
aynı şekilde iade etmek şeklinde olmadı. Ben ona üzecek davranışlar yaptım ama o hiçbir zaman beni üzecek bir davranışı oluşturmadı. Bu ne ifade eder sevgili kardeşlerim? Bu, o kişinin Allah'a yakın bir insan olduğunu ifade eder. Kendisine bir kötülük mü yapılmış? Bu kötülüğün tam aynını bir kısas olarak karşı tarafa uygulaması mümkün mü? İki sualin de cevabı evet, mümkün. Ama kişi bunu yapmazsa, o kişinin kendisine yaptığı kötülüğün bir benzerini ona yapmazsa, ondan intikam almazsa, o zaman bu kişi kendisine yapılan kötülükle derecat kazanmıştır. Ama karşı tarafa aynı şekilde bir karşılık vermediği için, o da ona bir kötülük yapmadığı için derecat kazanmıştır. Önemli mi? Bir insanın cehenneme girmesi veya cennete girmesi her şeyden evvel buna bağlı. Kimin kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazlaysa o kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Kimin kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazlaysa o kişinin gideceği yer de cehennemdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu dünyada ne kadar yaşarsınız? Ne kadar 200 sene yaşayın istersiniz. Ama diğeri 2000 sene, 20 bin sene belki senelerle ölçülemeyecek olan bir sonsuzluk. Sonsuza kadar Allah'ın cennetinde yaşamak var. Veya aksine Allah'ın cehenneminde yaşamak var. Öyleyse her şeyin en güzel standartlarda oluşması hepinizin elinde. Allah Teala bir defa sizleri seviyor. Sevgili kardeşlerim, bu sevgiye daha fazlasını ilave etmek istemez misiniz? İstersiniz diye düşünüyorum. O zaman başkalarına yaptığınız her güzel davranış, onları mutlu edecek her davranış size derecat kazandırır. Etrafınızda ne kadar çok insan varsa, onların her birine ne kadar çok güzel davranışlarda bulunuyorsanız, onların bu güzel davranışlar sebebiyle size derecat kazandırması söz konusudur. Etrafınızda ne kadar çok insan varsa hepsine başka başka açılardan belki ama bir yardımda bulunabilirsiniz. Bir hizmette bulunabilirsiniz. En azından onları severek sevdiğinizi ispat etmeniz bile onları mutlu eden bir vakadır. Dikkat edin ki başkasına verdiğiniz mutluluk kadar derecat kazanırsınız. Başkasına verdiğiniz mutsuzluk kadar derecat kaybedersiniz. O zaman görevimiz başka insanları mutlu etmek olmuyor mu sevgili kardeşlerim? O zaman biz insanlar bu güzelliği yaşamak üzere teçhiz etmez miyiz kendimizi? Neden başkalarına kötülük edip, onları huzursuz edip, sıkıntıya sokup, kör nefsimiz için bir takım negatif hedefleri böylece tahakkuk ettirmek, bu bizim hedefimizse, o zaman bu dünyadaki en büyük yanlışı yapıyoruz demek.

üzüntüyü yaşayabilecek olan olayların tamamen dışında olan bir insan oluruz. Peki bize kötülük yapan olmaz mı? Olur. Ama o kötülüğe karşı biz ona kötülük yapmadığımız takdirde gene derecatı kazanmış olmuyor muyuz? Bize A kadar kötülük yapan bir kişinin yaptığı ve kötülüğe karşı biz A kadar derecat kazanırız. Ama aynı olayı ona karşı bizim de yapmamız Allah Teala tarafından müsaade verilmiş olan bir dairenin içinde mi? Evet. Allah Teala adına kısas diyor. O sana ne yaparsa sen de ona aynı şeyi yapabilirsin. Yapabilirsen ne olur? Onun sana yaptığı kötülük sebebiyle kazandığın dereceyi sen de ona kötülük yaptığın için aynı miktarda kaybedersin. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. O da sana bir kötülük yapmıştır. Sen de ona bir kötülük yapmışsındır. Peki, o sana bir kötülük yaptı. Ne oldu? O derecat kaybetti ama sen kazandın. Bunun üzerine sen ona bir kötülük yapmadın. Tam aksine iyilikte bulundun. Bir fırsat düştü ya da sen bu fırsatı yarattın. Ona beklemediği güzellikte bir yardımda bulundun. O kişi bundan büyük hayret duyacaktır. Sonra da sevinecektir. Bir probleminin çözülmesinde kendisine kötülük ettiği bir kişi ona yardımcı olmuş durumda. O zaman o düşünecektir. Ve o günden itibaren onun size olan davranışlarında büyük değişiklikler göreceksiniz. Bu eşyanın tabiatına son derece uygun bir sonuç. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Öyleyse eğer biz hedefimizi değiştirirsek, hedefimiz sadece başkalarını mutlu etmek olursa, o zaman hayatımızı başkalarını mutlu etmeye adayan bir insan oluruz ki, bu daimi derecat kazanmanızın temelini teşkil eder. O zaman aynı şarkıyı söyleriz sevgili kardeşlerim. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Ne dersiniz sevgili kardeşlerimiz? Her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Eğer davranışlarımızı sadece başkalarını mutlu edecek istikametlerde tahakkuk ettirirsek, oluşturursak, her davranışımız birine bir mutluluk kaynağı olursa o zaman Allah bizi sevmez mi sevgili kardeşlerim? Yaptığımız şey sadece buysa başkalarına hiç mutluluk vermeyen, hayatı boyunca başkalarını hep mutlu etmeye çalışan birisi olarak yaşarsak ne çıkar ortaya? Allah'ın bir dostu çıkar. Allah dostları başkalarına hep iyilik edenlerdir. Onlar görevlerini bilirler. Allah'ın kendilerini yaratmaktaki muradının başkalarını mutlu etmek olduğunu bilirler. Bu mutluluğunsa, başkalarına verdikleri mutluluğunsa karşılığının onu yapanlar kendileri olduğu için mutluluğu diğerine verenler karşılığında aynı mutluluğu Allah'ın kendilerine de yaşatacağını bilenlerdir. Öyleyse yapmamız lazım gelen şey ne? Etrafımızdaki herkesi mutlu etmeye çalışmak, bundan hiç vazgeçmemek, her an bu mutluluğu oluşturmak üzere gayret etmek. Sevgili kardeşlerim, Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Huzurlarınızdan mutlulukla ayrılıyoruz. Hepinizin mutluluğunu dileyerek Allah razı olsun.

0: müjde. İmam İskender Alemihir'in Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali çıktı. İslam unutulan özüne, teslimiyete yeniden kavuşuyor. İmam İskender Alemihir bu Kur'an mealiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde yaşanmış 7 safa ve 4 teslimden oluşan gerçek İslam'ı en doğru şekilde sizlerle buluşturuyor. Cenneti, cehennemi, kıyameti, ahireti, fiziği ve ötesini ama en önemlisi hiçbir şeyin eksik bırakılmadığı bu Kur'an mealinde derdinizin devasını, ruhunuzun gıdasını, dünya ve ahiret saadetinizi, Allahu Teala'nın gerçek reçetesini bulacaksınız. Bu Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali küçük ve büyük boy olarak iki farklı seçenekle hazırlandı. Kur'an'da, Tevrat'ta ve İncil'de Hanif dinini anlatan kitapçık da hediye.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim ve saygıdeğer bütün hocalarımız. Katılımcılara Allah'ın huzurunda sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Allah-u Teala bu ikinci oturumda da konuşmayı nasip kıldığı için bir kere daha Rabbimize sonsuz hamd ve şükürle inşallah sözlerime başlamak istiyorum. İnsanoğlu Allah'ın en kıymetli varlığı, hocalarımız ifade ettiler. Yeryüzünün halifesi. Meleklerin önünde bu benim halifemdir diye Allah'ın övdüğü bir varlık insan. Öyleyse alelade bir varlık değil, kainatın efendisi. Gerçekten bu noktaya layık olabilmek için Kur'an'ın tespitiyle 28 basamaklı İslam merdivenini bir bir aşması gerekir. Bidayetinden nihayetine kadar bu basamakları bir bir geçmedikçe, nefsini tezkiye ile ıslah etmedikçe, tasfiye ile nefsini tamamen yok edip Allah'a teslim olmadıkça, bu söylenilen hiçbirisi bizim üzerimizde bir pozitif netice oluşturmaz. Söyleriz ama ifade şu: dil söyler, kulak dinler ama kalp söyler, kainat dinler. Öyleyse bu söylenen sözlerin kalpten söylenmesi lazım. Kalpte bu sözlerin söylenebilmesi için kalbin ıslahı gerekli. Kalbimizde ıslaha muhtaç olan bir durum var mı? Elbette var. Hocalarımız tek tek ifade ettiler. Ben şimdi bu 28 basamak İslam merdiveninin bizim bugünkü çalıştayımızdaki yerine dikkatinizi çekmek istiyorum. 7 tane kavram aldık. Aslında bu kavramları boşuna almadık. 1- Amen olmak, 2- Rıza, 3- Felah, 4- Takva, 5- Ulul Elbab, 6- İhlas, İrşad ve 7 de Salah. Az önce hocamızın Salah'ı bize anlattığı gibi. Ama bu 7 safhalık kamil insan olmakla sahibi insanın ulaşabilmesi için bidayetinden nihayetine kadar tamamıyla Kur'an-ı Kerim'in içerisinde kalması, Kur'an-ı Kerim'i öğrenmesi ve hayatına tatbik etmesi, yani 3 esas üzerine bina edilmiştir. Mutlaka öğrenmek, öğrendiğimizi yaşamak ve yaşadıklarımızı başkasına öğretmek. Salihler Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın başkalarına dini, ki ezeli ve ebedi dindir, teslim dini, bu dini insanlara öğretmekle Allah'ın vazifeli kıldığı Allah'ın sevgili dostlarıdır. İşte Enbiya suresinin 105. ayet-i kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor: لَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ذِكْرِ. Biz Zebur'da da, Kur'an'da da, Tevrat'ta da, bütün kutsal kitaplara yazdık. Yeryüzünün varisleri salih kullarımdır. Öyleyse dikkat edin, insanoğlu bu hayat serüvenine neyle başlıyor? Neyle başlıyor diyelim? Elbise almakla başlıyor. Ben bir elbise, güzel bir elbise sahibi olayım. Daha ötesi evleneyim, çoluk çocuk sahibi olayım, arabam olsun, evim olsun vesaire vesaire. Bu küçük şeylerle uğraşıyor. Ama Rabbimiz diyor ki ben sizi bunlar için yaratmadım. Ya bu neye benziyor? Uçak fabrikası var. Siz uçak üretmek üzere bu fabrikayı dizayn ediyorsunuz, faaliyete geçiriyorsunuz. Ama kullanıma geçtiğiniz an kaçık çatal üretiyorsunuz. Allah-u Teala olmaz diyor bu. Ben sizi insan-ı kamil olmanız için vücuda getirdim. Her şey sizin için ama siz benim içinsiniz. İşte Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde وَسَخَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا. Göklerde ve yerlerde bunlar arasında yarattığımız canlı ve cansız her şeyi katımdan emrinize musahhar kıldım. İşte bu her şeyin emrine musahhar kıldığı kişi yeryüzünün halifesi. Bu yeryüzünün halifesi olan kişi salih kul. Salih kul dünyadayken seçilen ama 28 basamak İslam merdiveninin her basamağında %100 Rabbine itaat eden ve sonuçta hedefine ulaşan, yarışı kazanan kişiler. Allah Resulü diyor ki insanlar maden tabakaları gibidirler.
Bazıları altın, bazıları gümüş, bazıları diğer bronz. Kur'an-ı Kerim'de de iradesini teslim edenlerden Allah bahsederken Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde o sabikunel evvelin var ya, bahsi geçen bu insanlar muhacirin ve ensar. Kimdir muhacirin, kimdir ensar? Muhacirin Resulullah'a Mekke'de tabi olan ama müşrik ve kafirlerin zulmüne dayanamayıp Rabbimizin emrettiği şekilde Medine'ye hicret edenler. Ensar kim? Ensar da Resulullah'a tabi olan Medine'de ama Mekke'den Medine'ye göç eden muhacirine en zirve noktada yardım eden. Çünkü ensar deyince A'ya, B'ye, C'ye, Ahmet'e, Fatma'ya, Ayşe'ye yardım ettiğiniz an Allah Teala o yardımı onlara değil kendisine yapmış kabul ediyor. Bu yardımın da o kişilerin ıslahı için yapılması gerektiğini detaylı ayetlerde bize bildiriyor. Öyleyse insanla Allah arasındaki ilişkide Kur'an-ı Kerim 4 esas üzerine bina edilmiş. Bu esaslardan birincisi Vel-Asr suresi. 3 ayetten oluşuyor. Kur'an'ın bütününü içeriyor. Onun için çünkü meknundur bu sürede esrar-ı felah. Bütün kurtuluşun sırları bu sürede gizli. 1. En başında iman-ı hakiki geliyor. 2. Amel-i salih ikincisi geliyor. 3. Hakkı tavsiye etmek. 4. Sabrı tavsiye etmek. Şimdi halk arasında bir söz var. Ne zamandan beri Müslümansınız dendiğine hepimizin bir cevabı var. Kavribara gündü. Az evvel hocalarımız da anlattıkları konular itibariyle bunlara değindiler. Farkına vardınız mı, almadınız mı bilemiyorum ama özellikle hocalarımızdan bir tanesi yeminlerini yerine getiren, sözlerini yerine getirenler diye ifade etti. Kur'an'ın birçok ayeti kerimesinde şöyle geçiyor. وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِيَمَانَاتٍ وَاَهْتِمْ رَاهُونَ Onlar emanetlerine, vaatlerine riayet edenlerdir. Nedir bu emanetler? Nedir bu ahitler, sözler? İşte Kalu Bala günü deyince Arap suresinin 172. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala zamandan evvel dikkatle bakın Halik'i mahluktan ayıran olay Halik zamanı kullanmıyor. Mekanı kullanmıyor. Zamandan ve mekandan münezzeh. Kainat yoktu. Allah vardı. Neredeydi? Arştaydı, yokluktaydı. Allah kainatı yarattı. 3 asır ve 3 takaş olmak üzere 6 ta alem. 6 tane alem. Nerede? Yine yoklukta. O zaman yenilicisi ne? Yedincisi çokça insanın yanlış anladığı Allah'ın ilim ve rahmetiyle her şeyi kuşatması zatıyla değil. Zatıyla kainat yokken de yokluktaydı. Zatıyla kainatı yarattı, kainata hükmediyor yine yoklukta. Zatıyla bugün şu anda da yine yoklukta. Bir gün görürseniz göreceksiniz ki o devamlı orada. Allah her bizimle beraber Hadid suresinin 4. ayet-i kerimesinde Allah ne buyuruyor? Diyor ki Huvellezî halaka semâvâde velerde fisteti eyyâm. Oca Allah ki gökleri ve yerleri 6 günde yarattı. Sumasta velel arş. Sonra arşa istiva etti. Bakın yarattı ama yarattıklarına ihtiyacı yok. 6 tane alem. Bunlardan bir tanesi şu anda zahiri alem. Biz bu zahiri alemde yaşıyoruz. Ama her gece yatağa yattığımız zaman başımızın yastığının üzerine koyduktan sonra rüya alemini yaşadığımız vücudumuz, nefsimiz ıslaha muhtaç olan bu nefs her gece bizi terk ediyor, rüya alemini yaşıyor ve sabahleyin Allah tekrar bize Zümer suresinin 42. ayet-i kerimesinde iade ediyor. İkinci vücudumuz. Cinler var, hepimiz biliyoruz. Anadolu'nun kültüründe o ona cinleri musallat etti, o ona şunu yaptı, bunu yaptı diye bir hakikati biliyoruz. Şeytanın avanesi boş durmuyor. Allah'tan aldığı müsaade gereğince insanlara hedefi ne? İnsanları mutsuz ve huzursuz kılmak. Bu dünyada da ve ahirette de onları kendisiyle birlikte cehenneme götürmek. Öyleyse cinler var. Bu cinler gayb aleminde. Cinlerin nefisleri var. Cinlerin berzah aleminde. 4 alem oldu. Başka Allah'ın melekût aleminde, emr aleminde yarattığı melekler var. İnsanların hizmetinde. Başka bir de insana imtihan olabilecek şeytanlar var. İnsan şeytanlar, cin şeytanlar buna dahil. Adına Kur'an-ı Kerim'de tağut diyor.
Öyleyse bütünü Kur'an-ı Kerim'de ele aldığımız zaman gerçekten kurtuluşun sırları olan dört esası belirlemek istiyorsak, bunun birincisinde mutlaka Allah'ın zatından üfürülen ruh bizde bir emanettir. Ahzab 72'de bu emaneti sahibine teslim etmediğiniz takdirde din adına ne yaparsanız yapın hedefinize ulaşamazsınız. Yapar gibi biz görünüyoruz ama ulaştığımız hangi hedef olursa olsun hocalarımız da ifade etti, Allah'ın yardımıyla gerçekleşir. Allah'ın yardımı olmadan ne kimse zahit kul olabilir. Allah'ın yardımı olmadan ne kimse muhsin kul olabilir. Allah'ın yardımı olmadan ne kimse ulu elbab kul olabilir. Allah'ın yardımı olmadan ne kimse muhlis kul olabilir. Allah'ın yardımı olmadan hiç kimse zalih kul olamaz. O zaman bunlar neyi ifade ediyor? Zahit kul dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırmış, yaratılış gayesine, manasına varan ve hayatını başkalarına vakfeden kişi, vakfetmeye çalışan kişi. Dikkat ederseniz biz insanlar dini bilmediğimiz takdirde, Allah'ın bizler için vaaz ettiği hedefleri idrak etmediğimiz takdirde, dümduma biz birbirimize kavga ediyoruz. Halbuki Allah'ın sırrını idrak edebilirsek, tokat attığımız, kavga ettiğimiz, öldürmeye çalıştığımız kardeşimize, Allah diyor ki ben seni onun için yarattım. Acaba anlatabildim mi? Yani kişi kendisini bilmediği takdirde yaratılış gayesinin kününe de varamaz. O zaman yanı başında bizim varlığımızı kendisine armağan etmemiz. Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail'e dikkat edin. Kurban olayı buradan geliyor. Biz sahip olduğumuz her şeyi yanı başımızdaki kardeşimizle paylaşmamız lazım. Ona her şeyi teslim etmemiz lazım. Ona teslim etmek demek ne demek? Aslında Allah'a teslim etmek demektir. İşte Kur'an-ı Kerim'de Karz-ı Hasen'den bahsediyor. Siz diyor, Ahmet'e borç verirseniz, geri almazsanız, Allah o borcu kendisine kabul ediyor. Yani artık o borçlu sizin muhatabınız değil. Muhatabınız kim oluyor? Allah oluyor. Ben diyor, ona yaptığınız bu iyiliği asla unutmam ve Allah'ın bir kimseye borçlu kalması imkanı var mıdır? Kat be katını size öder. Zaten insanla Allah arasındaki ilişkinin o Allah'ın sonsuz lütuflarını idrak ettiğiniz an bir daha kopmanız mümkün değil. Onun için insan Allah'a hayran oluyor. O zaman bu kâl-ı velâ gününde Allah'ın bizden aldığı yeminler nedir bunlar? Arap 172'de Rabbin Adem Aleyhisselam'ın zahrında onun bütün zürriyetini yarattı, huzurunda toplattı ve ben sizin Rabbiniz değil miyim diye herkese hitap etti. Çok kişi bunu idrak edemiyor. Ama dikkat edin, zamandan evvel hepimiz Allah'ın huzurundayız ve Allah Teala bize hitap ediyor ve bizimle konuşuyor. Neyle konuşuyor? Kalbimizde. Biz kalbimizde Rabbimizi duyuyoruz ve cevap veriyoruz. Bu ayetin sonunda da bir şey daha söylüyor Allah Teala. Kıyamet günü benim bundan haberim yoktu diyemezsiniz. Öyleyse bu olayı bize hatırlatacak olan birisi hayatımızda bu dünyada mutlaka olacak. İşte az evvel hocamız çok güzel ifade etti. Taha 123'te قَالَهَ بِتَا جَمِيعًا بَعْدُكُمْ لَعَدْنَادُ Siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim, hidayetçim gelecek. Kim o hidayetçime tabi olursa o delalette kalmaz ve şakilerden olmaz. İşte dinin iki kaynağı, teorik kısmı Kur'an ama bu Kur'an'ın hayata geçirilmesi mutlaka hidayetçiye ihtiyaç var. Mutlaka Allah'ın bir veli mürşidine ihtiyaç var. Mutlaka Allah'ın bir dostuna ihtiyacımız var. Neden? Hocalarımız şeyleri konuştular, söylediler ama dikkat edin, bugün sınıfta kalan, imtihanı geçemeyen insanların hepsinin unuttuğu bir şey var. İnsanların baş düşmanı şeytan. Başlangıç noktasında neden akıl çok güzel düşünüyor da bu tuzağa düşüyor diye düşünebilirsiniz. Ama şimdi size ifade edeceğim ayetleri de söyleyeyim size. Bir, Allah En'am suresinin 116. ayeti kerimesinde diyor ki, eğer insanların çoğuna tabi olursan seni delalette bırakırlar.
Öyleyse her devirde insanların çoğu nasıl Allah yolundan sapmış, delalete kalan insanlar. O zaman aklımız böylesinin delaletinde olan kişinin tesirinde kalırsa ne olur? Biz onların hevasına, nefsine uymuş oluruz. Onların hevası, nefsi bizi Allah'tan uzaklaştırır mı? Evet. Şimdi ikinci nokta. Allah Teala diyor ki aklınız şeytanın tesirinde de kalabilir. Hangi ayet? Nur suresinin 21. ayet-i kerimesi. Ne diyor Rabbimiz? Ya eyyühellezine amenu la tettebi'u hutut şeytan. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Ve men yettebi'u hutut şeytan, kim şeytanın adımlarına tabi olursa fennehu ya'muru bil fahşai vel münker. Öyleyse sevgili kardeşlerim, buraya çok dikkat çekmek lazım. Demek ki bize kötülüğü öğreten, fuhşiyatı öğreten birisi var. O şeytan. Nasıl öğretiyor? Nefsimizdeki 19 afeti kullanarak. Nedir bunlar? Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik vesaire. Şeytan düşüncemizde gizli. İç sesimizi taklit ederek sanki aklımız bize söylüyormuş gibi bizi saptırıyor ve kendi peşinden götürüyor tin tin tin tin. Sonra kardeşimize diyoruz ki yahu sen niye bu kötü şey yaptın? Benim aklım bana bunu emretti. Mevlana burada çok güzel tespitte bulunuyor. Diyor ki akıl günde 100 kere tövbe eder ama nefs de, şeytanın tesiri altında nefsimiz de 1000 kere tövbeyi bozar. Onun için Mevlana çok güzel çağırıyor, davette bulunuyor. İster kafir, ister putperest, ister mecusi, ister 100 kere tövbeni bulunmuş şu an yine gel. Bu dergah ümitsizlerin dergahı değildir. Öyleyse Allah'a giden yolun giriş kapısı ameni olmaktır. Kalben ulaşmayı dilemektir. Kurtuluşun 4 tane sırrı var. Tekrar ediyorum. Ameni olmak, bu ruhun teslimi. İslah edici amellere başlamak, bu fizik vücut teslimi. Hakkı tavsiye etmek, mutlaka nefsin teslimi. Sabrı tavsiye etmekle iradenin teslimi. Yani bu hedeflere ulaşabilmek için Allah-u Teala tek tek imkanları bize sunmuş. Sadece bunu hayatımıza tatbik etmemizi bizden istiyor. İşte halk arasında ne zamandan beri Müslümansınız denildiğinde birinci cevabımız kalu bela günü. Kalu bela günü ruhumuzdan Allah misak almış. Dünya hayatını yaşarken Allah'a teslim olacağına dair. Hadis suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah şöyle buyuruyor. وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ. Size ne oluyor ki Allah'a iman ettiriyorsunuz? وَرَسُولُ يَدْعُكُمْ لُتُؤْمِنُ بِرَبِّكُمْ. Ve Resul de sizi Allah'a amenu olmaya çağırıyor. قَدْ اَخَذَ مِيْسَاقَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Ezelde Allah sizden ne almıştı? Misak almıştı. Demek ki ruhumuzun Allah'a verdiği sözün adı Kur'an-ı Kerim'de misak. Şimdi bakalım beraberce. Bu misak Kur'an'da geçiyor mu? Evet. Rad suresinin 20-21. ayet-i kerimesi. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِيَحْتِ اللّٰهِ. Onlar Allah'la olan ahdini ifa ettiler. Ahdini yerine getiren, sözlerin yerine getiren kişi ne yapmıştır? وَلَا يَنْقِدُونَ الْمِسَاقِ. Misakini bozmamıştır. Misakini bozmadıysa ne yapmıştır? وَالَّذ۪ينَ يَسُرُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِيَنْ يُسَلَى. Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhu Allah'a vasıl etmiştir. Mevlana'nın ustad dediği, şeb-i aruz dediği, emanetin Allah'a teslimi işte burada ifade ediyor. Ve bunu kişi kalpten dilediği an sevgili kardeşlerim siz yapmayacaksınız. Çünkü Allah söz vermiş. Her daim Allah bizim yardımcımızdır. Sadece kalpten dileyeceğiz. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın ifadesiyle kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. Hazreti İbrahim'i ateşe atmak istediler. Hazreti İbrahim'in söylediği söz ne? Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Benim Rabbim benim vekilimdir. Kafidir. Başarabildi mi Nemrut? Ateşe alabildi mi? Hayır. Çünkü Allah'a öyle bir güveni vardı ki, öyle Allah'a bağlanmıştı ki, ne yapmıştı Hazreti İbrahim? Ruhunu teslim etmişti. Ne yapmıştı? Fizik vücut teslimini yapmıştı. Ne yapmıştı? Nefsini teslim etmişti. Ne yapmıştı? İradesini teslim etmişti. Ne yapmıştı? Bakara suresinin 124. ayet-i kerimesi gereğince Allah-u Teala onu devrin imamı kılmıştı. İşte ayet-i kerime. İbrahim Rabbinden kelimeler aldı.
Nihayet o imtihanı tamamlayınca Allah Teala, ya İbrahim, ben seni insanlara imam kılacağım. Öyleyse her devirde bütün insanlar için bir imam var mıdır? Vardır. Bu imamın Kur'an'daki yeri ne? Hidayete erdiren. Kur'an nedir? Kur'an hidayetin ta kendisidir. Yani Kur'an'ın hedefi hidayettir. Hidayetin hedefi de mutluluktur, hocalarımız ifade etti. Ruhun hidayetinde mutluluğumuz %51. Fizik vücut hidayetinde mutluluğumuz %81. Nefsin hidayetinde mutluluğumuz %100. İradenin hidayetinde mutluluğumuz kainat kadar. O sebeple zaman zaman büyük laflar ediyoruz. Diyoruz ki, evet gerçekten biz kainatın mutluluğuna talip. Çünkü biliyoruz ki Allah kainatı insan için yaratmış. İnsan Allah için olunca o zaman bütün kainat emrine veriliyor mu? Evet. Ama bu kişi kimdir? Bu kişi hocalarımızla ifade ettiği gibi hikmet sahibi alim. Bugün konumuz bu. Ama öncesinde neden bahsetmek istiyorum? Mutlaka ruhunuzu hayattayken Allah'a teslim edeceksiniz. Allah'ın sizden istediği sadece bir dilek. Hocam namaz kılmadan olur mu? Hayır. Ama Allah sana namazı sevdirecek. Zikir yapmadan olur mu? Hayır. Ama Allah sana zikri sevdirecek. Oruç olmadan olur mu? Hayır. Ama sana orucu kolaylaştıracak. Yani Allah sana söz vermiş. İşte hadis-i şerif. Men habbebe lika Allahi habbebe Allahu likai. Kim lika Allah'ı dilerse Allah mutlaka onun ruhunu kendisine ulaştırır. Allah söz vermiş. Allah'ın verdiği sözü yerine getirmemesi mümkün değil. Şimdi kimdir sözünü yerine getiren kişi? Misakını yerine getiren kişi. Rad ifadesini Rad 20'yi 21'i söyledim. Şimdi devamında ne diyor? وَيَشَغْنَ رَبُّمْ وَيَخَافُونَ سُحِيْسَا وَالَّذ۪ينَ سَبَرُوا اُبْتِقَهَ وَجَرَبِّمْ. Onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman Allah'ın zatını dilemek iki etapta gerçekleşen bir olgudur. Ruhunuzun Allah'ın zatına ulaşması Allah'ın zatını dileyenler içindir. Ama Allah'ın zatını görmek de Allah'ın zatını dilemektir. Dolayısıyla o kadar güzel yolumuzu Allah kolaylaştırmış ki sevgili kardeşlerim, şu dünyada, ahirette nereye giderseniz gidin, şu kainatta Allah diyor ki ben sizin için hedefim. Siz beni hedef olarak seçin ve benim emrime itaat edin. Ve ondan sonrasını gerisini bana bırakın. Tek tek ben sizin nefsinizi ıslah edeceğim. Ben kalbinizi Kur'an ayetleriyle değiştireceğim. Ben Kur'an-ı Kerim'i kalbinize download edeceğim. Hadis-i şerifte ne diyor Allah Resulü? Kimdir fakir? Kalbinde ayet bulunmayan. Kimdir zengin? Rabbinin kendisine verdiğine kanaat eden. Bu ilişkileri kurduğumuz zaman işimiz çok kolaylaşıyor. Ruhumuzun teslimi bir dilektir. 22. basamakta, şimdi o slaytımızı getirirsek, 28 basamak İslam merdiveninin 22. basamağında ruhumuz Allah'a teslim oluyor ve biz Kur'an-ı Kerim'deki adıyla evvab, yani ruhumuzu Allah'a sığındığı manasına gelen evvab oluyoruz. Nisa 125'de de Allah'a sarılmak olarak ifade ediliyor. İster sığınmak deyin, ister sarılmak deyin, ruhunuz Allah'ın zatına ulaştığı zaman o zaman kesinlikle siz ruhen Allah'a teslim oldunuz. Bu herkese Allah'ın bir vaadidir. Bir dilek karşılığında. Şu an dünyada 8,5 milyar insan diyelim. Hatta geçen birisi beni birazcık hayır. 8,5 milyar değil biz kolaylıkla söyleyeyim. 8 milyar 250 milyon diyelim. 8 milyar 250 milyon insan şu an itibariyle kalpten ulaşmayı dilese kalbimizdekini Allah biliyor mu? %100 biliyor. Biliyor, işitiyor ve görüyor. Bu dilek kalbinizde olduğu an gerisini siz yapmayacaksınız. Allah size yaptıracak. Ve Allah Teala Rahim esmasıyla tecelli ediyor. 7 Furkan'ı veriyor. Furkan sahibi olmak demek hakkı batıldan ayırmak demektir. Sizi o halde bırakmıyor. Kalbinize hidayetle ulaşıyor. 12 tane ihsanla sizi mürşidinize ulaştırıyor. Hocamızın ifade ettiği Allah'ın katından size hidayetçiler gelecek. İster buna hidayetçi de ayet-i kerimede, ister buna veli resul de, ister buna veli mürşid de. Ama Allah katından size bu gelecek. Neden geliyor, neden ihtiyacımız var? Çünkü öyle bir düşmanımız var ki
Eğer o yardımcıya erişmese, yardım gelmese bize, hepimiz şeytanın kuklası oluruz. Şeytan öyle zannettiğiniz gibi alelade birisi değil. Öyle zeki bir varlık, öyle düşüncemizi istila ediyor ki tarifi gayrimümkünsüz. Yani ne kadar, mesela şeytanın tecrübesini size söyleyeyim. Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar kendisine tabi kılıp cehenneme götürdüklerin hepsinden tecrübe sahibi mi değil mi soruyorum sizlere. Tecrübe sahibi değil mi? O zaman bu kadar insanı kendisiyle birlikte cehenneme götüren varlığı yabana atamazsınız. Allah Teala Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde enteresan bir şey söylüyor. Diyor ki: "Lakad zerana li cehenneme kesiren minel cinni vel insi." İnsan ve cinlerin çoğunu cehennem için yarattık. Onların kalpleri var, fıkıh etmezler. Onların gözleri var, görmezler. Onların kulakları işitmezler. Onlar hayvanlar gibidirler. Şimdi Allah'ın yeryüzünün halifesi olarak tayin ettiği kişi şeytanın kuklası olursa, Allah'ın emrini yerine getirmezse, bakın durumu ne? Nasıl sefil hale geliyor? Diyor ki gözleri var, görmezler, kulakları var, işitmezler. Onlar hayvanlar gibi, de hatta daha şaşkın. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu girdaptan kendimizi kurtarmak istiyorsak, insanı kamil olmak istiyorsak, yol çok kolay. Allah'ın yardım elinden tutmamız lazım. Allah'ın veli mürşitleri Allah'ın yardım elidir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de çokça ifade ediyor. Tövbe 119'da. Takva sahibi olun ve sadıklarla beraber olun. Yetmez Furkan 27'de. O gün diyor cehennemlikler şu itirafta bulunurlar: keşke Allah'ın Resulü ile birlikte bir yol. Öyleyse dinimizi yaşamak istiyorsak mutlaka Allah'ın vazifeli kıldığı, İster buna hidayetçi deyin, ister buna veli resul deyin, ister buna veli mürşid deyin. Ama ne derseniz deyin, 7 sabah 4 teslimi yaşayan, Allah'ın sizin için tayin ettiği kişiye tabi olduğunuz an, onun size verdiği derslerle, onun ondan sonraki onu kılavuz edindiğiniz an, mutlaka sizi hedefinize ulaştıracaktır. Vazgeçmediğiniz takdirde. İşte 7-8 aylık süre içerisinde, Allah'ın ruhunuzdan aldığı misaki yerine getiriyorsunuz bir dilek. Sizden istediği bir dilek. Allah'ın fizik ucunuzdan almış olduğu ahdi yerine getiriyorsunuz bir dilek. Allah'ın nefsinizden almış olduğu yemini yerine getiriyorsunuz bir dilek. Yani ruhumuzdan misak almış, fizik ucudumuzdan ahd almış, nefsimizden yemin almış ve bu misak, ahd ve yemini tek bir dilekle Allah sizin için gerçekleştiriyor ve sizi ermiş evliya kılıyor. Onun için Yunus ne diyor? Dervişlik bir dilektir. Bilene nedir? Bilene diyorum demek. Sadece dileyeceksiniz. Kalbinize bu dilek olacak. Dilden derhadır. Mesela Kur'an-ı Kerim'de bugün birçok ayet-i kerimede ifade ettim. Hücurat 14. Araplar biz mümin olduk. Allah Teala kalplerine bakıyor. Hayır diyor, iman girmedisin kalbinize. Öte yandan Fetih 11. Ya Resulullah, biz bu sefer seninle beraber olmadık. Bir dahaki sefere söz veriyor, seninle birlikte savaşa katılacağız. Allah kalplerine bakıyor ve Resulüne diyor ki hayır, onlar yalan söylüyorlar. Onların diliyle söylediği kalplerinde yok. Öyleyse kimdir doğruyu söyleyen, kimdir yalan söyleyen? Yalan söyleyen kişi diliyle söylediği zaman kalbinde olmayan kişi. Yani siz ne deseniz deyin. Eğer dilinizin söylediği kalbinizde yoksa Allah'a göre nesiniz? Yalan söyleyen birisisiniz. Zanda bulunuyorsunuz yani. Onun için Allah Resulü zandan sakının, zan sözlerin en yalanıdır. Ve zancılardan önce ilim öğrenin. O zaman eğer olay buysa, doğruyu söyleyip onu hayatımıza tatbik etmek istiyorsak, bunun yolu Kalü Bela gününde Allah'a vermiş olduğumuz misaki, ahdi ve yemini yerine getirmekten geçer. Bu bir dilektir. Bu dileği kalbinize yerleştirdiğiniz an mutlaka Allah sizi üstadınıza, mürşide ulaştıracaktır ki dikkat edin, ne kadar Allah dostu varsa, ne kadar Kur'an-ı Kerim'e hakim olan, bugünün insanların gönlüne tar kırmış olan insan varsa, bakın mutlaka bir önderi, bir kılavuzu vardır. O Allah'ın bir mürşididir. Günümüzde de bu insanın ihtiyacı var. Dolayısıyla kendisini şeytandan kurtarmak istiyorsa, mutlaka ama mutlaka Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşide ulaşacak ve onu Allah'tan soracak. Şimdi bundan önceki oturumumuzda ne yaptık? Bunun gereği olan, misakin, ahdin ve yeminin gereği olan kavramları açıkladık. Neydi o? Amin olmak, neydi o rıza, neydi o felah, neydi o takva? Ama şimdi bu bölümde
asıl hikmet sahiplerinden başlayan bir durum söz konusu. Tekrar o slaytımıza bakacak olursak, hangi safhada Allah bize hangi güzellikleri veriyor onu görelim inşallah. Evet, şu anda dikkat edin. 28 basamak İslam merdiveninin ilk 7 basamağında kişi amin oluyor. Bu herkese bir dilek karşılığında verilmiş bir Allah'ın ikramıdır. Hiç ameli olmazsa da kalben ulaşmayı dilediği an, bu talebi Allah kalbinde görür ve ömrü vefa etmez, rahmeti rahmana kavuşsa bunun gideceği yer kuturuşlu cennettir. Allah orada bırakmıyor, mutlaka mürşidine ulaşıyor. 14. basamakta kişi mürşidine tabi olduğu an 7 inan şartının, 7 kalp şartının ve 7 nimetin sahibi olur. Benden önceki hocamızın çokça üzerinde durduğu salih amel. Salih amel herhangi bir amel değil. Salih amel nefsimizi ıslah eden ameldir. Ve bunun Kur'an'daki karşılığı Allah isminin tekrarıdır. Dikkat ederseniz hocamız şunu da güzelce tespitte bulundu. Dinden murat, mutluluk ve huzur saadettir. E şimdi bakalım beraberce ayet-i kerimeye. Rad 28'de acaba bizi ne mutlu ediyor? Araba sahibi olmak mı bizi mutlu ediyor? Ev sahibi olmak mı bizi mutlu ediyor? Makam sahibi olmak mı bizi mutlu ediyor? Bakalım beraberce Allah'tan ne diyor Allah-u Teala? اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَتَتْمَئِنُوا قُلُوبُمْ ذِكْرِ اللّٰهِ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَتْمَئِنَ الْقُلُوبُ Şimdi okuduğum ayet-i kerimin manası şu. Onlar amen oldular. Yani kalben ulaşmayı dilediler ve mürşitlerine tabi olmak suretiyle ıslah edici amellere başladılar. Şimdi bir nefs tezkiyesimizin slaytı da var. Onu size sunmak istiyorum. Genelde dilden hitap etmek var ama bir de görsellik bunun önüne geçiyor. Görsel olarak size bu nefs tezkiyesinin ne olduğunu ifade etmek istiyorum. Şekille olan slaytımız. Nefsin manevi kalbinde %100 karanlık varken kişi üstazına tabi olduğu zaman kalbine Allah imanı yazıyor. Resulullah'ın hadiste zikrettiği gibi ennezafetu minel iman, temizlik, ıslah edici amel imanla başlar. O zaman neyin imanı? İman nedir? İman aslında kalbimize zikirle Allah'ın katından gelen fazlaların toplanması olayıdır. Kalbimize iman yazılmış ve sevgili kardeşlerim, Allah'a deyin bakalım. Bu bir şifre. Bu kainatın şifresi. Ben fizikçiyim. Fizikçi olmam hasebiyle bu konuyu da birazcık size izah edeyim. Maxwell bir fizikçi. Diyor ki, biz bu atomun etrafında devamlı hareket halinde olan elektronları tespit ettik. Ama fizikte bir kanun var. Bir şeyin hareket halinde olabilmesi için mutlaka dıştan bir kuvvetin tatbiki gerekli. Ama bu kuvvet nereden geliyor? Ne yazık ki onu bilmiyoruz. İşte Maxwell'in bilmediği, Einstein'in çözemediği Allah'ın hakikatini Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala İsra 44'te zikrediyor. Ne diyor? 7 kat gökler ve yerler Allah'ı tesbih ediyor. O zaman tesbih nedir, zikir nedir? Zikir, bir insanın kendi serbest iradesiyle Allah'ın ismine verilen tekrar. Allah, Allah, Allah, Allah. Bunu kullanırsanız ne olur? Bunu kullanırsanız şeytanın kalbimize ulaştırdığı karanlıkların kapısını kapatırsınız. Yani şeytanın kapısı var, fücur kapısı. Şeytanın karanlıkların oradan sizin kalbinize akıtmasını istemiyorsanız ne demeniz lazım demek ki? Allah, Allah, Allah, Allah. Şimdi gerçekten iblis bunu yapıyor mu? Bakın beraberce ayet-i kerimeye bakalım. Zuruf 36'da men yakşu an zikru rahmani nukayt lehu şeytanen. Kim Rahman'ın zikrinden göz yumarsa biz ona kimi musallat ederiz diyor? Şeytanı. Öyleyse zikrettiğiniz zaman fücur kapısı kapalı, takva kapısı açık, Allah'ın katından fazıllar kalbinize giriyor. Zikri bıraktınız, şeytanın hortumu Resulullah'ın ifade ettiği gibi kalbe ulaşıyor ve oradan karanlıklarını, fücurunu sizin kalbinize gönderiyor. O zaman öyle bir yere ulaşmalıyız ki bu iblis denen baş düşmanın hegemonyasından kendimizi kurtarmalıyız. İblisi biz değiştirebilir miyiz yani? Şeytan her zaman şeytanlığını yapacaktır. Her zaman insana düşmandır. Allah'tan al müsaade gereğince. O zaman eğer biz hedefimize ulaşmak istiyorsak biz kendimizi değiştireceğiz. İşte burada da çok güzel bir ders veriyor Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bize. İbrahim 22'de iblis olup biteni anlatıyor, diyor ki ya ey insanlar diyor, Allah hep size doğruyu söyledi. Ben de hep size yalan söyledim.
Ama ben bunları size zorla yaptırmadım. Ben sizi davet ettim, siz benim davetimi kabul ettiniz. Beni kınamayın, kendi nefsinizi kınayın. Öyleyse demek ki şeytana açık olan tarafımız ne? Nefsimiz. Nefsimizde ne var? Nefsimizin kullanabildiği 19 tane afet var. Kin ve nefret, küfür, yalan. Ve şu anda hocalarımız da söyledi. Ben özellikle özet olarak sunuyorum. Bugün de, geçmişte de, gelecekte de, toplumda zuhur eden her türlü kötülüğün kaynağı nefsimizin manevi kalbindeki afetlerdir, hastalıklardır. Nedir o? Kin ve nefrettir, küfürdür, yalandır, haksızlık ve zulümdür, haset ve düşmanlıktır, cehalettir. Hatta şu hadisi sizinle paylaşmak istiyorum. Allah Resulü diyor ki kibirden sakın. Kibir sebebiyle şeytan lanet oldu. Allah Resulü diyor ki hasetten sakının. Haset sebebiyle Kabil Habil'i öldürdü. Allah buyuruyor ki hırstan sakının. Hırs sebebiyle Adem babamız ve eşi cennetten yeryüzüne indirildi. Öyleyse envai çeşit Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar şu dünya üzerinde insanlar arası ve insanın kendisinde oluşa gelecek her türlü berbat ilişki, kötülük tamamen insan nefsinden kaynaklanıyor. O zaman işimiz kolay değil mi? Değerli misafirler, sevgili kardeşlerimiz, işimiz kolay. Nedir? Nefsimizin manevi kalbini ıslah edeceğiz. İşte Allah Resulü diyor ki vücutta bir et parçası var. O ıslahtaysa vücudun bütün huzurları ıslahta. O ifsattaysa vücudun bütün huzurları ifsatta. Nedir ya Resulullah? O insan kalbi. Nefsimizin manevi kalbi. Onu ifade ettim. Nefsimizin manevi kalbinin %51 arınmasını, temizlenmesini Allah bizim adımıza garanti ediyor. Bizden istediği şey ne? Bir kalbi dilek. Sizler de istiyor musunuz? Kalbinizden ulaşmayı diliyor musunuz? Dilediğiniz an bundan emin olun. Bu talebi şu anda kimin kalbinde görürse Allah sizinle beraber mi? %100 emin olun. Çünkü Allah zamanı kullanmayan sonsuz kudretin sahibi. Niçin zamanı kullanmıyor? Aynı zamanda sonsuz hızın da sahibi. Bir gün iç dünyanızda bunu düşünürseniz Allah arşta ama aynı zamanda Allah herkesle beraber. İşte hadis 4'te şöyle buyuruyor. Diyor ki bu sumasavile haş ya'lemu ma yulcu fi'l-ardi ve ma yukhrucu minha ve ma yunzilu mine's-sema'i ve ma yurcu fiha. O gökten ineni, yere gireni, yerden çıkanı, göğe yükseleni bilir. İşte az evvel Maxwell'in ben bilmiyorum bu elektronun hareketi halinde dediği cevap bu ayette. Demek ki Allah'ın katından devamlı elektronlara bir enerji geliyor. Enerjinin bir kısmını o elektronlara aktarıyor, hareket halinde onları hızlandırıyor. Geri kalan kısmı ile tekrar Allah'ın katına dönüyor. Yani Allah'tan gelen bir emir olarak iş yaptıktan sonra tekrar Allah'a dönen daimi bir akış var. Bu daimi akışla Allah herkesten haberdar. Talebi neyse onu biliyor ve bizden istediği tek şey hedef, mutluluk, mutluluk, mutluluk. Ben de inanıyorum şu anda, inancı ne olursa olsun, yaşı, cinsi, mesleği bütün insanlar mutluluğu arıyorlar, öyle mi değil mi? Ama tek bir adres var, Kur'an. Çünkü Allah-u Teala öyle programlamış. Rahmet olarak alemlere gönderen Allah Resulüne son şeriat kitabını vermiş. Ve insanoğlunun iki cihan saadetine ulaşabilmesi için elzem olan envai çeşit her ne emir varsa hepsini tek tek Kur'an-ı Kerim'e yerleştirilmiş ve bize de diyor ki size emrediyorum bu Kur'an-ı Kerim'i yaşayın. Zor mu kolay mı? Tek bir dilek çok kolay. O zaman bu dileğin sahibi oluyoruz ve 7-8 aylık süre içerisinde Allah bizim ruhumuzu kendisine ulaştırıyor. Ermiş evliya oluyoruz. Yani dilimizde ermiş. Neye ermiş? Ruhu bizden ayrılmış, Allah'ın zatına ermiş. Bu bir emanet mi? Evet. Emanetlerin sahibine ulaşması farz mı? Evet. اِنَّ اللّٰهَ يَعْمُرُكُمْ عَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَةِ اِلٰى اَلْيَا İsa Ali 8. Allah emanetleri sahibine iade etmenizi emreder. Hocalarımız benden önce söylediler, Mumin'in suresinin 8. ayet-i kerimesinde ne dediler? وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِيَمَانَاتِ مُعَدِ اِمْرَهُمْ Onlar emanetlerini ve ahitlerini yerine getirirler. Ruhumuz misak vermiş, yerine getirdi. Fizik vücudumuz ahd vermiş, yerine getirdi. Nefsimiz yemin vermiş, yerine getirdi. Böylece tezkiye oldu ve Allah'ın kulları arasına girdi. Ve 3 tane cennet dünya saadetinin yarısını Allah kendisine müjdeledi. Ama bundan sonrası kişiye iş düşüyor. Allah'ın garantisi yok. Burada siz ne kadar Allah içiniz? Ölçümleme bu.
Allah'ın yardımını tekrar devam ettirmek istiyorsanız, bakın bakalım siz ne kadar Allah içiniz. Allah için olmak nedir? Allah için olmak başkaları için yaşamaktır. Başka bir deyimle kardeşlerimiz ifade ettiler, güzel ahlak. Güzel ahlak, Kur'an ahlakıdır. Kur'an ahlakı da başkaları için yaşamaktır. İmam-ı Şafii Hazretleri'nin bir mürşidi var. Çoban. Herkes diyor ki, ya bu kadar medrese tahsili yapmışsın. Yazık değil mi? Gidip bir çobanla vakit geçiriyorsun. O da gülümsüyor, diyor ki, siz onu çoban görüyorsunuz. Ben dinimi ondan öğrendim. Okuma yazması olmayan bir çoban. Nasıl olur ya, diyor. E gelin siz de suallerinizi sorun. Ben dinimi ondan öğrendim. Gidip sual soruyorlar. Diyorlar ki, zekatın nisabı ne? O da cevap veriyor. Sana göre mi, bana göre mi? Veya Allah'a göre mi? Hayır, diyor, bana göre, sana göre değil. Hepimiz için Allah'ın hükümleri belli. Hayır, diyor, sana göre ise 1/40, bana göre ise ben kendim zekatım. İşte dinin son tahlilinde salaha ulaşma noktasında kişinin bir bütün olarak kendisini Allah'a teslim ettiği, iradesini de teslim ederek salaha ulaştığı, Allah'ın da kendisini irşada memur ve mezun kıldığı bir kişi. Bu da kamil insandır. Bu da en üst seviyede Allah'ın dostudur. Ve bütün insanlara bu kapı açıktır. Adres Kur'an'dır. Kur'an'ın dışında ikinci bir adres yok. Kur'an'ın dışında ikinci bir adres yok. Kur'an'ın dışında ikinci adres yok. Onun için Mevlana diyor ki, her insan arıyor ama aradığını yanlış adreste arıyorsa gerçekte aramıyor. Aranması gereken yer Kur'an-ı Kerim. Beyazid-i Bistami Hazretleri bir Allah dostudur. Mürşidi bulan, mürşidi arayandır. Ama her arayan bulamaz. Eğer siz kalben ulaşmayı dilemezseniz, 60 sene hacet namazı kılsanız Allah size mürşid göstermez. Ama siz kalben ulaşmayı dilediyseniz, Allah'ın emrine itaat ettiyseniz, bu talebi Allah kalbinizde gördüğü an, emin olun Allah'ın garantisindesiniz. Allah bir şeye söz verdi mi diye yerine getirmemesi mümkün değil. O zaman gelelim asli konumuza. Ulul elbab ne menen bir şey. Ulul elbabın 7 vasfı var. Kur'an-ı Kerim'de bahsi geçen ulul elbab olan kulların 7 vasfı var. 4 tane vasıf şartı, 3 tane de sonuç şartı. Bir kere bir insanın ulul elbab olabilmesi için mutlaka daimi zikirde olması lazım. Hocalarımız atı bağlamak mı, bilmem neyi bağlamak da, biz buna diyoruz ki nefsimizi bağlamak. Yani ne derseniz deyin, daimi zikirle, 24 saat zikirle nefsi bağlamak. Allah Resulü ne diyor bu konuda? Allah Resulü şöyle buyuruyor, diyor ki, يَنَامُ عَيْنَانِ وَلَا تَنَامُ قَلْبِي. Hadisinde benim gözlerim uyur ama ne olmaz? Benim kalbim uyumaz. Acaba Allah Resulü'nün kalbi ne diyordu da uyumuyordu? Hepimiz biliyoruz. Ne diyordu? Allah diyordu. 24 saat Allah Resulü'nün kalbi Allah diyordu. Devam ediyoruz. Allah Resulü diyor ki, alimin uykusu cahilin ibadetinden iyidir. Şimdi cahil ibadet yapıyor. Ama alim de uyuyor. Fakat Allah Resulü diyor ki, o alim, uyuyan alim, cahilin ibadetinden iyidir. Ne kadar iyi? 690 katkı daha fazla iyi. Neden? Çünkü zikreden herkese Allah-u Teala 1'e 700 derece veriyor. Ama zikretmeyen hangi ibadeti yaparsa yapsın, Enam 160'a göre, men câhebi seyyiti felâ yücdü aynemissâ, men câhebil haseneti felâhu aşru emsâlu. 1'e 10 kazanıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, elbette yaptığımız ameller Allah katında bir değer sahibidir. Çünkü neden? Enam 132'de وَلِّكُلِّ دَرَجَاتٍ مِمَّا عَمِلُوا. Yani derece demek, Rabbimizin şu dünya hayatını yaşarken sınıfta olmamız hasebiyle devamlı bize not vermesi demek. Biz gittik, başkası hakkında zanda bulunduk. Ama hak etmiyor, zanda bulunduk. Allah Teala bunu biliyor mu? Kesinlikle evet. Suizandan sakının, çünkü o yasaktır. Hangi ayet? Hücurat 12. Öyleyse hayatın her saniyesinde ya derecat kaybediyoruz ya derecat kazanıyoruz. Nefsimize uyduğumuz zaman derecat kaybediyoruz. Ama Allah'ın emrine itaat ettiğimiz zaman da derecat kazanıyoruz. Sonuçta ömrümüzün hulasası, bir gün ölüm hak baki olur. Biz ölürüz ve ondan sonra mahkeme-i kübrada 3 boyutlu hologram sistemiyle 2 rakamdan oluşan hayat filmimiz önümüzde seyrediliyor. Günahlarımız kırmızı rakamlarla bir sayı, sevaplarımız da yeşil rakamlarla bir sayı. O sayı, yani sevaplarımız günahlarımızdan fazlaysa cennet, günahlarımız sevaplarımızdan fazlaysa cehennem.
Ama diyeceksin ki hocam az evvel sen Allah'a ulaşma dileğine bunun ne alakası var diyeceksin. Hiçbir ameli yok. Fakat adam cennete gidiyor. Evet, çünkü Allah hiçbir ameli olmamasına rağmen Allah'a ulaşma dileği bir niyettir. İslam'da niyet amelden üstündür. Bu niyetin sahibi olan kişiye Allah'ın vaadine Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde onun bütün günahlarını örtmektir. Öyleyse birinci kat cennetin sahibi olan insanlar kendi amelleriyle, kendi zekalarıyla, kendi gayretleri değil. Tamamen Allah'ın fazl-ı keremi, puanını koymuş Kur'an-ı Kerim Rabbimiz. Bana ulaşmayı dilediğiniz zaman, bana itaat etmeniz hasebiyle o güne kadar işlediğiniz bütün günahları ben örterim. Günahların örtülmesiyle birinci kat cennet. Daha öteye geçiyorum. Mürşidinize ulaştınız. Allah Teala üstadınızı size gösterdi. Gidip tabi oldunuz. Tabi olduğunuz an o güne kadar işlediğiniz bütün günahları da sevaba çeviriyor. Ola gelen bir hadiseden size bahsetmek istiyorum. Mürit mürşidin önünde tövbe ediyor. Bu tövbeyi tekrarlarken keşke ben günah işlemeseydim. Tövbe eden kişi de keşke çok daha fazla günah işleseydim. Bitiminden sonra o tövbeyi veren kişi diyor ki niye böyle yaptın sen diyor. Ben diyor Allah Teala kalp gözümü açtı, bana gösterdi. Ne kadar günahın sahibiysen hepsini sevaba çevirdiğinize göre o zaman çok daha fazla günah işleseydim ne olacaktı? Allah hepsini sevaba çevirecekti. Bunun Kur'an'daki yeri var mı? Tabii ki var. Hangi ayet? Hocamız da söyledi, ben de söyleyeyim. Furkan 70'te. Ne diyor Allah Teala Furkan 70'te? İlla men tabe ve amene ve amile amele salihan. Kim tövbe eder, mümin olur, ıslah edici amellere başlarsa. Allah onların seyahatleri ne yapıyor? Hasenata tebdil ediyor. Günahların sevaba çevrilmesinin Kur'an'daki bir adı da şefaattir aslında. Tövbe eden kişiyle Allah arasında mağfiret, mürşitle Allah arasındaki mağfiret, ama tövbe eden kişiyle mürşit arasında bu olay nedir? Şefaattir. Şefaatin en üst boyutu günahların sevaba çevrilmesidir. Şefaatin en alt boyutu da günahların örtülmesidir. Ve biz birinci kat cennet, ikinci kat cenneti kesinlikle sadece bir dilekle ve Allah'ın bize mürşidimizi göstermesiyle gerçekleşiyoruz. Onun için Allah Resulü hadisinde şöyle buyuruyor. Ümmetimin velileri kendi amelleri değil, Allah'ın rahmetiyle cennete girerler. Ümmetimin velileri kendi amelleri değil, nefs ezgisiyle cennete girirler. Ümmetimin velileri kendi amelleri değil, kalp temizliğiyle cennete girerler. Ümmetimin velileri kendi amelleri değil, Müslümanlar olan merhametiyle cennete girerler. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah Teala'nın bizi yetiştirmesi, başka insanların istifadesine sunması lazım. Allah'ın rahmeti bir dilek. Nefs tezkiyesine başlamak, mürşide tabiyet. Kalbimizin temizlenmesi, zikir, zikir, zikir. Ellezine amenu, bunlar amin oldular. Ve tetmeyinu kulubum zikrillah. Kalpleri neyle mutmain oldu? Allah'ın zikri. Mutmain olma demek, doymak demek, mutlu olmak demektir. Yani kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutlu olur. Allah Teala Yunus 57-58'de ey insanlar, Rabbinizden size öğüt. Kalplerinizdeki hastalığa şifa geldi. Ve bu ayeti söyledikten sonra 58. ayet-i kerime bakın ne diyor. De ki Allah'ın fazlı ve onun rahmetiyle artık ferahlansınlar, sevinsinler. Öyleyse bu ayeti kerimede mutluluk neyleymiş demek ki? Allah'ın fazlıyla, Allah'ın rahmetiyle. Çok arabayla, çok evle, çok zenginlikle, çok makamla, çok başarıyla değil. O zaman sualim var size. Mutlu olmak istiyor musunuz? Mutluluğunuz Allah'ın kalbinize ulaştırdığı rahmet ve fazıladır. İşte ayet-i kerime burada. O zaman bunu kalbinize taşımak istiyor musunuz? O zaman mürşidinize tabi olup Allah diyeceksiniz. Şimdi o slaytı tekrar gösterelim. Biraz daha mana kazandı. Siz tabi olup yedi kalp şartının sahibi olduğunuz an İslah-ı nefse başlıyorsunuz. Nefs ezkisine. İslah-ı nefsin vasıtası zikir, zikir, zikir. Yaptınız. Bakın Allah'ın katından, evet şu anda gördüğünüz gibi 7.000 zikirle başlıyorsunuz. 7.000 zikir artırıyorsunuz. 9.000 zikir, 11.000 zikir, 13.000 zikir ve 15.000 zikir. 15.000 zikirle nefsi emmareyi geçiyorsunuz. 15.000 zikirle nefsi emmareyi geçtiğiniz an %100 kalbiniz karanlıkken Allah'ın katından gelen fazlalar kalbinizde birikti. %7 fazıl. %7 fazlın kalpte birikmesiyle nefsi emmareyi geçtiniz. Nefsi levameye geçiyorsunuz. Nefsi levamenin de geçiş anahtarı nedir? Yine zikir. Allah isminin tekrarı. 17.000 zikir.
17 bin zikirle nefsin manevi kalbinde biriken nur miktarı %14. 19 bin zikir. Zikrinizi arttırıyorsunuz. Nefsinizin manevi kalbinde biriken fazıl miktarı %21. 7 bin zikir daha yapıyorsunuz. %28 nura ulaşıyorsunuz. Nefsinizin manevi kalbinde biriken nur miktarı %28 ve mutmainne kademesine geliyorsunuz. Dikkat edin. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de nefse hitap ederken sadece mutmain olan bir nefse hitap ediyor. Ey mutmain olan nefs. Şimdi sen Rabbinden razı, Rabbin de senden razı olarak Rabbine dön ve gir kullarımın arasına, gir cennetime. 23 bin zikir nefsi raziye. 25 bin zikir nefsi marziye. Ve 33 bin zikir nefsi tezkiye. Şimdi nefsi tezkiye Fatır 18'de. Men tezekka fennemâ yezekâ li nefsi ve ilallâhel mesir. Kim tezkiye olursa kendi nefsi için tezkiye olur ve ruhu Allah'a ulaşır. Öyleyse bir dilekle emanet olan ruhu sahibine ulaştırmak, teslim etmek istiyorsanız bu dileği dileyeceksiniz. Bu dilek nefs tezkisi olmadan olur mu? Hayır. Ama Rabbiniz sizin nefsinizi tezkiye edecek. Bu dilek ruhunuz Allah'a ulaşmadan olur mu? Hayır. Ama Rabbiniz ruhunuzu 7 tane gök katı yükseltecek ve kendisine ulaştıracak. Ve sanki siz bunları yapmışsınız gibi de size 3 tane cennet dünya saadetin yarısı. Bundan sonrası sizin gayretinize bağlı. Yani Müslümanlar var merhametiniz. Onlar için çalışacaksınız. Onları Allah'a davet edeceksiniz. Davet ve zikir sizin temel vasıtanız. Ve bir gün Rabbiniz sizi daimi zikre ulaştıracak. İşte hocamız anlattığı hikmet Rabbimizin bize bahşi lütuf keremi fazladır. Evet, gerçekten. Bir insan Rabbinin yardımı olmadan kimse daimi zikre ulaşamaz. Daimi zikir vehbi olarak gerçekleşiyor bütün Resullere. Ama dünyadayken seçilen insan için daimi zikre ulaşmak istiyorsa bu Kur'an'da da zikredilen bir dik yokuştur. Dik yokuşu aşmak imkansız değil,

kimdir? Galip olan, tevekkül eden Hazreti İbrahim. Mağlup olan kimdir? Şatafatlı bütün teknik imkanları elinde bulunduran, bu olmaya mahkumdur. Öyleyse daima galibiyet Allah'ın elindedir. Ama o Allah'ın kesin bize farz kıldığı galibiyete ulaşmak istiyorsak ne yapmamız lazım? Liyakatın sahibi olmamız lazım. Liyakatın ölçüsü nedir? Sualim var size. Allah'ı seviyor musunuz? Tamam, hepiniz evet dediniz. O zaman ikinci sualim. Günde kaç saat zikrediyorsun? İşte Allah'a olan sevginiz Allah'ın ismi tekrar etmenizle paralel. Ben Allah'ı seviyorum ama hiç zikretmiyorum. O zaman aslında dilim varmıyor söylemeye. Siz hakkı söylemiş olabilir misiniz? Hayır. Ben Allah'ı seviyorum ama bir saat zikrediyorum. O zaman Allah'a olan sevgin bir saattir. Ben Allah'ı seviyorum ama 3 saat zikrediyorum. Allah'a olan sevgin o kadardır. Allah Teala da senin emanetini teslim alıyor ve bunun karşılığında senin mükafatın. Benim Allah'a olan sevgim 18 saat zikir. Tamam. O zaman Allah senin fizik gücünü teslim alıyor. Benim Allah'a olan sevgim 24 saat. 24 saat Allah'ı zikrediyorum. O zaman işte Allah Teala bütün imkanları senin önüne veriyor. Çünkü nefsin manevi kalbinde şeytanın pençelerini geçirebildiği bütün afetleri temizliyor. O zaman 19 faziletin sahibi olursun. O zaman Yunus gibi açıldı gökler kapısı, rahmet doldu hepsi, 8 cennetin kapısı açılır Allah deyiyor deyiyor. Ayak yedim baş oldum, kuru yedim yaş oldum, kanatlandım kuş oldum, uçtuk elhamdülillah. Bir insan uçabilir mi? Ne diyorsun, uçabilir mi? Uçar tabii. Eğer bir kanadı Allah size vermiş ruhunuz, diğer nefsinizi de ruh gibi hale getirirseniz ikinci bir kanat, iki kanatlı olarak hepiniz, belki çoğunuz geceleyin uçuyorsunuz. Hiç rüyasında uçan var mı? Ne diyorsunuz? Evet, bakın uçanlar var yani. Öyleyse bunu şuurlu, bilinçli olarak yapabilirsiniz. Ne zaman? Nefsinizi de ihlasa ulaştırdığın zaman. Onun için Allah Resulü hadisinde ne diyor? Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak var. Şimdi ben ulaptan bahsettim ama birçok konuları dağıttım fakat topluyorum. 4 vasıf şartından birincisi 24 saat zikir. Öyleyse hikmet sahibi alim olmak istiyorsak bunun %100 şartı 24 saat zikir. Daimi zikre ulaşmadan hiç kimse hikmet sahibi olamaz. Arif olabilir. Evvela Allah ilmi veriyor insana. Daha sonra irfanı veriyor. Arif olan irfanın sahibi kişi. Yetmez. Hikmeti verdiği zaman mutlaka hikmet daimi zikir gerektiriyor. O zaman ikinci vasfı daimi zikir. 19 faziletin sahibi %100 daimi zikir. Başka? Kalp gözü açık olan, kalp kulağı açık olan, kalp gözü açık olan kişi Hazreti Ali'ye demiş de ya senin benden ne farkın var? O da demiş ki tamam, farkını ben sana söylemek istiyorum. Gökyüzüne bak diyor, ne görüyorsun? Ayı görüyorum diyor. Şimdi gözünü kapat bakalım ne görüyorsun? Hiçbir şey görmüyorum tabii ki. Gözüm kapalıyken. İşte diyor, sen görmediğin zaman gözüm kapalıyken de görüyorum. Kalp gözü işte bu. Demek ki Allah Teala nefsimizin manevi kalbinde bir göz var etmiş. Buna ehil olmadığımız zaman Allah Teala o gözü açıyor. Başkalarının görmediğini ne yapıyor? Bize gösteriyor. Öyleyse 4 vasıf şartı, kalp gözü, kalp kulağı ve hikmet, Allah'la konuşmanın adı vahiydir hikmet. Dikkat edin, ayet-i kerimelerine bakalım beraberce. Allah Teala Hazreti Musa'nın tabiinlerinden bahsederken 7 safayı yaşayan Rabbani'ne diyor ki: "Ve min kavmi Musa ummeten yahtuna bil hakki ve biha yadilun." Onlar hakka ulaştırırlardı ve adaletle hükmederlerdi. Öyleyse bu dünyada Allah'ın adaleti mümkün mü? Evet. Bir ustaza 7 safa 4 teslimi yaşayan bir Allah'ın velimüşüne gidip sorarsanız onun size verebileceği cevap bir mahluk dizani değil, kendi zanına bağlı değil. İradesi Allah'a teslim olduğu için size vereceği sonuç nedir, emri nedir? Allah'ın size emrini intikal ettirmektir, size ulaştırmaktır. Ayet-i kerime gayet açık, tekrar ediyorum, adresini de söylüyorum. Araf 159. Yetmez, Araf 181'de Allah Teala her devirde yaratıklarımızdan bir ümmet var ki onlar hakka ulaştırırlar ve adaletle hükmederler. Öyleyse insanoğlunun bu dünya hayatında elde edebileceği iki vasıf var. Birisi hakka ulaştırmak, kendisi hakka ulaşmışsa hakka ulaştırabilir. İkincisi adaletle emretmek, iradesini Allah'a teslim etmişse ancak adaletle hükmedebilir.

0: ikisi de söz konusu. Şimdi dört vasıf şartını söyledim ulelbabın. Bir de üç tane sonuç şartı var. Üç tane sonuç şartından bir tanesi ehli hikmet olmaktır, ehli hüküm olmaktır. Ehli hüküm olmak ihtilaflı olan konuları Allah'ın emriyle çözmektir. Ehli hikmet olmak, Kur'an'ın hangi ayet-i kerimesine bakarsa baksın, o ayet hangi seviyeye ait olduğunu bilir. Çünkü Kur'an geniş bir yelpaze içerisinde 28 basamak İslam merdivine katletmeyi gerektiriyor. Hangi ayet hangi seviyeye aittir? Bunu tek tek size o söyleyebilir. Ehli hikmet olması hasebiyle. Kabul edelim ki bilmiyor. Öyle kabul ederim. Üçüncü vasfı ehli tezekkür. Ehli tezekkür kimdir? Ehli tezekkür Allah-u Teala ile konuları çözebilen, Allah'a sual sorabilen, cevabını Allah'tan alan. Bunun böyle olduğunu nereden biliyoruz? İşte Al-İmran suresinin 7. ayet-i kerimesi. Üç insandan bahsediyor. Kalbinde zevk olanlar, rasihun ve ulil elbab. Kalbinde zevk olanlar, hastalıkları sebebiyle insanlar arasında fitne ararlar. Diğer rasihun, onlar da ilim sahibi ama ilimlerinin içerisinde hidayet yok. Yani tabiri caizse Allah Resulü şöyle buyuruyor. Ümmetimin, en çok ümmetimin içinde korktuğum kişiler, diliyle alim ama kalbiyle ne? Kalbiyle ne? Cahil. Yani kalbiniz kapalı olduğu süre içerisinde siz Allah'ın ilmine sahip olamazsınız. Dikkat ederseniz Kur'an-ı Kerim Resulullah'a geldiği zaman zihnine mi geldi, kalbine mi geldi? Kim söyleyecek? Kalbine. Evet, Şuara suresinin 193-194. Ayet-i kerimesinde Allah şöyle buyuruyor. Nezele bir ruhul emin ala kalbike. Allah indirdi ama nereye indirdi? Kalbine indirdi. Üstazı kimdir Resulullah'ın? Cebrail aleyhisselam. Levlel murabbi lema areftu Rabbi. Benim mürebbim olmasaydı ben de Rabbime arif olamazdım. Öyleyse Rabb'e arif olmak nereden geçiyor? Mürebbiye tabi olmaktan geçiyor. Üstaza tabi olmaktan geçiyor. Herkesin bu yoldan geçtiği gibi. O zaman üç vasıf şartı, dört sonuç şartıyla toplam yedi tane vasıf kişinin kalbinin müzeyyen olmasıdır. Kimdir hikmet sahibi? Kalbi yedi kademede müzeyyen olan. Daha ötesi var mı? İhlasa ulaşır. İhlasa ulaştığı zaman ulul elbabın başka bir vasfını da bildireyim. Dikkat ederseniz Kur'an-ı Kerim'in bütünü ilmel yakin, aynel yakin ve hakkal yakini söylüyor. İlmel yakin, Kur'an'ın lafzi manasını kişinin öğrenmesi ve hayatına tatbikini ifade ediyor. Ama aynel yakinine geldiği zaman Allah-u Teala'nın yeryüzünün muhtevasını ve ana dergahı kendisine gösterdiği ifade. Yeryüzünde Allah'ın ulul elbaba gösterdiği şey nedir? Yedi tane cehennem kattı. Yani bu dünyadayken kalbi açık olan kişiye Allah yedi cehennemin yedisini gösteriyor mu? %100 evet. Ana dergah, ana dergah böyle baş gözüyle görülen bir yer değil. Bütün ruhların şu anda dünya üzerinde 7 milyar 250 milyon insanın eğer ruhunu avlaştırmayı herhangi birisi dilese nerede olursa olsun gelebileceği yer neresi orası? Bir tek yolla ruhlar Allah'a ulaşır, adı sırat-ı müstakim. İşte Fatiha suresinde devamlı Rabbimizden bizi sırat-ı müstakim ulaştır, bizi sırat-ı müstakim ulaştır dememizin arkasında bu güzellik var. Sırat-ı müstakim üzerinden bütün ruhlar Allah'a ulaşıyor ve mutlaka onu görür. Muhlis kul acaba ne yapar? O da hikmet sahibi, öbürü de hikmet sahibi. Muhlis kulun ulelbaptan farkı göklerin melekütünü Allah kendisine gösteriyor. Nedir? Birinci gök katında ne oluyor? İkinci gök katında, üçüncü gök katında, 4, 5, 6, 7. 7 tane gök katında ne olup bitiyor? Kalp gözüyle Allah kendisine gösteriyor. Birinci gök katında zemin katta bir secde olayı var. İkincisinde su varma havuzları var. Üçüncüsünde iki katlı mescit var. Dördüncüsünde Mescid-i Aksa var. Mescid-i Aksa'nın aslı 4. gök katında. Mescid-i Haram 5. gök katında. Sıbgatullah, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinin 39. ayet-i kerimesinde bahsi geçen Allah'ın boyasıyla boyanın dediği Sıbgatullah makamı nerede? 6. gök katında. Ondan sonra Allah-u Teala size bir fetih elbisesi giydiriyor. O fetih elbisesi giyen kişiye Allah-u Teala bir kılıç veriliyor. Kılıcı veren de oradaki vazifeli. Kürsüsü boşlukta duruyor. Eline veriliyor ve tek bir yedi barkadan oluşan altın zincire vurulduğu zaman yedinci gök katının kapısı kendisine açılıyor. Yedinci gök katının kapısı yedi alemden oluşuyor. Birinci alem kader hücreleri, ikinci alem ümül kitap, bütün kutsal kitapların anası. İster sahife ister kutsal kitaplar. Üçüncü alem kudret denizi, dördüncü alem makamı Mahmud. Şu anda Resulullah'ın ve sahabesinin oraya varıp da o işlemi orada bitirenlerin hep gün görebildiği Allah Resulü ve sahabe ayakta duruyorlar. Nerede duruyorlar? Makam-ı Mahmud'da. Makam-ı Mahmud, beşinci alem divane salihim. İşte bu salih salih diye ifade ettiğimiz bu Allah'ın sevgilileri ne yapmışlar? Bu dünya hayatını yaşarken Allah'ın kulu olmuşlar, Allah'ın esiri olmuşlar. Allah'a köle olmuşlar. Çünkü o kölelik mutlak özgürlüktür. İnsanlar burada özgürlüğün peşinden koşuyorlar. Halbuki en büyük özgürlük nedir? Allah'a kölelikten geçer. Onun için Yavuz Sultan Selim ne diyordu? Padişah-ı alem olmak bir kuru kavga, bir veliye bende olmak hepsinden âlâ. İşte bütün mesele bir veliye bende olmaktır. Bende olduğunuz zaman o zaman altıncı alem zikir hücreleri. Yani dikkat edin, hedef emirlerin içerisinde İbadetlerin sultanı mürşide tabiyettir. Vasıta emirlerin içerisinde de ibadetlerin sultanı zikirdir. Zikirsiz kimse dini yaşayamaz. Sevgili kardeşlerim, vakit olsaydı kutsal kitapların hepsini inceledik. Tevrat'ı da, İncil'i de, Kur'an-ı Kerim'de dinler yok, tek bir din var. Bu söylediklerimin hepsi Tevrat ayetleriyle size gösterebilirim. Bu söylediklerimin hepsi İncil ayetleri size gösterebilirim. Bu söylediklerimin hepsi A'dan Z'ye kadar Allah'ın ezeli ve ebedi tek bir dini var. Allah insandan insanın kamil olmasını istiyor, mutlu olmasını istiyor, saadet içinde yaşamasını istiyor. Ve sahabeden sonra yeryüzünde en üst seviyede saadeti yaşayan Osmanlı toplumu, ceddimiz Osmanlı, 400'lük bir zaman dilimi içerisinde çok üst seviyede topraklar hükmettiler. Osmanlı'nın dağılmasıyla 28 ülke ortaya çıktı. Ama o 28 ülkeyi 400 yıl suçsuz, günahsız, en güzel şekilde yaşattıran o Osmanlı neyle yaptı bunu? Kur'an'daki İslam'ı yaşamakla, tasavvufu yaşamakla. İşte Şeyh Edebali Osman Gazi'nin mürşidi, ikinci Murad'ın mürşidi Hacı Bayram Veli, daha sonra Fatih Akşemseddin, daha ötesi, yani kısacası bütün padişahlar tasavvufu yaşayarak Kur'an'la ahlakıyla ahlaklandılar ve herkese örnek oldular. Ve gerçekten ben gittim yani Avrupa'da, Balkanlara da dolaştım, Bulgaristan'a da gittim, öbür taraflara, Fransa'ya da ve diğerlerine gittim. Herkesin ortakla birlikte ifade ettiği bir hakikat var. Osmanlı gitti, adalet bitti. Demek ki o Osmanlı neyin adaletini tatbik ediyordu insanlar arasında? Allah'ın adaletini. Allah da herkesten yana. Allah Teala, Allah'ın Resulü ne diyor? İster ameli iyi olsun, Habeşi olsun, ister ameli olsun, Kureyşi olsun. Demek ki üstünlük neyledir? Takva eder ve Allah'a teslim olmanızdadır. O zaman bunu hayatımıza tatbik ettiğimiz an kesinlikle ul elbabı geçebiliyoruz. Allah'ın yardımıyla muhlislerden olabiliyoruz. Ve bir seher vaktinde Allah sizi tövbe-i nasuha davet ediyor. Tarim suresinin 8. ayet-i kerimesi. Ya eyyühellezine amenu tubu ilallahi tevbeten nasuha asa rabbukum an yukeffira ankum seyyiatukum. Nasih tövbesiyle tövbe edin. Umulur ki Rabbiniz sizi nurların sahibi kılar. Zaten oraya gidene kadar devrin imamın ruhu sebebiyle önü ve arkası nurluydu. Bir üçüncü nuru daha bize verildi. Dikkat etsen bayraklarımızda üç çeşit nurdan oluşan bayraklar var. Aslında bu neyi ifade ediyor? Bu üst seviyeye, salaha ulaşan kişinin üç nura sahip olduğunu ifade ediyor. Kimdir salihler? Salah nurunun sahibi olan kişiler. O salah nuru ne yapar? O salah nuru sizin kalbinizi besler, sekineti size indirir, fazlı size indirir, selavatı size indirir. Onlarla birlikte olmadan hedefe ulaşmak mümkün değil. Onun için Allah Teala sadıklarla beraber olun. Onun için Allah Teala Nisa 69'da Allah ve Resulüne itaat edenler, onlar Allah'ın nimetlendirdiği nebilerle, sıddıklarla, şehitlerle ve salihlerle beraberdirler. Ben de bu dilekle konuşmamı noktalıyorum. Hepinizin kalbine ulaşmayı dileyen, mürşidine tabi olan herkesin salihlerle beraber Rabbimizin haşretmesini, teslimlerini tamamlamasını, sahabe gibi Allah'ın ahlakıyla, Kur'an ahlakıyla ahlaklanan bir Allah'ın sevgili olmasını Rabbimizden, Efendimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Eğer zamanımı açtıysam da sizden özür diliyorum, af diliyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da Kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi, Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi, yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Ezzübillahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Tayin ettin as-sıratel müstakim. Sıratel lezzine enamti aleyhim. Gayril maktubi aleyhim ve lezzalim. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir sohbetinde birlikteyiz. Dinler var mıdır? Yoksa Allah'ın sadece bir tek dini mi var olmuştur? İşte bu sualin cevabı için buradayız. Tek bir din söz konusudur sevgili kardeşlerim. Hazreti Adem'den ilk peygamber ve ilk insan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar son peygamber. Sadece bir tek din olmuştur. Allah'ın tek dini. İşte o din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Hanif teslim demektir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini Allah'a teslim dinidir. O dinin dışında başka hiçbir din olmamıştır. Hazreti Adem'den Hazreti Nuh'a kadar aynı din hüküm sürmüştür. Allah'a ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi teslim etmeyi gerektiren, dört teslim içeren bir teslimler dini. Hanif kelimesinin Arapça karşılığı İslam'dır. İslam, yani Allah'a teslim olma. Selam kelimesi, İslam kelimesi, Müslim kelimesi, Müslüman kelimesi hep aynı kökten gelmiştir. Silm kökü. Ve hepsi de aynı manayı ifade eder. Allah'a ruhu, veçhi, nefsi ve iradeyi teslim etmek. Allah Teala Rum Suresi'nin 30. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Habibim, veçhini hanif olarak dine ikame et." Dini ayakta tutmak için dine ikame et. O hanif fıtratıyla ki Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yaratmıştır. İşte bu din kayyum olan dindir. Ezelden ebede kadar devam edecek dindir. Allah'ın ne dinleri yaratmasında ne de insanları hanif fıtratıyla yaratmasında bir değişiklik göremezsin. Yani Allah Teala Allah'ın yaratmasında bir değişiklik göremezsin dediği zaman ne insanları hanif fıtratıyla yaratmasında bir değişiklik görebilirsin ne de dini
Hanif dini olarak yaratmasında bir değişiklik görebilirsin. Ezelden ebede kadar aynı din, o tek din, Hazreti İbrahim'in Hanif dini adını verdiği Allah-u Teala'nın, kainatın tek dini ezelden ebede devam edecektir. Kayyum, ezelden ebede devam eden demek. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neymiş? Hanifmiş. Hanifmiş, yani İslam'mış. Hanif dinin özelliği nedir? Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Hazreti İbrahim'den evvel başka bir din mi vardı? Hayır, yoktu. Aynı din vardı. Hazreti İbrahim bu teslim kelimesini kendisinden sonraki bütün peygamberlere de atfetmiştir. Ve bu sebeple Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da Hazreti İbrahim hep dini öğreten evvelki peygamber olarak geçer. Tevrat'ta Hazreti İbrahim'in Hanif dininden bahseder Allah-u Teala, İncil'de Hazreti İbrahim'in Hanif dininden bahseder ve Kur'an'da Hazreti İbrahim'in Hanif dininden bahseder. Hepsi aynı şeriatı ifade eder. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor ki, Habibim, Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya indirdiğimiz ve verdiğimiz şeriatı sana da şeriat kıldık.

dini ayakta tutun ve fırkalara ayrılmayın diye. Ne demek istiyor Allah Teala? Rum Suresi'nin 30. ayet-i kerimesinde Allah Teala dini ayakta tutmak üzere sen kendini kıyamda tut diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Dini ayakta tutması için. Bir sonraki ayet-i kerime Rum 31 Allah Teala buyuruyor ki Münibine ileyhi vettekuhu ve kumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a mülaki olmayı dile ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Öyleyse bir insanın takva sahibi olması, birinci takva, ilk takva ancak Allah'a mülaki olmayı dilediğimiz takdirde mümkün ve geçerli. Dilemiyoruz, dilemiyorsak takva sahibi de olamayız. O kadar da bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Allah Teala devam ediyor ve takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Bu Allah'a ulaşma talebine böyle bir talebin sahibi mutlaka namaz kılan birisidir. Namaz kılma vasfı ekleniyor ve o kişinin takva sahibi olduğu kesinleşiyor ve müşriklerden olmadığı da kesinleşiyor. O zaman yeni bir müşrik tabiri. Biliyorsunuz müşrik, müşrik kelimesi şirk içinde olan yani Allah'tan başkasına da ibadet etmek suretiyle ihanet eden insanlar grubunu ifade eder. Kim putlara taparsa veya bir puta taparsa o putperesttir. Yani şirktedir, o müşriktir. Ve bu putlara tapan açık şirkin içindeki kişidir. Ama ne zaman bir insan Allah'a mülaki olmayı dilemezse, dilemediği süreç içerisinde o kişi müşriktir. Yalnız bu açık şirk değildir, gizli şirktir. İşte Allah Teala Rum 32'de onu ifade ediyor. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi nüzul ediyor. Diyor ki orada Allah Teala şeytan kıyamet günü insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. İşte bütün fırkalar. O zaman soruyor sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ey Allah'ın Resulü kaç fırka? 73 diyor. Kaç tanesi cennete gidecek? Sadece bir tanesi. İsmi ne ey Allah'ın Resulü? Fırka-i Naciye. Ne diyor Allah Teala? Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor Allah Teala. İşte dinler var mıdır sualinin cevabı Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes şirktedir. Gizli şirktedir, yani müşriktir. Ve takva sahibi değildir.
Öyleyse Allah Teala'nın indindeki tek din o dindir. Allah Teala'nın söylediği dininizde fırkalara ayrılmayın diye ve dini ayakta tutun diye Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya ve sana aynı şeriatı verdik diyor. Tek bir şeriattan bahsediyor Allah Teala. Sebebi de tek bir dinin oluşu, o dinin ayakta tutulması için. Bunun esası ise fırkalara ayrılmamak. Yani Allah'a mülaki olmayı dilemek. Dilemeyen herkes fırkalara ayrılmış durumdadır ve şirktedir. Öyleyse tek bir şeriat söz konusu. Bütün dinler tek bir dindir. Başka bir din hiç olmamıştır. İnsanlar dinler üretmişlerdir kendi standartlarında. Böylece Hazreti Musa'nın dini, Hazreti İsa'nın dini, Hazreti Muhammed'in dini diye bugün üç tane din söz konusu. Müslümanlık, Hristiyanlık ve Musevilik diye üç din. Halbuki üç din yok. Sadece bir tek din var. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Ve ayet-i kerimenin devamına bakıyoruz. Fırkalara ayrılmayın ve dini ayakta tutun diye bir tek din var. O dini hepimiz ayakta tutmakla mükellefiz. İşte yakın gelecekte dinlerin o tek din üzerinde birleşmesi söz konusu olacaktır. Bütün dünya aslında Allah-u Teala'nın sadece bir tek dininin var olduğunu, bu dinin 7 safha, 4 tane de teslimden oluştuğunu anlayacaklardır. Herkes öğrenecektir. Birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemek. Ruhu hayattayken Allah'a vasıl etmeyi, ona ulaştırmayı dilemek. İkinci safha bu dileğin sahibi olan kişinin Allah'tan mürşidini sorup öğrenmesi ve tabiiyeti. 14. basamak. Üçüncü safha ruhu Allah'a ulaştırmak. Hayattayken Allah'a ulaştırmak. 21. basamak. Ruhun teslimi. İlk teslim. 4. safha fizik vücudun teslimi. 25. basamak. 5. safha nefsin teslimi. 27. basamak. 6. safha muhlis olmak.

14 kademe kişinin nefsinin, kalbinin müzeyyen kılınması. Nihayet 7. safhada iradenin de Allah'a teslimi, teslimlerin tamamlanması, Allah'ın zatının kalp gözüyle görülmesi.

Sevgili kardeşlerim, Allah'ın zatı görülebilir mi? Görülebilir. Görülemez mi? Görülemez. Nasıl oluyor hem görülebilir hem de görülemez? Bu gözlerle, baş gözleriyle Allah görülemez. Şu gözle, kalp gözüyle görülebilir. İnsanların anlayamadığı nokta, konunun burası. Allah görülmez dedikleri zaman, baş gözüyle görülmez diyorlarsa, bu doğrudur. Baş gözüyle Allah-u Teala'yı görmeyi kimse başaramaz. Sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başarmıştır. Ama o da ruhunun baş gözleriyle Allah'ı görmüştür. Fizik vücudunun baş gözüyle değil. Miraç olayında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın katına yükselmesi, uruç etmesi, Allah'ın zatına ulaşması, karşılıklı bir konuşma, sonra da aşağı iniş söz konusudur Miraç olayında. Kalbi gördüklerini tekzip etmedi diyor. Neyin, kimin gördükleri? Fizik vücudunun gördüğünü mü? Hayır. Ruhu fizik vücuduna örtü olmuştu. Ruhunun baş gözüyle Allah'ı gördü. O gördüklerini de evvelce kalp gözüyle Allah'ı gören kalbi inkar etmedi. Çünkü aynı Allah'ı gördüler. Baş gözü de Allah'ı gördü. Kalp gözü de Allah'ı gördü. Ruhunun baş gözü nefsinin kalp gözü. Öyleyse Allah'ın zatının görülmesi işlemi bütün evrelerde mümkündür. Allah'ın zatı Allah, o kademeye ulaşan herkese mutlaka bu hedefe ulaşmasını mümkün kılar. Herkesin ulaşmasını herkese mümkün kılar. Öyleyse Hazreti İbrahim'in Hanif dini, muhtevaya baktığımız zaman bu din Allah'a teslim dinidir. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi hüviyetini içerir. Bu noktadan sonra Allah Teala Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinde dini ayakta tutun ve fırkalara ayrılmayın dedikten sonra ne söylüyor? Müşriklere yaptığın talep ağır geldi diyor. Kim müşrikler? Putlara tapanlar mı? Hayır, gizli şirkin sahipleri. Allah'a mülaki olmayı dilemedikleri için şirkte kalanlar. Gördük ki fırkalara ayrılan 72 fırka şirkte, sadece bir tek fırka Allah'a mülaki olmayı dileyenler, o şirkten kurtulmuş olanlar. Onlara ağır geldi. Onlar, sen mi bize dinimizi öğreteceksin diyenlerdir. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa 1400 yıl geçti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilindiği gibi son nebiydi, son peygamberdi. Ashab suresinin 40. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin sonuncusudur. Hatemin nebiyin diyor. Nebilerin
sonuncusudur diyor. Peygamberlik müessesesi nübüvvet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte sona ermiştir sevgili kardeşlerim. Ama Risalet ebediyete kadar devam edecektir. Bütün kavimlerde şu anda da bir Resul yaşamaktadır. Allah Teala açık bir şekilde bunu belirtiyor Kur'an-ı Kerim'inde. Müminin suresi 44. ayet-i kerimede diyor ki biz bütün kavimlere Resuller gönderdik ve ard arda gönderdik. Bütün kavimlere gönderdik, Resuller gönderdik, ard arda gönderdik. Hangi kavme Resulleri geldiyse o kavimdekiler o Resulü mutlaka inkar ettiler diyor Allah-u Teala.

Ne demiş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Bütün etrafındaki insanlara Allah'a mülaki olmayı dileyin demiş. Yoksa demiş şirkten kurtulamazsınız. Onun için Allah Teala müşriklere diyor. O muhtevanın sahiplerine. Şura suresinin bu 13. ayet-i kerimesi bize çok şey söylüyor. İnsanların şirkte olduklarını, Allah'a mülaki olmayı dilemedikçe insanların şirkte olduklarını söylüyor. Ve Hz. İbrahim'in Hanif dinine baktığımız zaman orada üç esas görürüz. Birincisi vahdet, Allah'ın tekliği. Tek bir Allah vardır. Hz. İbrahim'in Hanif dini tek Allah'a dayanır. İkincisi tevhid, Allah'a mülaki olmayı dileyenlerin, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka. Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemeyenler o tek fırkanın dışında kalanlardır. Kurtuluşları da mümkün olmaz. Sadece onlar tek fırkanın mensupları Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştırmayı dileyenler onlar tevhid dininin sahipleridir. Bu tevhid sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek fırka. Onun dışındakiler tevhidin dışında kalanlardır. Üçüncü esası Hz. İbrahim'in Hanif dininin teslimdir. Ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. Ruhun teslimi 22. basamakta gerçekleşir. Fizik vücudun teslimi 25. basamakta, nefsin teslimi 26. basamakta, iradenin teslimi 28. basamakta gerçekleşir. Böylece 4 teslim söz konusudur. Ve kişinin Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle Allah-u Teala tarafından irşat makamına tayin edilmesiyle son bulur. Görülüyor ki Allah Teala açık bir şekilde bunları Kur'an-ı Kerim'de bütün insanlara bildirmiş. Bu durumda muhtevaya baktığımız zaman tek bir şeriat görüyoruz. Bu söylediğimiz standartlardan oluşan tek bir şeriat. Vahdet, tevhid ve teslim. Bu teslimde ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi yer alır. İşte bu minval üzere devam eden bir dünya hayatı söz konusu. İnsanlar Allah'ın dinini unutmuş durumdalar sevgili kardeşlerim. Dinlerin var olduğunu zannediyorlar.
Hem de senin dinin başka, benim dinim başka. Diyorlar. Aslında ikinci bir din Allah-u Teala tarafından asla vaz edilmemiştir. Bütün peygamberlere Allah-u Teala'nın vaz ettiği, koyduğu, emrettiği din o dindir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. İnsanlar yakın gelecekte kendi dinlerinin farklı bir din olduğunu zannetmeleri sona erecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim ne diyor? Tevrat ne diyor? İncil ne diyor? Bunlara baktığımız zaman açık ve kesin bir şekilde görüyoruz ki bir tek şeriat söz konusu olmuş Allah-u Teala tarafından. İkinci bir şeriat asla vücut bulmamış. Bu Hazreti İbrahim'in Hanif dininin şeriatıdır. Ve dinler yoktur. Bu sebeple yakın gelecekte dinlerin birleştirildiğine şahit olacağız. Bütün dinlerden, toplanan insanlardan kurulan bir müşterek heyet incelemelerini yaptığı zaman görecekler ki Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de 7 safhayı muhtevasına almıştır. 3 kitapta da 7 safhanın 7'si de farzdır. Ve 3 kitapta o peygambere tabi olan kişilerin 7 safhanın 7'sinde yaşadığını ifade etmektedir. Tevrat'ı incelediğimiz zaman Tevrat'ta 7 safhanın 7'sinin de farz kılındığını görüyoruz. Hazreti Musa ve onun beraberindekilerin bu 7 safhanın 7'sinde yaşadıklarını görüyoruz. İncil'de de 7 safhanın farz kılındığını görüyoruz. Ve Hazreti İsa ile ona tabi olanların 7 safhanın 7'sini de yaşadıklarını görüyoruz. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi, onların da hepsinin 7 safhanın 7'sini de yaşadıklarını görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'de de farz. 3 kitaplı din yok. Bir tek din var. O din Hazreti Musa'dan da Hazreti İsa'dan da Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan de daha evvel yaşamış olan Allah'ın peygamberi Hazreti İbrahim'in dini olan Hanif dinidir. Ve Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a açık bir şekilde sen Hanif'sin diyor. Hanif olarak kendini dine ikame et diyor. O din ezeli ve ebedi dindir. Ve Allah'ın ne dininde, yani Hanif dininin dışında bir din yaratmasının da ne de dinin muhtevasında değişiklik göremezsin diyor. Allah bütün insanları Hanif fıtratıyla yaratır. Bir tek dini vardır Hanif dini. Ve bütün insanlar sadece o dini yaşamakla Allah-u Teala tarafından vazifelendirilmişlerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, söz konusu olan
Hazreti İbrahim'in hanif dinidir. Allah'ın dizaynında bu din önem kazanan bir dindir.

Böyle bir dizaynda Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki Allah Teala bizlere bu dini öğretmiş. Ve gerçek dinin Kur'an'daki İslam'ın ne olduğunu öğretmiş. Dinler yoktur sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sadece bir tek din mevcut olmuştur. O din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Hazreti Musa'nın dinidir. Hazreti İsa'nın dinidir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in dinidir. Ve yakın gelecekte dünya üzerindeki son harflerden sonra sulh ve sükunun oluşmasını bu esas temin edecektir. Dinlerin mevcut olmaması sadece bir tek dinin mevcudiyeti ve o dini yaşamanın gereği. Ruhu, veçhi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte din, Hazreti İbrahim'in dini, Hanif dini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dini, Hazreti İsa'nın dini, Hazreti Musa'nın dini, hepsinin tek bir şeriatı söz konusu. Hepsinin şeriatı aynı şeriat, tek bir şeriat. Yedi safa ve dört tane teslimden oluşan bir kainatın tek dini, yegane dini. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Kainatın tek dinini size bir defa daha anlatmayı nasip kıldığı için Allah'a sonsuz hamd ve şükürler ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: Kitap Evi'nden yepyeni bir kampanya. Sahabe gibi mutluluğu yaşamak isteyen herkes için Doktor Abdülcabbar Boran, Kur'an-ı Kerim ayetlerine dayalı bir büyük ilmin kapılarını bizler için aralıyor. Birinci kitap. Hadislerle 28 basamak İslam. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bir gün benim hadislerim tartışma konusu olacaktır. Tartışma konusu olduğu günlerde Kur'an-ı Kerim'e bakınız. Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir hadisim olamaz buyurmuştur. Nebiler Sultanı'nın hadisi şeriflerini Kur'an-ı Kerim ayetleriyle bu kitapta bulacaksınız. İkinci kitap. Kur'an'ın şifresi Ahzab 40. Kur'an'da açık ve net olmasına rağmen asırlardır çözümsüz hale getirilen Nebi-Resul denklemi Kur'an'ın şifresi Ahzab 40'la çözülüyor. Üçüncü kitap Bid'atler. Dine sonradan sokulmuş 19 temel hurafe Kur'an ayetleriyle gözler önüne serilirken İblisin asırlardır süregelen korkunç tuzağının farkına varacaksınız. Dördüncü kitap Hidayet Çağı. Allahu Teala'nın nurunu tamamlamak, 7 safha ve 4 teslimden oluşan Kur'an ahlakını tüm kainata hakim kılmak için vazifelendirdiği Mehdi Resul önderliğinde Hidayet Çağı'nın nasıl yaşanacağına sizler de tanıklık edeceksiniz.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Neyzü Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Aleyküm. Maktubi aleyhim. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Rad Suresi'nin 12. ayet-i kerimesi ve Kur'an-ı Kerim tefsiri. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Huvellezî yuriyikumul berka havfen ve tamamen tamaen ve yunşi us seha bes sikale huve o ellezi ki o yuriyikum sizi size gösterir elberka şimşek havfen korku ve tamaan ve ümit umut ve yunşiu ve inşa eder yapar dizayn eder es sahabe bulutlar sihab bulut es sikale ağır yüklü sıkletli huve o ellezî yuriyikumul berka

Havfen ve tamaan, korku ve ümit için. Korku ve ümit için, korku ve ümit olarak. Ve yunşi'u ve inşa eder ve düzenler, inşa eder, dizayn eder. Es-sahabes sikale, yüklü bulutlar. Burada Allah Teala diyor ki, cümlecikleri cümle haline getirirsek, size şimşeği korku ve ümit için gösterir. Ve yağmur yüklü bulutları inşa eden, düzenleyen odur. Size şimşeği korku ve ümit için gösteren odur. Veya o Allah odur ki size şimşeği korku ve ümit için gösterir. Ama size şimşeği korku ve ümit için gösteren odur. Daha doğru bir cümle oluyor Arapça aslına göre. Ve yüklü bulutları inşa eden, neyle yüklü olabilir bulutlar? Yağmur. Ve yağmur yüklü bulutları, parantez içinde kullanıyoruz yağmuru, inşa eden, düzenleyen odur. O Allah'tır. Gösteren ve yağmur yüklü bulutları inşa eden, düzenleyen

0: odur.
1: Allah Teala, Allah Teala'nın nasıl bulutları yağmurla bir şeylerle yüktüğünü gösteriyor. Hem elektrik yüklü bulutlar ki şimşekler bu sebeple çakar. Artı elektrik yüklü buluttan eksi elektrik yüklü buluta bir elektrik atlaması daima söz konusu olacaktır. Fazla olan taraf artı taraf daima eksi tarafa ulaşır. Ve tabiatın beslenmesi için, bitkilerin beslenmesi için yağmurun yağması asıldır. Onu da yağdıran Allah'tır. Ve Ra'd suresinin 13. ayet-i kerimesi. Ve yusebbihu ra'du bi hamdihi vel melaiketu min hifetih ve yürsülüs sevaika fe yusibu biha men yeşâ'ü ve hum yücadilûne fillâh ve huve şedîdül mihal. Kelimeler ve yusebbihu ve tesbih ederler. Erradu gök gürültüsü. Bi hamdihi onu hamd ile. Vel melaiketü ve melekler min hifetihi onun korkusundan ve yürsülü ve gönderir es-sevaika yıldırımlar ve yusibu böylece isabet ettirir biha onu men yeşâ'ü dilediği kimseye ve hüm ve onlar yücadilûne mücadele ediyorlar fillâhi Allah'ta Allah'ın içinde yani Allah hakkında ve huve ve o şedidü şiddetli çok kuvvetli kesin el mihali mukavemet edilemeyen dayanılmaz karşı koyulmaz konulmaz. Şimdi cümleciklere bakıyoruz. Ve yusebbihur radu bihamdihi ve gök gürültüsü onu hamd ile tesbih eder. Vel melaiketü min hifetihi ve melekler onun Allah'ın korkusundan. Ve yürsülüs sevaika ve yıldırımları o gönderir. Fe yusibu biha men yeşâ'ı böylece dilediği kimseye onu isabet ettirir. Ve hüm yücadilûne fillâhi ve onlar Allah hakkında mücadele ediyorlar. Ve hüve şedîdül mihâli ve o karşı konulması. Şimdi burada bu cümlecikler bitiştirildiği zaman gök gürültüsü onu hamd ile ve melekler gök gürültüsü ve melekler

onu hamd ile ve onun Allah'ın korkusundan tesbih edenler ve yıldırımları o gönderir. Böylece onlar Allah hakkında mücadele ederlerken dilediği kimseye onu isabet ettirir. Ve o karşı koyulması mümkün olmayandır veya karşı konulması mümkün olmayandır. Ona karşı konulamaz. Aslında fiil karşı koymak. Biz gene koyulması diyelim. Karşı çıkılamaz. Burada yeterli bir ifade olmuyor. Bu konuda bir rivayet söz konusu. Enes radıyallahu anh'dan rivayet edilmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Arap firavunlarından bir zormaya bir adam gönderiyor ve git onu bana çağır diyor. Resulullah seni çağırıyor diye gidiyor, söylüyor firavuna. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in elçisi. Adam diyor ki Muhammed'in ilahı altından mı yoksa gümüşten mi diyor. Söyle bana. Onun kibirinden gelmediğini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme söyleyince Resulullah tekrar demiş aynı kişiye, git onu bana tekrar çağır. Elçi gidiyor Firavun'un huzuruna ve tekrar davet ediyor. Firavun da gelmemekte dayatınca Allah Teala oraya bir bulut gönderiyor. Ve gönderdiği bu buluttan bir şimşek, bir yıldırım Firavun'un başına ulaşıyor ve Firavun orada ölüyor. Onun üzerine de bu ayet nazil oluyor. Yani ayet sebepsiz değil, gerçek anlamda bir zorbanın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşmaması söz konusu. Ve arkasından da yıldırımın isabeti söz konusu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah'ın emriyle çağırmak söz konusu oluyor ve emir dinlenmeyince netice böyle çıkıyor. Ra'd suresinin 14. ayeti kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Lehu da ve tül hakkı. وَالَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُن۪يهِ لَا يَسْتَجِبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ اِلَّا كَبَاسِتِ كَفَّيْنِ كَفَّيْهِ İlel ma'i li yebluğa fahu ve ma huve bi bali gıhi ve ma du'a ul kafirine illa fi dalal. Lehu ona
kendisinedir. Davetin hakkı, hakkın daveti. Vellezine ve o kimseler yed'une dua ederler min dunihi ondan başkasına la yestebücüne la yestecibune icabet edilmez lehüm onlara. Bir şeyin bir şey ile illa ancak kebasiti açan gibidir. Keffeyhi avucunu ilel mahi suya liyebluga erişmesi için fahu onun ağzına. Ve mahuve ve o değildir. Baligihi ona erişen, ulaşan. Ve ma ve değildir. Duaül kafirin, kafirlerin duası illa'dan başka fi dalalin, dalalette sapıklık içinde olmaktan başka değildir. Birinci ayetin birinci bölümü. Cümleciklere geçiyoruz. Lehu davetül hakkı. Hakkın daveti onadır, kendisinedir, Allah'ıdır. Vellezine yet'une min dunihi ondan başkasına davet ettikleri şeyler la yestecibune icabet etmezler lehüm bir şeyin onlara bir şeyle

İlla kebaseti keffeyhi ilelmai, onlara, onlar ancak suya avucunu açmış kimse gibidir. Li yebluga fahu, onun ağzına suyun ulaşması için. Ve ma huve bi baligihi, ve su ona ulaşacak değildir. Ve ma duaül kafirine, ve kafirlerin daveti değildir. İlla fi dalalin, dalaletten başka bir şey. Su nasıl onların ağızlarına ulaşamıyorsa, dalalette olanlar da hidayete ulaşamazlar. Bu cümlecikleri toparladığımız zaman, Hakk'ın daveti O'nadır, kendisinedir, Allah'ıdır.

Ondan başkasına davet ettikleri şeyler, yani putlar, onlara bir şeyle icabet etmezler. Onlar ancak suya, onun ağzına suyun ulaşması için avucunu açmış kimse gibidir. O, yani su, onlara, ona ulaşacak değildir. Ve kafirlerin daveti dalaletten başka bir şey değildir. Burada Allah-u Teala'nın anlatmak istediği bir şey var. Allah-u Teala putperestlerden bahsediyor. Ve bu putperestler Allah'tan başkasına davet ediyorlar. Allah-u Teala diyor ki, Allah'ın daveti kendisinedir, Allah'adır. Allah kendisine, yani hidayete davet eder. Yani bizde bir emanet olarak bulunan ruhun Allah'a geri dönmesini ve böylece kişinin hidayete ermesini emreder Allah-u Teala. Öyleyse buradaki olgu açık bir muhteva taşır ve Allah-u Teala'nın buradaki dizaynı Allah'ın açıkça hidayete davetidir, kendi zatına davetidir. Ama putperestler Allah'tan başkasına davet ederler. O davet ettikleri şeyler de putlar da kendilerine dua edenlere, onlardan talepte bulunanlara hiçbir şekilde cevap veremez. Çünkü bir şey yapmak yetkisinin sahipleri değildir. Allah-u Teala putların insanların taleplerine cevap vermelerinin ne kadar imkansız olduğunu misalle açıklıyor. Kişi avuçlarını açmış yukarıda bekliyor, su aşağıda avucuna gelecek. Yer çekimi kuvvetine karşı rağmen yer çekimi kuvvetine rağmen su yükselecek. Kişinin avuçlarına gelecek, o da avucuna aşağıdan yukarı çıkarak avucuna ulaşan suyu ağzına götürüp içecek. Tabii bu imkansız. Bu nasıl imkansızsa, dalalette olanlar kendi kendilerini nasıl hidayete eremezlerse putlar vasıtasıyla, o su da onların ağzına ulaşamaz diyor Allah-u Teala. Ve kafirlerin daveti dalaletten başka bir şey değildir. Allah'tan başkasına çağırmaları. Yani putların onların duasını şu veya bu şekilde gerçekleştirmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Ve işte o putperestler, küfür içinde olanlar, onlar dua ederler ama onlar sadece dalalette olan insanlardır. Hiçbir zaman hidayete eremezler. Su nasıl oradan çıkarak onların ağzına gelmezse, onlar da hiçbir zaman dalaletten kurtulup hidayete eremezler. Allah razı olsun. Ve 15. ayet-i kerime وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ تَوْعًا
ve kerhen ve zilalühüm bil kuduvi vel asa. Asal. Tekrar ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lillahi yescudu men fis semavati vel ardı tav'an ve kerhen ve zilalühüm bil kuduvi vel asal. Kelimeler ve lillahi ve li Allahi ve Allah'a yescudu secde eder men fis semavati semalarda olan kişiler vel ardu ve yeryüzü tavan isteyerek ve kerhen ve istemeyerek ve zilalühüm ve onların gölgeleri bi el gudubi sabahleyin akşam ve el asali ve akşamleyin sabahleyin sabah gudubi ve el asal asali ve akşamleyin akşam. Cümlecikler ve lillahi yescudu ve Allah'a secde ederler. Men fis semavati vel ardı semalarda ve yeryüzünde olanlar. Tavan ve kerhen isteseler de istemeseler de ve zilalühüm ve onların gölgeleri sabah ve akşam yerdekiler ve göktekiler ve onların gölgeleri sabah akşam isteseler de istemeseler de ona Allah'a Allah'a secde ederler. Fizik vücutların gölgesi nefs ve ruhtur. Fizik vücutlar secde edince nefsler de secde ederler. Ruh hasletleriyle isteyerek secde eder. Nefs afetlerinden dolayı istemeyerek secde eder. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse nefs tezkiyesi sebebiyle nefs tezkiyesine ulaşılınca ağırlık Allah'ın nurlarına geçer. O zaman nefs de isteyerek secde eder. Öyleyse cümle normal standarttaki cümle şöyle: yerdekiler ve göktekiler ve onların gölgeleri sabah akşam isteseler de istemeseler de Allah'a secde ederler. Ve Rad suresinin 16. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Kul men rabbus semavati vel ard. Kulillah. Kul fettehaztum min dunihi dunihi evliyae la yemlikune li enfusihim nef'an ve la darra. Kul hel yestevil ama vel basiru em hel testeviz zulumati ve nur em cealu lillahi şurekae halaku ke halkihi ve teşabehel halku aleyhim. Kulillahi haliku kulli şeyin ve huvel vahidul kahhar. Kelimeler. Kul de ki men kim? Rabbüs semavati semaların göklerin Rabbi. Vel ardu ve yerin. Kulillahü Allah'tır de. Kul de ki efettehaztüm efe ittehaztüm. Artık siz mı edindiniz min du nihi ondan başka evliya veliler, dostlar
La yemlikune, yapamaz, gücü yetmez, malik değil. Li enfüsihim, kendileri için nef'an, bir yarar, bir fayda, menfaat. Ve la darren, ve zarar vermez. Kul, de ki hel yestevi, bir mi, bir olur mu? El a'ma, a'ma olan, görmeyen. Vel basiru, ve gören. En, yoksa veya hel yestevi, bir mi, bir olur mu? Ez zulümati, karanlıklar, ve en nuru, ve nur. Em, yoksa veya cealü, kıldılar, yaptılar. Lillahi, Allah'a, şürekaye, ortaklar, halaku, yarattılar. Ke gibi, halkıhi, onun yaratması gibi. Ve böylece teşabehe, birbirine benzedi, benzer göründü. El halku, yaratma, aleyhim, onlara. Kulillahi, Allah de, haliku, yaratan, kulli şeyin, her şey. Ve huve, ve o, el vahidu, tek, bir tane. El kaharu, kahar olan, en kuvvetli olan, her şeye gücü yeten.

Cümleciklere geçiyoruz. Kul men rabbüs semavati vel ardı. Semaların ve yeryüzünün Rabbi kimdir de. Kulillahü Allah'tır de. Kul efettehastüm min dunihi evliyae. Artık ondan başka, yani Allah'tan başka dostlar mı edindiniz? La yemlikune li enfusihim nef'an ve la darran. Kendilerine bile fayda ve zararı olmayan. Kul hel yestevil ama vel basiru. Gören ve görmeyen bir olur mu de? Em hel yestevi zulümati ve nuru, veya karanlıklar ile nur bir olur mu? Em cealü lillahi şürekae halaku ke halkıhi. Yoksa onlar onun yaratması gibi yaratan ortaklar kıldılar da fettişabe el halku aleyhim. Böylece bir yaratma onlara benzer mi göründü? Kulillahi haliku külli şeyin. De ki Allah her şeyin yaratıcısıdır. Ve hüvel vahidül kahharı. Ve o tek kahhar, her şeye gücü yeten en kuvvetli olandır. Öyleyse cümlecikleri cümleler haline getiriyoruz. Semaların ve yeryüzünün Rabbi kimdir de? Allah'tır de. Artık ondan başka kendilerine bile fayda ve zararı olmayan dostlar mı edindiniz? Yani Allah'tan başka putlardan bahsediyor Allah Teala burada. Kendilerine bile fayda veya zararı olmayan, olması mümkün olmayan dostlar mı edindiniz? Putları mı kendinize dostlar edindiniz? Gören ve görmeyen bir olur mu? Veya karanlıklar ile nur bir olur mu de? Gören ve görmeyen bir olur mu? Veya karanlıklar ile nur bir olur mu? Yoksa onlar onun yaratması gibi yaratan ortaklar kıldılar da böylece bu yaratma onlara benzer mi göründü? Allah Teala burada em cealu lillahi şürekaye halaku diyor. Yoksa onlar halakuki halkıhi onun gibi, onun yaratması gibi yaratan ortaklar mı kıldılar da böylece bu yaratma onlara benzer mi göründü? Yani insanlar hem putlarını kendileri put kılıyorlar, elleriyle yaptıkları taşlara, oyma taşlara tapınıyorlar, onları put kılıyorlar. Kendileri onları put yapıyor aslında, taş parçası netice itibariyle. Sanki o putlar bir şeyler yaratıyormuş da onların yarattığıyla Allah'ın yarattığı onlara benzer mi göründü diyor Allah Teala. Böylece ayet-i kerimede Allah Teala'nın birçok suali olduğu görünüyor. Semaların ve yeryüzünün Rabbi kimdir de diyor Allah Teala. Ondan sonra da Allah'tır da diyor. Bütün semaları 2,5 milyar Samanyolu, 2,5 milyar her birinde 2,5 milyar galaksi.
Her birinde 2,5 milyar yıldız. Ayrıca bir sonsuz kainatı yaratan o Allah'tır de diyor. Ve öyleyse onu bırakıp, Allah'ı bırakıp, kendilerine bile yarar da zarar da sağlamaya güç yetiremeyen bir takım veliler mi, tanrılar mı edindiniz? Yani şimdi burada kendilerine bile zararı ve yararı olmayan, ne bir fayda sağlayabilen ne de bir zarar verebilen, hiçbir şey yapamayan putları mı dostlar edindiniz diyor Allah-u Teala. Görenle görmeyen bir olur mu? Taş görmez. Allah görür. Karanlıklar ile nur bir olur mu? Taşlar nihayet Allah'ın yarattığı cansız bir şeyler. Hiç karanlıklarla nur bir olur mu? Diyor Allah-u Teala. Ondan sonra da acaba onlar o taşların da bir şeyler yaratacağını mı vehmettiler? Yani vehimleri onlara o taşların da bir şeyler yaratabileceği gibi bir intiba mı verdi? Yani bu ortakları onlara göre yaratıcı ortaklar mı? Düşünce yapılarında onların da yaratabileceğini düşünüp de onların yaratmasıyla Allah'ın yaratmasını birbirine eşdeğer mi gördüler? Benzer mi oldu birbirlerine bu yaratmalar? De ki diyor, Allah her şeyin yaratıcısıdır. Yani putları da yaratan, putların taşlarını da yaratan gene Allah'tır. İnsanlar onlara elleriyle şekil verip putları oluşturmuşlar. Burada kahhar kelimesi geçiyor. Kahreden, yok eden, mahveden manasına geliyor. Tek kahhar, kahreden, her şeye gücü yeten, en kuvvetli olandır diyor Allah-u Teala. Her şey netice itibariyle Allah'ın sadece bir mahlukudur. Ve Allah-u Teala burada putlara tapan insanların zavallılığını en güzel biçimde dile getirmiş. Yani insanların vehimleri, düşünce standartları, kendi elleriyle yontarak yaptıkları putlara bir şeyler yaratma düşüncesi vermişse, o hayallerindeki yaratmayla Allah'ın yaratmasını birbirine eşit mi sayıyorlar diyor yoksa Allah-u Teala? İfade de son derece açık. Kendilerine dahi bir zarar veya fayda veremeyen putlar netice itibariyle. Ve bu putların Tanrı olarak kabul edilip onlara tapılması olayı. İnsanlık tarihi boyunca her devirde böyle insanların hala böyle insanların var olduklarını görüyoruz. Hala da var. Kabile hayatını yaşayan birçok yerlerde putlara tapmak hala söz konusu. Hatırlayın, Hazreti İbrahim'i putların
hepsinin birden durduğu binaya bir gece girmiş, eline bir balyoz aldığı gibi, bir tanesi hariç bütün putları parçalamış Hazreti İbrahim. Sabahleyin hemen yakalamışlar Hazreti İbrahim'i, götürmüşler putların bulunduğu yere. Sen kırmışsın demişler bütün bu putları. O da demiş ki ne münasebet demiş. Ben kırmadım demiş, o kırmıştır demiş. Kırmadığı putu göstermiş. Adamlar da demişler ki yahu demişler o taş parçası, o hiç kırabilir mi onları? Demiş ki putları bile kıramayan bir şeyi kendinize tanrı etmekten, tanrı kılmaktan utanmıyor musunuz demiş. Sonrasını biliyorsunuz. Hazreti İbrahim'i mancınıkla ateşe atmak kararı verilmiş. Sonra da Allah-u Teala'nın yardımıyla onlar ateşe attıklarını zannetmişler Hazreti İbrahim'i, ama Hazreti İbrahim ateşe ulaştığı zaman, mancınıktan atılıp da ateşe ulaştığı zaman ateş bir su olmuş. Odunların her biri de birer balık. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir güzel gecede, bir güzel beraberlik daha inşallah burada tamamlanıyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersini daha inşallah burada tamamlamış oluyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed Teyzeullahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Rahim valise ve dini yâken avutu ve yâken estahir Ezzilaynav talihim gayrı vakta ve yâlehim Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühüm.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sizlerle bir defa daha birlikte olmak huzurunu, kulluğunu Allah-u Teala bize nasip kıldı. Sevgili kardeşlerim, sizlerle konuşmak bir zevk, bir huzur vesilesi, bir mutluluk vesilesi. Allah-u Teala bizi bununla görevlendirdi. Sizleri mutlu ve huzurlu bir dünyaya ulaştırmak. Bütün dünyanın sulh ve sükuna ulaşacağı, kavgaların, savaşların tamamen sona ereceği bir mutlu devre, huzur devresi, dünyanın özlediği sulh ve sükuna kavuşma noktası. Biliyorsunuz ki dünya üzerinde savaşlar cereyan ediyor. İslam'la Yahudiler arasında, İslam'la Hristiyanlar arasında savaşlar var. İslam ülkeleri işgal ediliyor. Neden işgal ediliyor? Çünkü Allah'ın kanunları artık İslam ülkeleri arasında uygulanmıyor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, bir İslam ülkesine bir saldırı vücut bulduğu takdirde bütün İslam ülkeleri o saldırıyı önlemekle mükelleftir. Hiçbir zaman, hiçbir yerde böyle bir şey olmadı. Şu anda İslam'a karşı saldırılar devam ediyor. Ama hiçbir İslam ülkesi bu istikamette üzerine bir görev düştüğünü aklına bile getirmiyor. Sevgili kardeşlerim, işte bütün bu savaşların sona ereceği bir güne ulaşacağız. Savaşların sona ermesinin arkasında Allah'ın bir temel emri var. Sulh ve sükun, mutluluk, huzur. Kur'an-ı Kerim boyunca Allah'ın emirlerinin muhasalası, özeti, omurgası sadece mutluluktur. Allah'ın mutluluk ölçüsü ise iç dünyamızda, dış dünyamızda ve Allah ile olan ilişkilerimizde sulh ve sükun. İşte şu anda dünya üzerinde harfler var. Biliyorsunuz ki şeytan Allah'ın huzurundan kovulmadan evvel Adem Aleyhisselam'a secde etmediği için huzurdan biliyorsunuz kovuluyor. Orayı terk etmeden evvel Allah Teala diyor ki, Ya Rabbi diyor, beni kıyamet gününe kadar yaşat. Ben bu insanların hepsini
birbirine düşüreceğim. Onların sırat-ı müstakimleri üzerine ulaşacağım. Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onların üzerine gideceğim. Onlara saldıracağım. Onlardan pek azı hariç hepsini kendime tabi kılacağım. Beni kıyamet gününe kadar yaşat diyor Allah-u Teala'ya. Allah-u Teala da diyor ki, sen izin verilmişlerdensin. Ama seni ve sana tabi olanları sonsuza kadar cehennemde cezalandıracağım. İblis bu standartlarda yaşıyor. Şeytanın lehine bir olgu var sevgili kardeşlerim. Şeytan ve onun avanesi, herkesin etrafında bir veya bazen birden fazla şeytan her zaman bulunur. O şeytanlar bir yetki sahibi sizlere. Sizin düşünceniz gibi göstererek, öyle zannettirerek aslında kendi sizi mutsuz edecek fikirlerini devreye sokarlar. Sizin öyle bir dizaynınız olur ki o düşünceleri, o sesi kendi iç sesinizden edersiniz. Düşüncelerinizin bu sese aksetmiş olan, sessiz sese aksetmiş olan bir standardıdır. Oysa ki o sizin sesiniz değil sevgili izleyiciler. O şeytanın sesi, sizin etrafınızdaki şeytanların sesi. Hep size Allah'ın yasak ettiği şeyleri hoş göstermeye çalışan, çekici göstermeye çalışan, Allah'ın emirlerini ise yapılması gerekmeyen emirler gibi göstermeye çalışan hep o sestir. Ya iblistir sizinle o konuşmayı yapan, ama çok daha büyük bir çoğunlukla size ait olan, sizin etrafınızda sizi yoldan çıkarmak için kendilerine görev, bunu kendilerine görev edinmiş olan şeytanlar. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala herkesle konuşmaz. Bir insanın Allah ile konuşabilmesi, o yetki sahasına ulaşmasına bağlıdır. Bu da nefsin teslimiyle gerçekleşebilir. Yani bir kişi daimi zikre ulaştığı takdirde devamlı olarak Allah ile her konuyu tezekkür etmek imkanının sahibi olur. Allah-u Teala'nın ehli tezekkür dedikleri Ulu'l-Erbab makamındakilerdir. Onlar daimi zikrin sahipleridir. Nefslerinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Bu sebeple 7 tane vasıf kazanmışlardır. 4 vasıf, 3'te sonuç. 1. Onlar daimi zikrin sahipleridir. 2. Daimi zikrin sahibi oldukları için nefslerinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Çünkü zikir nefsin kalbindeki afetleri kapı dışarı eden bir vetiredir. Kalbe, nefsin kalbine nurları getirdiği için nurlar her zaman afetlerden güçlüdür. Nur geldiği zaman afet orasını terk etmek mecburiyetindedir.
O kişinin nefsinin kalbi %100 nurlarla donanmıştır. Yani o kişinin nefsinin kalbi daimi zikirde olan kişinin Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi isteyen, yasak ettiği fiilleri işlemek istemeyen bir hüviyettedir. Böyle bir dizaynda nefsinizin kalbindeki nurların oranına göre mutlusunuz veya mutsuzsunuz. Bir insanın nefsinin kalbinde %51 nur oluştuğu zaman o kişi yarı yarıya mutludur. %50'den daha fazla %51 mutluluğu yaşar. Nefsinin kalbinde hiç nur yoksa o kişi %100 şeytan ve avanesinin dediklerini kendi düşünceleri sanarak tatbik edecek olan birisidir. Yani kendini huzursuzluğa mahkum eden birisi. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala diyor ki Câsiye Suresinin 13. ayet-i kerimesinde bütün göklerde, bütün arzlarda yarattığım her şeyi ey insanlar sizin emrinize musahhar kıldım. Göklerde olan her şey ve yerlerde olan her şey insanın emrine hasredilmiş, sihredilmiş, musahhar kılınmış. Peki neden insanlar yaşayamıyor? Çünkü bu hasrediliş insanların tekamülüyle ve mutluluğa layık olmalarıyla mümkün. Bu da onların nefslerin afetlerinden kurtuluş oranlarına göre şekillenir. Bir insanın nefsinin kalbinde hiç afet kalmamışsa, 198 fazıl, %2 rahmetten oluşan nurlar, o kişinin nefsinin bütün kalbini işgal etmişse, o kişi kesintisiz bir mutluluğun sahibidir. Gece, gündüz o kişi hep mutludur. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmesi söz konusudur. Yasak ettiği fiilleri ise işlememesi. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın emirlerini yerine getirdikçe bir mutluluk yaşarsınız, bir huzur yaşarsınız. Neden olduğunu anlayamazsınız ama huzur ve mutluluk gelir sizi mutlaka yakalar. Allah ferahlık verir size. Yasak ettiği fiilleri işlediğiniz zaman da bir huzursuzluk kaplar içinizi. İşte her ikisi de mümkündür, her ikisi de geçerlidir. Ama Allah yolundaysanız yaptığınız şey güzellikleri yaşamaktır ve güzellikleri anlatmaktır. Ama mutsuzsanız şeytanın devamlı tesir altında kalacağınız için hem etrafınızdaki insanlara zulmedersiniz hem de onlara zulmettiğiniz için derecat kaybedersiniz. Bu sebeple kendinize de zulmedersiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği şey herkesin sonsuz bir mutluluğa ulaşmasıdır. Yani daimi zikrin sahibi olmasıdır. Hatta daimi zikrin sahibi olduğunuz ulul elbab makamı yetmez. Onun daha ötesi ihlas makamı, tövbe-i nazuhu gerçekleştirdiğiniz makam, salah makamı, iradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz, irşada memur ve mezun kılındığınız makam, Allah Teala hepinizin oraya ulaşmasını ister. İrşada memur ve mezun kılındığınız bir noktaya. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepiniz için talebi açık ve kesindir. O sadece bunu ister. Bütün insanları bunu gerçekleştirebilecek olan bir yapıyla yaratmıştır.
Bütün insanlar başlangıçta bir ruha sahiptir. Bir de nefse. Nefsin kalbi %100 afetlerle doludur. Nur, ruhun kalbi ise %100 nurlarla doludur. Afetler Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yeseketti fiilleri ise mutlaka işlemek isteyen, aynı zamanda şeytanla çok sıkı bir ilişkinin içinde yaşayan, şeytanın bütün emirlerini gerçekleştirmeye çalışan, şeytanın yasak ettiklerini yapmamaya çalışan bir hüviyet taşırlar. Şeytan, başkalarına iyilik etmekten men eder. Şeytan sizi mutluluktan men eder. Bütün gayretiyle mutsuz olmanıza çalışır. Kendi iç sesinizin taklidini yaparak çok başarılıdır bu konuda. Sizi Allah'ın bütün emirlerinden koparmak, yasak ettiği fiilleri ise tamamen size işletmek ister.

Allah'ın kalp gözünüzü ve kalp kulağınızı açması söz konusudur. Allah'ın kalbinize, kalp gözüne gösterdiği her şeyi kalp gözünüzde görürsünüz. Ve Allah ile tezekkür etmek imkanının sahibi olursunuz. Kalp kulağınızı açar Allah Teala. Böylece kalp gözü ve kalp kulağı açık olan birisi vardır artık. Bu kişi birinci özelliği daimi zikrin sahibidir. Daimi zikrin sahibi olduğu için kesintisiz kalbine Allah'ın nurları gelmektedir. Ve bu nurlar o kişinin kalbine gelip yerleşmektedir. Böyle bir dizaynda Allah Teala o kişiyi üç tane sonuç şartıyla mükafatlandırmıştır. Birincisi, o kişi ehli tezekkürdür. Allah ile her konuyu tezekkür etmeye, müzakere etmeye yetkili kılınmıştır. Allah'a sorar, Allah da lütfeder, ona cevap buyurur. O sorar, cevabı alır ve kendisine o istikamette sual soranlara Allah'ın cevabını iletir. Sevgili kardeşlerim, bu kişi aynı zamanda ehli hayırdır. Hayır, derecat kazanmaktır. İki türlü olay yaşarsınız. Ya hayrı yaşarsınız, derecat kazanırsınız. Bir başkasına bir iyilik edersiniz. Allah'ın emirlerini yerine getirirsiniz, ibadet edersiniz. Her ikisi de size derecat kazandırır. Bir de yasak fiillerini işlersiniz Allah-u Teala'nın, o zaman derecat kaybedersiniz. İşte ehli hayır olan bir kişi daimi zikirdedir. Zikir Allah'ın bir insanın yapması konusundaki Allah'ın emir verdiği emirlerin en üstünüdür. Namazdan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha önde bir ibadettir. En öndeki ibadettir, en üst ibadettir. Ve Allah Teala hep zikir yapmanızı ister. Daimi zikir Allah Teala'nın olmazsa olmaz şartıdır. Ne olmazsa sonsuz mutluluk, daimi zikir olmazsa olmaz. Yoksa Allah Teala bir insanın hedefi cennete gitmekse daimi zikre sahip olması falan gerekmiyor. O kişinin hedefi cennete gitmekse sadece bir dileği yeter. Allah'a ulaşmayı dilediği an o kişi cennetin sahibidir. Birçok insan, hadi canım sen ne der? İslam'ın beş şartı var, o şartı yapmayan hiç kimse cennete gidemez. Allah da der ki, o şartları, o beş şartı yapan insan benim cennetime giremez. Onlar yetmez. Bu beş şartı mutlaka Allah'a ulaşmayı, dilemeyi eklemek mecburiyetindesiniz der. Ve bir de bir şey daha der. Şartları yediye çıkartır. Zikir. Günün yarısından daha az zikir de farzdır. Günün yarısından daha fazla zikir de farzdır. Daimi zikir de farzdır. Sevgili kardeşlerim, nasıl İblis önce

Yahudileri tuzağına düşürmüşse, Hz. İsa zamanında 7 Safa 4 Teslimi yaşayan Museviler sonra dinlerini unutmuşlar. Nasıl Hristiyanları tuzağa düşürmüşse, Hz. İsa zamanında onunla beraber 7 Safa 4 Teslimi yaşayan Hristiyanlar, hepsi yani onunla birlikte yaşayan, hakikaten bu işe gönül vermiş olanlar, ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de hep Allah'a teslim etmişler. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zamanında onunla beraber olan sahabesi ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim etmişler. Yani İslam'ın 7 Safa 4 Teslimini yaşamışlar. Hepsi Allah'a ulaşmayı denemişler. Hepsi kainatın en büyük mürşidine tabi olmuşlar. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Zaten buraya kadar olanı bir dileğin karşılığı, kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, dilediği takdirde mutlaka Allah o kişiyi kendisine ulaştırır. O kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey Allah Teala tarafından en güzel standartlarda dizayn edilmiş. Oyunu bozan bizim nefsimiz, oyunu bozan iblis, nefsimizin afetlerine tesir edip Allah'ın yasak ettiği fiilleri bize işleten ve Allah'ın emirlerini yerine getirmemize mani olan iblis. Emirleri yerine getirmezsek nefs tezkiyesini ve tasfiyesini yapamayız. Nefsimizin kalbindeki afetleri temizleyemeyiz. Temizleyemezsek hep şeytanın sultası altında bir hayat yaşarız. Bir ömür boyu mutsuzluk. Yeter mi? Ömür nedir ki sevgili kardeşlerim? 100 sene yaşasanız, 200 sene yaşasanız ne yazar? Hangi açıdan? Cehennem açısından. Cehennemin gökleri çatlayıncaya kadar trilyonlarca yıl insanlar cehenneme girdikleri takdirde cehennemde acı çekeceklerdir. İşkence çekeceklerdir. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki, ondan evvel İncil'deki, ondan evvel Tevrat'taki emirlerine riayet etmedikleri için, Allah'ın cehennemden verdiği kesitler çok korkunç kesitlerdir. İnsanların nasıl işkenceyle yaşamak mecburiyetinde kalacağını söylüyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, hem bu dünyada mutlu olmak hem de ahirette mutlaka cennete girmek öyle zannedildiği kadar zor bir şey değil. İblis asırlar boyu insanlar üzerindeki tesirleri sebebiyle insanlara bütün bu güzellikleri unutmayı başarmış, unutturmayı başarmış. Her dini çıktığı zaman o dinin peygamberiyle birlikte, ki hepsi birbirinin aynıdır netice itibariyle, yaşamayan insanlar peygamberleriyle birlikte yaşadıktan sonra aradan geçen zamanda şeytanın devreye girmesiyle o devirde yaşanan din tamamen unutulup yerine insanların koyduğu bir takım kaidelerden oluşan bir
yeni din anlayışı hakim olmakta. İşte bakınız Yahudilerin yaşantısına, işte bakınız Hristiyanların yaşantısına, işte bakınız İslam'ın yaşantısına. Hiçbiri İslam'ın yedi safhasını yaşamıyor. Zaten İslam'ın giriş kapısı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Eğer dilemiyorsa kişi, o zaman sevgili kardeşlerim, dilemediği takdirde o mutluluğu hak etmiyor. Yoksa dilese Allah onun idaresini kendisi ele alacaktır. O kişiyi mutlaka Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah mürşidini talep eden birisinin o hüviyetine getirecektir. Allah onun kalbine mürşit sevgisini koyacaktır. Kişi mürşidine ulaştığında başının üzerine devrin imamının ruhu gelecek. Nefsinin kalbine iman kelimesi yazılacak. O kişinin bütün günahları sevaba çevrilecek. O kişinin fizik vücudu, nefsi ve ruhu afetlere karşı büyük direncin sahibi olacak. Her gün artan bir güç kazanacak. Sevgili kardeşlerim, bu muhtevada insanları her istikamette mutluluktan men eden hep şeytandır. Kitaplar indirilir Allah-u Teala tarafından peygamberlere. Şeriat kitapları indirilir. O şeriat kitaplarıyla insanlar dinlerini öğrenirler. O kitaplar emir kitaplarıdır Allah-u Teala'nın. Emirlerini o kitaplarla verir. Biz diyor peygamberlere, nebilere onunla emretsinler diye şeriat kitabı indiririz diyor Allah-u Teala. Ama peygamber olmayan Resuller bütün zaman parçalarında mevcutturlar. Nebiler ise bütün zaman parçalarında yoktur. Son nebi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ondan sonra bir daha nebi gelmesi, peygamber gelmesi söz konusu olmayacaktır. Allah Teala Hatemül Enbiya'dır diyor Peygamber Efendimiz için nebilerin sonuncusudur diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah insanları mutlu edecek olan reçeteyi Kur'an-ı Kerim'de tam olarak vermiş. Bir insan ruhunu Allah'a teslim ettiği zaman dünya saadetinin yarısını elde edebilir, üçüncü kat cenneti elde edebilir. Baştan başlarsak eğer mutluluğun cennet hayatı ve dünya hayatına dağılımını Allah'a ulaşmayı dileyen kişi bir dünyada çok büyük bir mutluluk yaşar. Hudutlu bir mutluluk. 3 ay, 4 ay, 5 ay, 7 ay, 8 ay devam edebilen bir seyri sülük yaşayacaktır insanoğlu. Ruhunu Allah'a ulaştırma devresi. Bu seyri sülük yaşanırken
kişinin nefsinin kalbindeki nurlara paralel bir seyir takip eder. Nefsin kalbindeki ilk %2 rahmet nurunun arkasından nefsin kalbi devamlı olarak fazıllarla dolacaktır. İlk %7 fazıl nefsin kalbine yerleştiğinde o kişinin ruhu zemin kattan birinci kata kadar yükselecektir. İkinci defa %7 nur birikiminde ikinci gök katına yükselecektir. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katlarına hep nefsin kalbindeki fazıllar %7 arttıkça ulaşılabilir. İşte 7 defa %7 nur birikimi, fazıl birikimi %49 eder. Başlangıçtaki %2 rahmet nuru ile birlikte kişinin nefsinin kalbi yarıdan daha fazla, %50'den daha fazla, %51 nur sahibi olur. İşte bu nokta vuslat noktasıdır. Kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır. Bu hedefe Allah insanları bedavadan ulaştırır. Nasıl bedavadan? Yani siz sadece bir dileğin sahibi olursunuz. Şuradan kalpten bir dilekle, ya Rabbi ben ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmak istiyorum. Ruhumu kabul eyle. Benim de ruhumu sana ulaştır. Ben de ermiş evliyalardan birisi olayım. Ermiş evliya olmak için kalpten böyle bir şeyi söylemek yeterli. Eğer kişi gerçekten kalbinden söylemişse Allah Teala söz vermiş. Allah verdiği sözü mutlaka tutar. Onun için kim Allah'a böyle bir talepte bulunmuşsa Allah onun ruhunu o kişi dünya hayatını yaşarken mutlaka kendisine ulaştırır. Bu Allah'ın insan olarak yarattığı, kainatta yarattığı en üstün mahlukuna bir nimetidir. Ve kim bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dilerse, eğer onun o dilek noktasından sonra 7-8 aylık bir ömrü varsa, mutlaka Allah onu kendisine ulaştırır. Ama o süre içerisinde kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş de, bırakınız aylar geçmesini, ertesi gün ölmüşse, o kişi Allah-u Teala mutlaka birinci kat cennetine kabul eder. Kişi 14. basamakta mürşidine ulaşmış da ölmüşse ikinci kat cennetin sahibidir. Kişi ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölmüşse üçüncü kat cennetin sahibidir. Sevgili kardeşlerim, ve o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmamıştır. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Ruhunu Allah'a ulaştıran bizatihi Allah'tır. Allah bütün insanları bunu farz kılmış. Diyor ki Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde minibine ileyhi ve yettekuhu. Ona yönel, Allah'a yönel ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı yönelirse, ulaşmayı dilerse, o Allah'a yönelmiştir. Yöneldiği anda takva sahibi olmuştur. Bakınız ne diyor Allah-u Teala
Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde vellezî neştenebu tagute en yabuduha ve enabu ilallahi lehumul büşra ve beşir ibadî. Diyor ki Allah Teala, onlar diyor sahabe için taguta kul iken Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor. Tagutun kulu iken sahabe kullarımı müjdele dediğine göre Allah Teala ne olmuş? Allah'ın kulu olmuş sevgili kardeşlerim. Tagutun kulu iken Allah'ın kulu olmuş. Ve üçüncü kat cennetin cennet sahibi olarak hepsi bu hedefe ulaşmışlar. Adlarına sahabe dediğiniz kişiler. Eğer ruhlarını Allah'a ulaştırdıktan sonra ölmüşlerse mutlaka üçüncü kat cennetin sahipleridir. Bütün sahabe. Ama yaşayanlar fizik vücutlarını teslim ettiler. Dördüncü kat cennetin sahibi oldular. Bu noktada ölenler dördüncü kat cennetin sahipleridir. Sonra nefslerini Allah'a teslim ettiler. Ulul elbab oldular. Daimi zikrin sahibi oldular. Burası beşinci kat cenneti ifade eder. Ondan sonra bütün sahabe muhlis oldu. İhlas makamının sahibi oldu. Altıncı kat cennetin sahibi oldular. Sonra da gene bütün sahabe, sahabe adını verdiklerimiz hayattayken Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme teslim olanlar, tabi olanlar, onlar sahabedir ve onlar ister ensar olsun, Medine'deki yardımcılar, ister muhacirin, Mekke'de Medine'ye göç edenler, hepsi iradelerini de Allah'a teslim ettiler ve Allah Teala tarafından irşat makamının sahibi kılındılar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın sizin için her zaman bir garanti verdiğini, eğer şuradan kalbinizden yapılan bir taleple Allah'a ulaşmayı dilerseniz, şirkten, küfürden, mutsuzluktan mutlaka kurtulacağınızı, huzura ve saadete ulaşacağınızı Allah garanti ediyor. Öyleyse sözlerimizi dinleyip henüz Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, size bir sualimiz var. Ne kaybedersiniz? Allah'tan küçücük bir dilek dilemek size neden ağır geliyor? Neden cehenneme gitmeyi, böylece kabul ediyorsunuz Allah'a ulaşmayı? Sadece bir dileğin sahibi olmadığınız için, sadece Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz için, Allah Kur'an'da söz vermiş, dilemeyenlerin gideceği yer cehennem. Allah Teala sizi cehenneme atmayacak. Siz cehennemi kendiniz seçmiş olacaksınız Allah'a ulaşmayı dilemezseniz. Neden dilemiyorsunuz bütün kardeşlerimizin yaşadığı mutluluğu? Neden yaşamıyorsunuz? İslam'ı yaşadıklarını, İslam'ın beş şartıyla İslam'ı yaşadıklarını zannedenler, sizlere sesleniyoruz. Hayır, İslam'ı yaşamıyorsunuz. Yaşadığınızı zannediyorsunuz sadece ve kendinize yazık ediyorsunuz. Eğer biz
din öğreticisiyseniz, dini öğrettiğiniz insanları da yazık ediyorsunuz. Omuzlarınızda şu anda dünyadaki büyük veballerden birisi var. Sırf araştırmadığınız için, bizim söylediklerimizi Kur'an'dan tahkik etmediğiniz için, ey din adamları, bu sözlerimiz çoğunuzadır. İncelerseniz ne kaybedersiniz ki? Neden bu kadar güvenle söylüyoruz bunları? Çünkü bunları biz öğrenmedik. Biz bir hiçiz. Bunları bize Allah öğretti, anlamıyor musunuz? Biz sadece sizin kurtuluşunuz için hayatımızı vakfetmişiz. Ne olur inceleseniz ne kaybedersiniz ki? Neden bu kadar güveniyoruz kendimize? Çünkü bu bilgi bize ait değil. O öğretti. Anlamıyor musunuz? Allah sizin hepinizin kurtuluşunuzu istiyor. Cehennemden mutlaka kurtulmanızı istiyor. Ve insanlar bizden duydukları şeyleri gelip sizlere soruyorlar, sevgili din adamları. Siz de o yanlış öğrendiğiniz dinin tesiri altında onlara bizim söylediklerimizin doğru olmadığını hala ifade ediyorsunuz. Omuzlarınızda şu anda dünyanın en büyük vebali var. İnceleyin söylediklerimizi, hepsinin Kur'an ayetleriyle olduğunu göreceksiniz. Hepsinin doğru olduğunu göreceksiniz. O zaman omuzlarınıza aldığınız vebal, burasını, yüreğinizi titretecek, yüreğinizi bir hüzün dolduracak. Ne yapmışım ben? Bana bu yıllardan beri söyleniyor. 30 yıldır bu adam bize bunları söylüyor. Ve biz onun söylediklerine kulak asmadığımız için halk bize gelip sorduğunda hayır o bir yalancıdır dedik. O bir sahtekardır dedik. Peygamber olduğunu iddia ediyor dedik. Bu hüznü yaşayacaksınız. Öldüğünüz zaman eğer bunları yapmadan ölürseniz zaten hakikati göreceksiniz. Allah'ı gördüğünüz zaman ne kadar büyük bir hatanın kurbanı olduğunuzu göreceksiniz. Ve omuzlarınızda şu anda 70 milyon insanın vebali var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizler Allah'ın hakikatlerini öğrendiniz. Öğrenmeyenlere anlatmaya çalışın. Allah'ın doğrularını, Kur'an'ı insanlar mutlaka öğrenmeliler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, çabamızın sadece sizleri kurtarmak üzere olduğunu kalbinize yerleştirin, hakikatleri öğrenin ve öğretin. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz ve hepinize sonsuz mutluluklar diliyoruz ve her şeyden evvel Allah'a ulaşmayı mutlaka ama mutlaka ama mutlaka dileyin diyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha siz sevdiklerimizle birlikteyiz. Seven sevene koşar. Sevmeyen sevmediğinden kaçar. Sevgili kardeşlerim, biz sizlerin merkezinde olanız. Allah'a doğru koşan bize doğru koşar. Allah dostlarını seçerken kimseye sormaz. Allah seçer. Ve seçtiğine yetkiler verir. Allah için olmanın dereceleri Allah'ın verdiği bu yetkilerin seviyesine bağlıdır. Her devirde bir devrin imamı daima vardır. Hiç kimse ben devrin imamıyım diye ortaya çıkamaz. Allah-u Teala'nın bunu bizatihi bildirmesi ve emretmesi asıldır. Devrin imamı demek huzur namazının imamı demek. Nasıl yeryüzünde, her tarafta, İslam aleminde namazlar kılınıyorsa, yedinci gökyüzünün yedinci aleminde de, yani indi ilahide de huzur namazı kılınır. Huzur namazının imamı aynı zamanda devrin imamıdır. İşte uzun uzun sizlere defalarca anlatmıştık huzur namazı nasıl kılınır. En başta kim vardır? En başta olanın yani namazı kıldıranın asıl sahibi Nebilerdir. Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz son nebiydi. Diyordu ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Muhammed içinizden hiçbir erkek çocuğun babası değildir. Bu Allah'ın Resulü ve nebilerin hatemidir. Sonuncusudur. Nebilik, yani peygamberlik mevsesesi onunla son bulacaktır diyor Allah-u Teala. Böylece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son nebi olarak yaşadı ve ondan sonra bir daha nebi gelmesi, peygamber gelmesi bir zaman mümkün değil. İblis, nebi kavramıyla Resul kavramını özel bir şekilde değiştirmek suretiyle insanları darmadağın etmiş İslam alemini. Kur'an-ı Kerim'de nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Bütün nebiler aynı zamanda mutlaka resuldürler. Risalet müessesesi kesintisizdir. Allah Teala buyuruyor ki biz bütün kavimlere ard arda resuller göndeririz. Onlardan resuller göndeririz diyor. Bütün kavimlere Allah Teala resul gönderiyor.
daha açık bir ifadeyle o kavimden birisini Resul tayin ediyor. Allah'ın tayin ettiği bu kişi o kavmin içinden. Resuller ard arda gelir diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Nebi Resul'dür. O nübüvvetinden sonra kendi ülkesinde de Resuller bir bir gelmiştir. Ama Resuller Risaleti Allah-u Teala kendilerine emrederse açıklarlar. Açıklamak yetkisinde değildirler. Veli Resuller içinde, Nebi Resuller içinde durum aynıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son nebiydi. Bütün nebiler aynı zamanda Resul olduğu cihetle aynı zamanda da Resul'dü. Allah-u Teala diyor, kıyamete kadar her kavimde bir Resul bahs edeceğiz. Her kavimde bir Resul mutlaka var olacak. Şimdi böyle bir müesseseyi bozmak için şeytan ne yapabilirdi? Yapması lazım gelen şeylerden bir tanesi Nebi ve Resul kavramlarını karışık, içinden çıkılmaz bir hale getirmekti. Bunu yaptı. Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir diye bir açıklama bizim zamanımıza kadar devam etti. Herkes öyle zannettiler. Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Nebilerse kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. Böyle söylendi. Sevgili kardeşlerim, peygamber asli ifadesiyle, Farsça ifadesiyle Nebi kendisine mutlaka bir şeriat kitabı verilen, şeriat kitabı verilen diğer Resullerden üstün bir hüviyeti olan, aynı zamanda Resul olduğu için diğer Resullerden ifadesini kullandık. Diğer Resullerden üstün bir pozisyonu olan birisidir. Allah'tan doğrudan emir alır ve o emri mutlaka ifa eder. Allah'ın bütün nebiler Allah'ın tasarrufu altındadır. Tasarruf altında sadece bir kişi olur. O kişi devrin imamıdır. İşte peygamberlerin olmadığı devirde de devrin imamları hep var olmuştur. Her devirde o devrin bir imamı mutlaka indi ilahide görev alır. O zaman nebilerin olmadığı bir devirde mutlaka Resullerden birisi vekaleten devrin imamı olacaktır. Devrin imamı, eğer o devirde bir nebi varsa, asaleten imamdır, asaleten devrin imamıdır, nebidir. Eğer o devirde bir nebi yoksa, bir veli resul, peygamber yerine peygamber olmayan bir veli resul vekalet edecektir. Veli resuller, nebi olamazlar. Nübüvvet müessesesi insan için kainattaki en üstün müessesedir. Nübüvvet peygamberliktir. Allah'ın bu vazifeyi verdiği kişi
Yani devrin imamı olmak vazifesini verdiği kişi eğer peygamberse o nübüvvetin sahibidir. Ama biliyorsunuz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinin imamıydı. Huzur namazının imamıydı. Ve nübüvvet olarak bu görevi almıştı. Yani nebi idi. Olması lazım gelen aslında budur. Huzur namazının imamı aslında bir nebi resuldür. Onun için makam nübüvvet makamı olduğu cihetle nebiler asli olarak zamanlarının huzur namazının imamıdırlar. Asaleten bu görevi yürütürler. Ama Hazreti İbrahim'den başlayan bu dizayn Hazreti Musa ile, Hazreti İsa ile, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle devam etti. Nübüvvet herkese verilemez. Nübüvvet üstün insan olmayı gerektirir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o üstünlüğün sahibiydi. Son nebi olarak görevlendirildi. Huzur namazının imamlığı vazgeçilmez bir müessese olduğu için mutlaka huzur namazının günde 7 vakit kılınması gerektiği için orada bu görevi yapacak olan bir kişinin mutlaka görev alması gerekiyor. Bu sebeple peygamberlerin olmadığı devredeki geçen zamanlarında Allah Teala Resullerden birini huzur namazının imamı kılar çünkü nebi yoktur. Nebilerin olmadığı devirlerde Resullerden birisi huzur namazının imamı olarak görev alır. İşte o devrin imamıdır ama vekaleten devrin imamıdır. Devrin imamının olsaydı Nebi olsaydı o görevi yapacak olanın vekili sıfatıyla bu görevi gerçekleştirebilir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizayni içerisinde görev hiçbir zaman boş bırakılmaz. Bu sebeple Nebilerin bulunmadığı devirde, bütün devirlerde Allah Teala veli resullerinden birini huzur namazının imamı olmakla vazifelendirir. Başka bir alternatif de yoktur. Nebi mevcut olmadığı için bu görev vekaleten yürütülecektir. İşte bu devirdeki huzur namazının imamı, o biziz. Hayatta kaldığımız sürece bu görev bize Allah Teala tarafından emanet edilmiştir. Ve bu görevi bir ömür boyu sürdürmekle vazifeli kalındık. Sevgili kardeşlerim, Nebi ve Resulü kavramları insanlar tarafından sadece birbirine karıştırılmamış, çok yanlış da anlaşılmıştır. Demektedir ki, Resuller peygamberdir, Nebiler peygamber olmayan Resullerdir. Eğer nübüvvet meselesi öyle anlaşılıyorsa bu büyük bir hatadır. Allah Teala peygamber kelimesinin tam karşılığının nebi kelimesi olduğunu ifade ediyor. Nebi peygamberdir. Ama Resul peygamber
Resul kelimesini tek başına aldığınız zaman peygamberler için de kullanılabilir. Ama Risalet peygamber olmayan huzur namazının imamlarını da kaplamaktadır. Allah'ın huzurunda kılınan huzur namazının bir imamı mutlaka var olacaktır. İnsanlık var olduğu sürece huzur namazının imamı da mutlaka var olacaktır. İslam'dan birisi bu konuda seçilecektir Allah-u Teala tarafından. Kendisine tebligat yapılacaktır. Ve ona Allah-u Teala ilim öğretecektir. İşte şuna sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki Allah-u Teala bize o ilmi, Kur'an ilmini öğretti. Dünya üzerinde Allah-u Teala bize 19 ciltten ulaşan 8536 sayfalık bir Kur'an açıklaması yaptırdı. Sevgili kardeşlerim, biz sadece bir insanız. Hiçbir şey bildiğimizi iddia etmiyoruz. Söylediğimiz şudur ki, neyi biliyorsak onu bize insanlar değil, Allah öğretti. Size neyi öğretmişsek, 19 cilt Kur'an-ı Kerim'in esaslarını biz sizlere hep anlattık. Hamdolsun ki elimizde 19 cilt Kur'an-ı Kerim mevcut, 8536 sayfa. Sevgili kardeşlerim, bu bir eserdir. En çok bize huzur veren tarafı onun bütün açıklamalarının bize Allah-u Teala tarafından yazdırılması. Bizim Kur'an-ı Kerim'imizin dışındaki bütün Kur'an'ları incelediğiniz zaman İki ayet-i kerime sizin dikkatinizi çekmeli. Birisi innel hüda hüdallah. İkincisi inne hüdallahi hüvel hüda. Kimdir devrim imamı diye sorarsanız bu iki ayet-i kerimeye bakıp cevap vereceksiniz. Çünkü hiç kimse yazmış olduğu Kur'an-ı Kerimleri bundan sonra değiştiremez. Yazılmış olan, insanlar tarafından yazılmış olan bütün Kur'an-ı Kerim meallerinde innel hüda hüdallah bu ayet. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Diğeri İnne hüdallahi huvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak ve işte o el hüda hidayettir. Sevgili kardeşlerim, bu noktada çok dikkatli olarak söylediğimiz size bir açıklama getirmek üzere kendinizi hazırlayın ki bizi Allah'ın bize yazdırdığı Kur'an-ı Kerim'in dışındaki bütün mealler innel hüda hüdallahı da inne hüdallahi hüvel hüda açıklama aslını da hidayet doğru yoldur şeklinde
tercüme etmişler, Türkçe'ye çevirmişler. O kadar Kur'an-ı Kerim arasında sadece bir Kur'an-ı Kerim bizim 19 ciltlik 8536 sayfalık Kur'an-ı Kerim dizaynımız sadece o, sadece bir tek Kur'an-ı Kerim, sadece bizim Kur'an-ı Kerim'imiz. Oradaki gerçek manayı Allah-u Teala'dan öğrenerek bünyesine almıştır. Öyleyse biz aslında din ve ilim açısından, din ilimi açısından bir değer olduğumuzu ifade etmiyoruz. Biz bir hiçiz. Ama biz Allah'ın kalemiyiz. Ama biz Allah'ın telefonuyuz. Ama biz Allah'ın emirlerini alır, sizlere ulaştırırız. Öyleyse bu devirde Allah'tan emir alabilen, insanlara ulaştırabilen birisi var mı diye soruyorsanız, bunun cevabını bize sormayın. Biz evet diyoruz, bizden alıyorsunuz. Ama siz, sevgili izleyenler ve dinleyenler, bizim dışımızda olan bizi izleyenler ve dinleyenler, hacet namazını kılıp, sizler bizi Allah'tan sormak zorundasınız. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de hidayet kelimesi kaybolmuştur. Hidayet meselesi doğru yol olarak değerlendirilmiştir. Öyleyse biz hidayetin bugünkü temsilcisiyiz. Hidayete eren ve erdiren kişi Mehdi'dir. Şimdi sevgili kardeşlerim, hidayetin manasının dahi bilinmediği bir ortam düşünün. Bunca Kur'an-ı Kerim çıkmış, bütün Kur'an-ı Kerimlerde o iki ayet-i kerime hidayeti en açık anlamda belirtilen iki ayet-i kerime hidayet doğru yoldur gibi bir ifadeyle gerçek anlamı yok edilerek devre dışı bırakılmıştır. O halde biz hidayetin bugünkü sahibi miyiz? Bütün Kur'an-ı Kerimler, bütün alimler, din adına bütün ahkam kesenler hidayeti doğru yol olarak değerlendirmişlerse ve ayet-i kerime doğru yol olarak değil, hidayet Allah'a ulaşmaktır diyorsa, bütün Kur'an-ı Kerimlerde bu gizlenmişse ve Allah'ın bize öğrettiği bu öğretiyi biz kendi Kur'an-ı Kerim'imizde tek bir Kur'an-ı Kerim olarak, başka hiçbir Kur'an-ı Kerim'de böyle bir ifadeyi hiçbir zaman bulmanız mümkün değil. Kur'an-ı Kerim'den yazılmış ve piyasaya çıkmıştır. O piyasaya çıkan bütün Kur'an-ı Kerim meallerinin hiçbirisinde bu muhtevada bir değişiklik yapılmamıştır. Hidayet doğru yoldur denmiştir ve her şey öylesine bir sisin arkasında kaybolmuştur ki hidayetin ne olduğu kimse tarafından anlaşılamamıştır. Oysa ki hidayetin tarifi bu kadar basit. Hidayet, insan ruhunun o kişi dünya hayatını yaşarken, yani ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıdır. Öldükten sonra herkesin ruhu Allah'a geri döner. Ölüm bir fizik vücudun görev süresinin
bitmesi işlemidir. İnsanlar ölür, fizik vücutlar ölür ama onun içindeki ruh Allah'a geri dönecektir. Eğer ruhunu daha evvel Allah-u Teala'ya kişi ulaştırmamışsa, ölünce vücudundan ayrılan ruhunu Azrail Aleyhisselam'la onun yardımcıları beraberlerine alarak Allah'a ulaştırırlar. Ama bizler gibi ruhlarını Allah'a ulaştıranlar için böyle bir işlem söz konusu değildir. Sevgili kardeşlerim, kişinin vücudunda artık ruh yoktur. İşte şu anda sizinle ruhsuz bir insan konuşuyor. Bizim de vaktiyle ruhumuz vardı. Hamdolsun ki hidayete erdik. Ruhumuzu Allah kendisine ulaştırdı. Bütün kardeşlerimiz için de aynı şey söz konusudur. Bu dünyanın hayatını yaşarken ruhlarını hepsi Allah'a ulaştırmışlardır. Belki burada daha doğru bir ifade kullanmak lazım. Onlar Allah'a ulaşmayı diledikleri için Allah onların ruhlarını kendisine ulaştırmıştır. Allah Teala buyuruyor ki Allahu yeşrebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediği kişiyi, dilediğini kendisine seçer. İnsanların %95'ten fazlasını sever, seçer. En azından %90'dan fazlasını Allah Teala seçer kendisine. Ama sadece bütün o seçtikleri arasından Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırır. Dilek mutlaka bizden olması gerekir. Bu dilek varsa o kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Çünkü Allah Teala Allah'a kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diye söz vermiş. Bu sözünü mutlak olarak yerine getirir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemiş olmayanlar, bunların ruhları vücutlarındadır. Ve dilediği zaman vücudu terk eder ruh, dilediğini yapar ama tekrar dönüş yeri mutlaka o fizik vücuttur. Başka sığınacak yeri yoktur. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemez, mürşidine tabi olmazsa kişi, o zaman ruhu ölene kadar vücudunda kalacaktır. Ölümle beraber fizik vücut, o ruhun sığınağı olmaktan çıkacağı için artık ruha sığınaklık etmek imkanına sahip olamayacağı için ruh vücuttan Azrail Aleyhisselam tarafından alınır ve Allah'a ulaştırılır. Her halükarda ruh Allah'a ulaşacaktır. Bir, seyri sülük yoluyla Allah'a ulaşmayı dileyen insanların göğün birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlarına diğer ruhlarla beraber yükselebilmesi, yedinci katta yedi tane alemden geçmesi ve son alem olan zikir hücrelerinde zikirlerini tamamlamaları, bu zikirlerini tamamlamalarından sonra Sidretül Müntaha'ya ulaşmaları, oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ın zatında ifna olmaları, yok olmaları söz konusu. Ne olur? Allah-u Teala'ya ait olan

Hedeften oluşur. Ne zaman? Allah'a ulaşmayı dileyip de bu dilekten sonra Allah ona mürşidini gösterip mürşidine ulaştığı zaman ruhu vücudundan ayrılacaktır. Kişi ne diyor Allah Teala ve nefaha fihi min ruhihi. Ve nefaha ve biz ona üfledik. Fihi içine, onun içine dedik. Min ruhihi, ruhumdan üfledim diyor Allah Teala. Ruhena demiyor. Ruhumuzdan ifadesini kullanmamış. Ruhumdan üfürdüm diyor. Ben insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. O üfürdüğü ruhunu da geri istiyor. Sevgili kardeşlerim, biz Allah'tan bunları öğrenip de sizlere açıklayıncaya kadar bizim dışımızda hiç kimse böyle bir açıklamayı yapmamıştır, yapamamıştır. Çünkü Allah-u Teala'dan bunu öğrenmemiştir. Neden bahsediyoruz? Kur'an meallerinden bahsediyoruz. Açın, bütün Kur'an-ı Kerim meallerini tek tek inceleyin. O iki ayet-i kerimeye dikkatle bakın. İnnel hüda hüdallah, inne hüdallahi hüvel hüda. Ali İmran 73 ve Bakara 156 zannediyorum. Her ikisi tekrar bakıp size söyleriz inşallah. Sevgili kardeşlerim, burada son derece önemli bir konuya temas ettik. Neden? Çünkü söz konusu olan şey Kur'an. Yanlışlıklar devri kapanmıştır. Şimdi hidayet devrindeyiz. Hidayet devrinde bu ilim Allah'tan alınır ve herkese açıklanır. Allah'ın Resulüne her taraftan taşlar atılır. Bunlar gayet tabidir. Sadece meyve veren ağaç taşlanır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı içerisinde eğer biz bu doğruları anlatıyorsak ve bütün Kur'an-ı Kerim mealleri yanlışsa o zaman elbette bize düşman olan insanların sayısı pek çok olacaktır. O zaman her türlü saldırılara muhatap olacağız. Bu da yaşayan tabiatına aykırı bir sonuçtur. Sevgili kardeşlerim, şunu açık ve kesin olarak söyleyelim ki saldırılar bizi hiç alakadar etmiyor. Biz Allah'ın gölgesinde yaşarız. Biz Allah'ın Resulüyüz. Hiç kimse bunu inkar etmek yetkisinin sahibi değildir. Çünkü Doğan Suresinin 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. ayetleri ceviz kabuğu olayını anlatmaktadır. Ve o olayda söz konusu olan kişinin Resul olduğu hiç kimsenin iddia edemeyeceği bir şekilde, inkar edemeyeceği bir şekilde ispat edilmiştir. Öyleyse insanların yalanları hiçbir şey ifade etmez. Biz Allah için yaşadık bugüne kadar, ölene kadar da Allah için yaşayacağız. Ve Allah için öleceğiz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bize emrettiği kaide ve usullerden hiçbirinden fedakarlık etmeyiz. Hiç kimseye taviz vermeyiz.

Bu sebeple insanlar bize düşman olacaktır, olabilirler. Düşmanlıklarını her alanda göstereceklerdir, gösterebilirler. Ama Allah'ın Resulüne onlar bir zarar veremezler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu anlattıklarımız bütünün sizlere detaylara girmeden açıklanmasıdır. Allah-u Teala'nın müsaitle vazifeli kıldığı kişinin nefsindeki bütün afetleri alması söz konusudur. Bu işlev mutlak olarak tamamlanır. Mutlaka tüm Resuller daimi zikrin sahibidirler. Onlar daimi zikrin sahibi olmaya bir gayretle ulaşmamışlardır. Onlar Allah-u Teala tarafından daimi zikrin sahibi kılınmışlardır. Bizim için de aynı şey söz konusudur. Zikri daim, arkasından bütün teslimler, ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bir irade teslimi söz konusu olunca ortada bir sonuç vardır. O kişi Allah'ın tasarrufuna girmiştir. Bir sonuç çıkıyor ortaya. Ne yaparsak o yaptığımız şey Allah'ın bize yaptırdığıdır. Kendiliğimizden hiçbir şey yapmak yetkisinin sahibi değiliz. Sevgili kardeşlerim, bu hakikatleri bilenler için kimliğimiz en açık şekilde Kur'an ayetleriyle tespit edilmiştir. Bütün meyve veren ağaçlar taşlanacağı cihetle bizim için de çok şeyler söylenebilir. Bunlar da bizi hiç alakadar etmez. Biz Allah'ın yaptırdıklarını yapabiliriz. Kendiliğimizden bir şey yapmamız mümkün değildir. Allah ne dilerse onu yaptırır. Serbest irademizi biz kullanmak imkanının sahibi olamayız. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşarız ve Allah için ölürüz. Dünya üzerinde vücuda gelecek olaylar bizi negatif istikamette etkileyemez. Allah-u Teala'nın şu dünyada verilen gezegeninde en yakınında olan kişi o biziz. Bu devrin Resulüyüz. Kur'an-ı Kerim bunu açıkça ortaya koymuştur. Hakikatler değiştirilemediği gibi güneş balçıkla sıvanmaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi en güzel noktalara ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha.

0: Mutluluk sizin de hakkınız. Unutmayın. Sakın unutmayın. Allah Teala hepinizi sadece mutlu olasınız diye yarattı. Yapmamız lazım genel şey böyle değil mi? Başkalarının mutluluğu için yaşamak. Sır burada. Başkaları için yaşayın. Ne zaman kendiniz için değil, başka insanlara mutluluk vermek için yaşarsanız, idealiniz etrafınızdaki herkesi mutlu etmek olursa, işte o zaman sevgili kardeşlerim, siz dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Bizim ideallerimiz var, öyle değil mi? Kendimiz için yaşamayız. Biz bir hiçiz sevgili kardeşlerim. Bir mahlukuz. Ve bizi sizlerin mutluluğuna adanmak mutlu kılıyor. Acaba bu dünyada benden daha mutsuz insan var mı diyen o kişiye de sesleniyorum. Seni mutsuz eden başkaları değil, sensin. Mutsuzluğun arkasında başka birisi yok. Sen varsın. Ne kadar çok insan için Allah'tan talepte bulunursanız, Allah Teala sizi o kadar mutlu eder. İçiniz içinize sığmaz sevgili kardeşlerim. Mutluluğun reçetesi Allah'ın reçetesidir. Allah Teala bize reçeteyi bütün detaylarıyla öğretti. Biz bu ilmi kitaplardan öğrenmedik sevgili kardeşlerim. Bu ilmi bize Allah öğretti. Bize öğretti ki biz siz sevgili kardeşlerimiz için var olduğumuz sürece, hayatımızı sizlere vakfettiğimiz sürece mutluyuz. Biz sizler için yaşıyoruz. Ancak sizi mutlu kılmak için Allah Teala bize güç verir. Biliyorum ki hepinizin şu veya bu şekilde derdi var. Huzursuzluk duyduğunuz birçok konu var. Çaresi etrafınızdaki insanların dertlerine derman olmak konusunda koşturmaya başlayın. Marş marş! Hedefiniz başkalarının mutsuzluğunu onların omuzlarından kaldırmak için, onlara yardımcı olmak, onlar için Allah-u Teala'ya dua etmek, kendiniz için değil. Allah-u Teala'ya müracaat edin. Herkes için dua edin. Allah-u Teala size başkalarına vereceği mutluluğun çok daha fazlasını verecektir. Ne zaman kendiniz için yaşamayan bir noktaya ulaşırsanız. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Karar verdiniz mi? Başkaları için yaşayacak mısınız? Mutlu olacak mısınız? Sizin için yaşıyoruz. Bunun için çok ama çok mutluyuz.
1: Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz.
2: Kalplerine iman girenler Allah'laşmayı kalben dileyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri muhtiva ediyor ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka 2 cihan saadetinin sahibi olur. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Fatiha ma salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz, her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Bütün peygamberlerin insanları günahları örtmeye ve sevaba çevirmeye davet etmesi. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın en şerefli mahluku olan insan için dilediği tek şey, tüm insanların iki cihan saadetine ulaşması. Ama insanları ölüm sonrası hayatta cehenneme götürme, bu dünyada da huzursuz ve sıkıntıyı yaşatma tamamen günahlarımız, işlediğimiz günahlarımızın sebebiyledir. Günahların işlenmesine sebebiyet veren nefsimizin afetleridir. Ve şeytanın da bu afetleri kullanarak bizi azdırması ve sonunda bize derecat kaybettirmesiyle günahları işliyoruz. Öncelikle Allah'ın kutsal kitaplarda vaaz ettiği kanunların hepsi biz insanların lehinedir. Aleyhine hiçbir kanunu yoktur. Dünya ve ahiret dengesi açısından saadete baktığımız zaman öncelikli olan ahiret saadeti. Çünkü ahiret hayatımız sonsuz bir zamanı içeriyor. Dünya hayatı ahiret hayatıyla mukayese edildiği zaman çok kısa bir süre içerisinde sonuçlanıyor. İnsanla Allah arasında Allah'ın nübüvvetle vazifeli kıldığı bütün peygamberler Allah tarafından insanlarla Allah arasında bir vasıta olarak hidayete erdiren bir vasıta olarak tayin edilmişlerdir. İşte Allah'ın bütün peygamberler için kanunu Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinde وَجَعَلْنَاهُمْ اَيْمَةً يَهْتُنَ بِأَمْرِنَا وَاَوْحَيْنَا اِلَيْهِمْ فِيَ الْخَيْرَاتِ وَاِقَامِ السَّلَاتِ وَاِتَاءَ الزَّكَاتِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ Öyleyse her şeyden evvel Allah Teala kendisiyle diğer bütün insanlar arasında hidayete erdiren imamlar tayin ediyor. Bütün peygamberler hidayete erdiren imamlardır. Enbiya 73'e göre. Bütün insanlar Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığımız zaman başlangıç noktası itibariyle 19 negatif özelliğin sahibidirler. İşte 19 negatif özellik sebebiyle Nahl 78'de hiçbir şey bilmiyor halde annenizin karnından çıkartıldınız ve doğar doğmaz Allah-u Teala size ne yapıyor? Ruh üfürüyor. وَجَعَلَ لَكُمْ سَمْعَ وَالْاَبْسَارَ وَالْاَف۪يدَ قَلِيلٍ مَا تَشْكُرُونَ Bu açıdan şükredersiniz diye sizi gören işten ve idrak eden birileri kıldı ama ne kadar az şükrediyorsunuz buyuruyor Secde 9'da. İşte Allah'ın ilmini bilmememiz ve ayetlerden gafil olmamız hasebiyle 19 negatif özelliğin sahibi. Ayetlerden gafil olanlar şirktedirler, küfürdedirler, delalettedirler, sağır dilsiz ve kördürler,
fısktadırlar, şeytanın kulu dostudurlar, dinden fırkalar ayrılmışlardır, zalimdirler, nefsine zulmedenlerdir, cahildirler, akletmeyenlerdir, isyandadırlar, gay yolundadırlar, fitnededirler, birbirine düşmandırlar, ameli boşa gidenlerdir, hüsrandadırlar, takva sahibi değiller, mümin değiller, hidayette değiller, gideceği yer cehennem. İşte Kur'an-ı Kerim'in özeti olan Velhasıl suresine baktığımız zaman bütün insanlar hüsranda. Hüsranda olanların da gideceği yer cehennem olması hasebiyle Allah'ın bütün insanlar için vaaz ettiği ahiret saadetinin gerçekleşebilmesi bir dileğe bağlı. İşte insanla Allah arasında dünya hayatını yaşarken 28 basamaklık bir İslam merdiveni söz konusu. Başlangıçta herkes olayları yaşar. Her olay Allah'ın takdiri ve müsaadesi tahtında cereyan ediyor. Olayların değerlendirilmesi, işte olayları değerlendiren varlık insandır. İnsanın yaratılışına baktığımız zaman ne görüyoruz? Bir fizik vücudun sahibidir insan, Hicri 26'ya göre. Bir nefsin sahibidir insan, Şems-i 7'ye göre. Allah'ın zatından üfrenen bir ruhun sahibidir, Secde 9'a göre. Ve Bakara 256'ya göre de serbest irade, cüz-i iradenin sahibi. Böylece üç vücut serbest irade, aklın kumandasında hayatı yaşayan insan Allah tarafından bu dünya gezegenine gönderilmiştir. Bakara suresinin özellikle Allah Teala Bakara 35'te Adem Aleyhisselam ve eşini cennete koyduktan sonra 36'da bu ağaçtan yemeyin. La takrabu hadzihi şecere koyuyor ve bu ağaçtan yemeyin buyuruyor. Ama 36'da şeytan onlara vesvese veriyor. Çünkü şeytan Allah'tan aldığı müsaade gereğince kıyamete kadar bana müsaade ver. Göreceksin ki benden üstün kıldığın bu varlık onu saptıracağım ve kendimle birlikte cehenneme götüreceğim. İşte Allah-u Teala da yasağı çiğneyen Adem Aleyhisselam ve eşi diyor ki sizin için birbirimize düşman olarak yeryüzüne inin. Sizin için bir zamana kadar yeryüzünde oturma ve faydalanma var. Yani bir dünya hayatı. Sizin için bir dünya hayatı var. Allah-u Teala Bakara 35'e göre cennete yasak ağaçtan yiyince Taha suresinin 121. ayet-i kerimesinde Adem Aleyhisselam'ın Rabbine asi olduğunu görüyoruz. Asa Ademu Rabbuhu fegavva. Asi oldu. İsyan etti. İşte isyan sebebiyle cennetten yeryüzüne gönderiliyor. Daha önce şeytan yeryüzüne gönderilmiş ve şeytan Ademoğlunun kalbine siniyor. Yani kalpteki 19 afete tesir ediyor. Kişi zikretmediği sure içerisinde şeytan afetlere tesir etmek suretiyle olan insanın kalbine karanlıklarını gönderiyor. Ama ne zaman zikir devreye girerse şeytan kaçmak durumunda. Öyleyse zikir biz insanlar için şeytana karşı bir panzehir. Mutlak surette ibadetlerin sultanı zikre sarılmamız lazım. Şimdi tekrar bu şekle bakacak olursak Allah-u Teala başlangıçta herkesin hüsranda olup bu şekilde kalması halinde mutsuzluk üçgeni içerisinde gideceği yer cehennem. Ölümle birlikte ruh Allah'a ulaşacak ve şeytanın nefsin afetlerine tesir etmek suretiyle
onu kendisiyle birlikte cehenneme götürüyor. Kaybettiği dereceler daima kazandığı dereceden fazladır. Kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olması ancak ruhun talebine uymasına bağlıdır. Kim ruhun talebini varsa ki ruh da Allah'ın emrindendir. Mutevasında 19 tane hasret vardır. Ve kalü bela gününde Allah'ın ruhtan aldığı misak, ölmeden evvel hayattayken ruhunun Allah'ın zatına ulaşması ve teslim olması. Allah Teala kutsal kitaplarda bunu son şeriat kitabında 73 ayet-i kerimede açıklamış. 12 ayette de bize farz kılmış. Yani dünya hayatını yaşarken ruhun ölmeden evvel, fizik vücut ölmeden evvel Allah'ın zatına seyri sülükle ulaşması ve Allah'a teslim olması. 12 kere üzerimize farz kılmış. Ölmeden önce ruhun Allah'a ulaştırması. İşte Allah Teala katından hidayetçiler gönderiyor. Her devirde Allah'ın peygamberi yaşıyorsa Allah'ın peygamberi hidayete erdirendir. Peygamberlerin olmadığı fetret dönemlerinde de kavim resullerinden bir tanesini Allah Teala Al-İmran 179'a göre seçerek seçiyor ve ona cin 26-27'ye göre gaybi bildiriyor ve onu vekaleten devrin imamı olarak tayin ediyor secde 24'e göre. Öyleyse insanla Allah arasında bütün zaman parçalarında daima hidayete erdiren asaleten devrin imamı bir peygamber veya onun olmadığı dönemde yine hidayete erdiren vekaletin devrin imamı olan bir Resul hep yaşıyor. Her kavmin içerisinde Mümin 44'te göre ardı arkası kesilmeksizin Allah-u Teala'nın belli Resuller tayin ettiğini görüyoruz. İster hidayete erdiren devrin imamı olan Resul, ister kavimlerde ardı arkası kesilmeksizin gönderdiği Allah-u Teala'nın bütün belli Resulleri, insanları günahları örtmeye ve sevaba çevirmeye, mağfirete davet ediyorlar. İşte Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen bütün peygamberlerin hem kavimlerini hem diğer bütün insanları af ve mağfirete, yani günahları örtmeye ve sevaba çevirmeye davet ettiğini ayetler net olarak bize ispat ediyor. Adem Aleyhisselam ilk insan. Araf 23'te. İkisi de şöyle dedi. Rabbimiz biz nefslerimize zulmettik. Şayet sen bize mağfiret, tövbe ve rahmet etmezsen biz mutlaka hüsrana düşenlerden oluruz. Gerçekten de Allah-u Teala'nın olaylarla vücuda getirmesi Tövbe 126'ya göre onlar senede bir iki kere imtihan edildiklerini görmüyorlar mı? Tövbe etmiyorlar ve zikre başlamıyorlar. Öyleyse başlangıç noktasında Allah-u Teala'nın olaylardan muradı insanların tövbe etmesi ve zikre başlaması. Yani kalpten o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi. İşte bütün peygamberler, bütün veli resuller, veli mürşitler İnsan ruhunun hayattayken Allah'ın zatına ulaşması meyanında insanı Allah'a davet ediyorlar. Yedi safa davete baktığımız zaman net olarak bunu anlıyoruz. Allah-u Teala Enfal 24'te Allah ve Resul'ün davetine icabet edin. Yusuf 108'de ben ve bana tabi olan sahabenin Allah'a davet ediyoruz. Teslim olan zatına davet ediyoruz. Nahl 125 Hikmetle Allah'ın yoluna davet var. Haç 67 sen Rabbine davet et. Kasas 87 sen Rabbine davet et. Sûret 33 davet. İşte bu davette davet edilen Allah'ın zatından üfürülen ruhtur. Zaten ruh Allah'ın ruhudur. Bizde bir emanettir. Ve Allah-u Teala Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesinde belirtildiği gibi
اِنَّ اللّٰهَ يَعَمُرُكُمْ عَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَلْيَا. Allah emanetleri sahibi olan Allah'a iade etmenizi emreder. Sahibi ruh Allah tekil ama emanetler çoğul. İşte başlangıç noktasında Ahzab 72'ye göre ruh bir emanettir ve Allah Teala emanetini geri istiyor. Ama insanoğlu serbest iradenin sahibi, serbest irade sahibi insanoğluna Allah Teala katından hidayetçiler gönderiyor. İlk hidayetçi Adem Aleyhisselam. Taha suresinin 122. ayet-i kerimesinde Sümeştebahu Rabbuhu, Rabbi onu seçti. Fetâbe aleyhi, tövbesini kabul etti. Ve heda, onu hidayete erdirdi. İşte hidayete erdirilen Adem Aleyhisselam Allah'ın katından çocukları için hidayetçi olarak gönderiliyor. Taha 123. Hadi siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa o delalette kalmaz ve şakilerden olmaz. İşte serbest irade sahibi insan davete muhatap oluyor. Tebliğ herkese ulaşıyor. Tebliğin kendisine ulaşmadığı insan yok. Ama tebliğ herkese ulaşmasına rağmen daveti kabul etmeyen, delaletteki halini sürdüren insanlar var. Bu delalet halleri ölüme kadar devam ederse hepsinin gideceği yer cehennem. Ama delalette olmasına rağmen katından hidayetçiler gelip de Allah'a davet ettiği zaman hidayeti seçen ve Allah'a ulaşmayı dileyenler var. Onlar da emanet olan ruhu hayattayken Allah'ın zatına ulaştırdıkları ve Allah'ın zatında ifna oldukları, Allah'ın zatı meab, sığınak, ama Allah'ın zatına ulaşan insan ruhu evvab olmak suretiyle Allah'a teslim oluyor. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için bu bir dilektir. İşte bu dilekte bütün hidayetçiler 7 ayet-i kerimede eğer Allah'a ulaşmayı dilemezlerse, 7 ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dilemezlerse Allah onları delalette bırakıyor. Ve delalette olanların da 7 ayet gereğince gideceği yer cehennem. Ama Allah Teala cehennemlik olan insanların cehennemden kurtularak cennetine almak istiyor. Fakat insana da serbest irade vermiş. İşte serbest irade tahtında kim davete uyar da hidayeti dilerse, 7 ayet-i kerimede Allah'ın zatına ulaşmayı dilerse, o zaman Allah Teala onları mürşidine ulaştırıyor. Birinci safa hidayete davet. Allah'a ulaşmayı, hidayeti dileyen, Allah'ı sevenler Sevil-i Reşat üzerinden mutlaka mürşitlerine ulaştırılıyor. İkinci safa mürşide tabiyet. Şimdi davetin kabulü, kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle Allah Teala Enfal 29'a göre kişinin o kadar işlediği bütün günahları örtüyor. O sebeple bütün peygamberler, bütün veli resuller, bütün veli mürşitler, vekil mürşitler insanları Allah'a davet ediyorlar. 7 ayet-i kerime gösterdik. Bu davetin kabulüyle kişi takva sahibi oluyor. Ve takva sahibi olan herkes mutlak surette o güne kadar işledikleri günahları Allah-u Teala örtüyor. Hangi ayet gelince? Enfal 29'a göre. O zaman günahları örtülen herkesin sevapları günahlarına fazla olan birisi olması hasebiyle Müminin suresinin 102. ayet-i kerimesi gereğince وَمَنْ سَخُولَتْ مَوَازِينَهُ فَاُولَٰكَ الْمُفْحُهُونَ. Onlar felaha erenlerdir. Birinci kat cennetin sahibi olanlardır. Yani Allah-u Teala birinci kat cenneti daveti kabul eden, günahları örtülen kişiye veriyor ve onu birinci kat cennetle müjdeliyor. Ama onu o halde bırakmıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Rahim esmasıyla Allah Teala tecelli edince ki Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Sen de mi ya Resulullah? Ben de, ama Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ın rahmetine gark oluyor. Yani Allah'a ulaşmayı diliyor. Allah Teala da
Rahim esması ile tecelli ediyor ve peş peşe baş gözündeki Javan Mesure'yi, kulaklardaki Vakra'yı, kalpteki Ekinet'i alıyor ve böylece o kişi 7 Furkan'ın sahibi oluyor. 7 Furkan'ın sahibi olan insan birinci kat cennetin sahibi, takva sahibidir. Ama Allah Teala o halde bırakmıyor. 8. basamakta hidayetle kalbine ulaşıyor. 9. basamakta o kalbi Kaf 33'e göre kendisine çeviriyor ve Enam 125'e göre göğsünden kalbine nur onu açıyor. Zümer 22'ye göre huşu sahibi olan kişi, Zümer 22'ye göre huşu sahibi olan kişi, Hadid 16'ya göre huşu sahibi olan kişinin hacet namazını kılması halinde Allah-u Teala 13. basamakta ona mürşit gösteriyor. Ve Allah'ın gösterdiği mürşide 14. basamakta gidip tabi oluyor. İşte bu tabiyetle birlikte 7 kalp şartının sahibi olan kişinin Allah'tan 7 nimet aldığı, bu 7 aldığı nimetten bir tanesi de günahların sevaba çevrilmesi, yani şefaat olayı gerçekleşiyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin 7 kalp şartı, kalpteki ekineti alıyor, ihbat koyuyor Allah-u Teala, kalp Allah'a döndürülüyor, kalbe giden yolunu açıyor ve kalbin mührü açılıyor, kalpteki küfür dışarıya alınıyor ve kalbe iman yazılıyor. 7 kalp şartıyla birlikte o kişi 7 nimetin de sahibi oluyor. Devrin imamının ruhu gelip o kişinin başının üzerine yerleşiyor, kalbe iman yazılıyor ve günahlar sevaba çevriliyor. İşte evvela Allah'a ulaşma dileğiyle günahların örtülmesi, birinci kat cennet, mürşidine tabiyetle günahların sevaba çevrilmesi, şefaat olayının gerçekleşmesi, ikinci kat cennet. Ve sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bütün vasıta emirleri bu Allah'a ulaşmayı dileyen mürşidine tabi olanlara sevdiriyor. Zikri sevdiriyor, namazı sevdiriyor, orucu sevdiriyor vesaire. Dikkat ederseniz birinci kat cennet günahların örtülmesiyle Allah'ın verdiği mükafattır. İkinci kat cennet günahların sevaba çevrilmesiyle ulaşılan cennettir. Onun için Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde ümmetimin velileri kendi amelleri değil Allah'ın rahmetiyle cennete girerler. Birinci kat cennet. Ümmetimin velileri kendi amelleri değil nefs tezkesiyle cennete girer. İkinci kat cennet. Çünkü nefs tezkesi mürşide tabiyetle başlar. Ümmetimin velileri kendi amelleri değil kalp temizliğiyle, yani 3 saatlik zikirle kalbin %51 nurulmasıyla cennete girerler diye hadisi var. O halde sevgili kardeşlerim, Allah Teala insanı çok seviyor. Sevdiği mahluku insanın mutlu olmasını istiyor ve bütün peygamberler, bütün veli resuller, bütün veli mürşitler kesinlikle insanları af ve mağfirete, yani günahların örtülmesine ve ikinci safhada sevaba çevrilmesine çağırmışlardır. Şimdi o slaytımızı tekrar gözden geçirelim. Hud aleyhisselam, daha doğrusu Adem aleyhisselam ne yapmıştır? Günahını af ve mağfirete davet etmiştir oğullarını. Nuh aleyhisselam yine aynı şekilde af ve mağfirete davet etmiştir. Günahların örtülmesine ve sevaba çevrilmesine davet etmiştir. Hud aleyhisselam kavmini ve insanları günahların örtülmesine ve sevaba çevrilmesine davet etmiştir. Salih aleyhisselam kavmini ve diğer bütün insanları günahların örtülmesine ve sevaba çevrilmesine davet etmiştir. İbrahim aleyhisselam keza öyle, Yakup aleyhisselam keza öyle, Bakara 37'de Nuh aleyhisselam, bunlar ikinci slaytımıza dönecek olursak, Yakup aleyhisselamdan sonra Yusuf aleyhisselam öyle, kavmini ve bütün insanları günahların örtülmesi ve sevaba çevrilmesine davet etmiştir. Şuayb aleyhisselam yine insanları günahların örtülmesi ve sevaba çevrilmesine davet etmiştir. Musa aleyhisselam günahların örtülmesi ve sevaba çevrilmesine davet etmiştir. Davud aleyhisselam keza öyle, İsa aleyhisselam keza öyle, Nebiler Sultanı Peygamber keza öyle. Öyleyse bütün peygamberler insanları günahların örtülmesine
ve sevaba çevrilmesine davet etmişlerdir. Konferansımızın ana başlığı da bu. Bütün peygamberlerin insanları günahların örtülmesi ve sevaba çevrilmesine. Böylece Allah Teala bütün peygamberler vasıtasıyla tüm insanlar için tek bir dilek olan günahların örtülmesi ve sevaba çevrilmesini garanti altına alıyor. Evet, insanları çok seviyor, garanti altına alıyor. Peygamber Efendimiz diyor ki Allah'ın kullar üzerindeki hakkı ne? Kulların ona şirk koşmaması. Kimdir şirk koşmayanlar? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ya kulların Allah üzerindeki hakkı nedir? Allah'ın onlara azap etmemesi. Azap etmemesiyle nasıl görüyor? Allah-u Teala onların günahlarını örtüyor. Öyleyse her ikisi de bir dilektir. Allah'ın kullar üzerindeki hakkı bir dilektir. Kalben ulaşmayı dilemek. Kulların Allah üzerindeki hakkı bir dilektir. Onların günahlarını örtmesi ve onları cennetine alması. Sevgili kardeşlerim, ondan sonra çok kısa süre içerisinde, 7-8 aylık süre içerisinde ruh Allah'ın zatına ulaşıyor ve ermiş evliya oluyor. Allah onları hidayete erdiriyor. Tövbe ile ilgili ayetlere baktığımız zaman ne görüyoruz? Bütün peygamberler gerçekten Allah'ın tasarrufunda Allah'a teslim olmuşlardı. 7 ayet-i kerime. Bütün peygamberlerin Allah'a teslim olduklarını görüyoruz. Ve bütün peygamberler Allah'a teslim olmuşlardır. İşte Allah'a teslim olanların onlar için talebi, mağfiret talebini Allah-u Teala %100 kabul ediyor. Çünkü teslim olanın talebi aslında Allah'ın talebidir. Tövbeye geldiğimiz zaman tövbe sırasında Allah-u Teala devreye giriyor ve 7 ayet-i kerimede de bu tövbenin nasıl gerçekleştiğini bize söylüyor. Evet. Resullerin önünde yapılan tövbe Nisa 64. Günahların sevaba çevrilmesi Furkan 70. Tövbe ile kalbi ağzına imanın yazılması Mücadele 22. Tövbe ile ruhun ayrılması Nebe 39. Nefs tezkiyesinin başlaması Meryem 60. Tövbe ile felaha ermek Kasas 67. Tövbe ile teslim olmak Ahkaf 15. 7 safa. Mağfiret olayı din günü hatalarımın mağfiret olduğu gündür. Resullerin mağfiret dilemesi Nisa 64. Müminler için mağfiret var Enfal 4. Hidayette olanlar için mağfiret İsra 25. Nefs tezkiyesi yapanların mağfireti Hac 50. Ve felaha erenlerin mağfireti Araf 157. Mağfiretle teslim olayı Zümer 53 ve 54. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki ayetler net olarak bize tek bir dilekle ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını ve 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı Allah'ın garantisinde gerçekleşiyor. Bu konuda Resulullah'ın vaaz ettiği hadislere baktığımız zaman, ey Ademoğlu, sana bana dua edip affıma ümit ettikçe ben senden her ne sadır olsa aldırmam, ben seni affederim. Ey Ademoğlu, senin günahın semanın bulutları kadar bile olsa sonra bana dönüp istiğfar etsen, mağfiret dilesen, çok oluşuna bakmam, seni affederim. Ey Ademoğlu, bana arz dolusu hata ile gelsen, sonunda hiçbir şirk koşmaksızın bana mülaki olursan, bakın. Ey Ademoğlu, bana arz dolusu hata ile gelsen, dünya kadar günahın olsa, sonunda hiçbir şey şirk koşmaksızın bana mülaki olursan, seni arz dolusu mağfiret ederim. İki tür Allah'a mülaki olmak var. Şirksiz mülaki olanlara cennet, şirkli mülaki olanlara cehennem azap söz konusu. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz mağfiret talebinin önemini anlatmak için kendisine günahlarından şikayet eden sahabiler şöyle demiştir. Şayet siz günah işlememiş olsaydınız Allah sizi giderir, sizin yerinize günah işleyen ve Allah'tan mağfiret talep eden bir kavim getirirdi. Ve bir başka hadiste Allah Resulü, ey Allah'ım, sen benim Rabbimsin, senden başka ilah yoktur. Beni yaratan sensin, ben senin kulunum. Ben gücüm yetince senin ahdine ve senin vaadine bağlıyım. Ben senin nimetlerini buna karşılık da kendi günahlarımı itiraf ediyorum. Beni mağfiret eyle, çünkü günahları senden başkası mağfiret edemez. Öyleyse ayetler ve hadisler beraber mütalaa edildiğinde hepimizin tek bir dilekle günahların sevaba çevrilmesi birinci kat cennet, aynı zamanda mürşide tabiyetle günahların
günahların örtülmesi tek bir dilekle, birinci kat cennet, günahların sevaba çevrilmesiyle, mürşide tabiyette ikinci kat cennet ve kalp temizliğiyle üçüncü kat cennet, 7-8 aylık süre içerisinde Allah'ın bütün insanlara garanti ettiği bir sonuçtur. Dünya saadetinin yarısı ve üçüncü kat cennet. O zaman sevgili kardeşlerim ne güne duruyorsunuz? Arzı gökler ve yerler kadar olan Allah'ın cennetine koşun. Hem Al-İmran 133 hem Hadid 21. Bu iki ayeti kerimede Allah-u Teala tek bir dilekle Allah'ın cennetine koşun. Rabbinizden olan mağfirete, genişliği yerler gökler kadar olan muttakiler için hazırlanmış olan cennete koşun. Bir dilek. Ne kaybedersiniz? Allah razı olsun. Bir her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinin daha sonuna geldik. Başka bir konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Eğer siz de kalben ulaşmayı dilediyseniz, ben de tövbemi alıp ermiş evliyadan olmak, üçüncü kat cennet, dünya saadetinin yarısına sahip olmak istiyorum diyorsanız, hazırsanız söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlısı mübarek olsun. 7000 zikirle başlıyorsunuz ve bulunduğunuz yerde vekil kardeşlerimizden de tövbenizi almayı unutmayın. Allah razı olsun. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz. Kalplerine iman girenler Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri muhtiva ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka iki cihan saadetinin sahibi olur. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 ayetel kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, şu dünyada hepimiz Allah-u Teala'nın bize tayin ettiği ömür kadar yaşarız. Ötesi olmaz. Allah-u Teala ezelden hepimizin sahibidir. Herkesin ömrünü Allah-u Teala tayin eder. Herkesin hangi şartlar altında nasıl, nerede ve ne zaman öleceği Allah'ın malumudur. İnsana da verilen mahluk, Allah'ın ruhunu üflediği bir mahluk olarak diğer mahlukatın arasında çok özel bir yerin sahibidir. Öyleyse sadece insan olarak yaratıldığımız için bile Allah'a ne kadar çok şükretsek azdır. Sevgili kardeşlerim, şu dünyada verilen yer, Allah-u Teala bize ne kadar ömür biçmişse o hayatı geçireceğimiz yer küresidir. Eskiler ne güzel söylemiş, baki kalan bu kubbede bir hoş sadaymış. Ne olur sevgili kardeşlerim, biz öldükten sonra Hakk'ın rahmetine kavuştuktan sonra bizim arkamızdan bir şeyler söyleyenler, güzel şeyler söyleseler ne kaybederiz ki? Eğer biz kendimizi başka insanların mutluluğuna adamışsak, hedefimiz oysa ve insanlar gerçekten tabiyetten sonra bu mutluluğu yaşıyorlarsa, o zaman biz Allah'ın bize verdiği görevi yerine getirenleriz. Bir ömür boyunca hep kendimizi başka insanların mutluluğuna adamalıyız. Ve bilmeliyiz ki en çok mutlu olanlar başkalarını mutlu kılanlardır. Başkalarını mutlu kılmayı amaç edinenler, hedef edinenlerdir. Hedef ittihaz edenlerdir. Öyleyse bir dünya insanlar, insanlar, insanlar ve sonuç. Ne olursak olalım, Allah'ın katında değerimiz ne olursa olsun, ama sevgili kardeşlerim, bir gün hepimiz öleceğiz, er veya geç. Öyleyse biliyoruz ki uzun yaşayacağız. Bu dünyada verilen gezegende milyarlarca insandan bir tanesi sadece. Ama o sözü unutmayalım. Baki kalan bu kubbede bir hoş sadaymış.
Bizden geriye kalanlar hep insanların güzellikle, mutluluklanacağı hatıralar olmalı. İşte haftada kaç defa sizlerle bir araya geliyoruz. Her seferinde ayrı bir konu, ayrı bir tezekkür ve mutluluk içinde bir dersler dizisi. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'tan bahsediyorsanız, o zaman mutlu olmamanız için sebep yoktur. Allah'tan bahsetmek başlı başına bir mutluluktur. Allah'tan bahsetmenin en kuyusu kişinin kendi kendine Allah'tan bahsetmesi. Yani Allah'ı Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli olarak veya diye sessiz olarak zikretmesidir. Bunu dilini kımıldatmadan da yapmak mümkündür. O zaman iç sesinizle ama dilinizi devreye sokmadan gene Allah kelimesini tekrar ediyorsunuz. Kiremen kertemin melekleri hepsini duyarlar ve hissederler. Zikir yapmak, derecat kazanmanın en geniş kapsamlı yoludur. Neden en geniş kapsamlı? Çünkü 24 saatlik bir zaman parçasının 24 saatinin tamamında

Yıllarla dolduracaktır. Allah ona bunu yaptırır. Doyulmaz bir zevk olarak yaşanır bu 7-8 aylık devre. Sevgili kardeşlerim, hepimiz netice itibariyle sadece birer yaratıkız. Mahlukuz. Allah-u Teala bizleri halk etmiş, yani daha Türkçe bir tabirle yaratmış. İşte Allah-u Teala tarafından yaratılan biz insanlar, Allah'ın bizi niçin yarattığına mutlaka ve mutlaka bir göz atmalıyız. Niçin yaratıldık? Arkasında sadece bir tek sebep var sevgili kardeşlerim. Başkalarını, etrafımızdaki insanları mutlu etmek için, herkesi mutlu etmek için. İşte bu bilgisayar konuşmaları, televizyondaki konuşmalar hepsi bu maksada mantuptur. Bu hedefe yöneliktir. Başkalarını mutlu etmek. Bir insanın mutlu olmasının en kolay yolu başkalarını mutlu etmektir. Öyleyse bu istikamette elimizden gelen bütün gayreti sarf etmeliyiz. Yani insanlar bizden bahsettikleri zaman onların her hallerinden bizi çok sevdikleri belli olmalı. Peki bir insan bir başkasını niçin sever, nasıl sever? Eğer o kişi onlara iyi davrandıysa, bu güzel davranışlarının güzelliği ölçüsünde kişi sevilir. Her gün kendinize bir sual sormalısınız. Ben bugün başka insanlar için ne yaptım? Daha biraz ötesi, ben bugün başka insanları mutlu etmek için ne yaptım? Görevinizin sadece bu olduğunu bilin. Başka insanları mutlu ederken asıl kendiniz mutlu olursunuz. Kime ne kadar mutluluk vermişseniz ondan daha fazlasını Allah-u Teala size mutlaka ilahi mutluluk olarak yaşatır. Allah adeta sizin mutluluğunuzun aynısıdır. Başkasına verdiğiniz mutluluğu size aksettiren ve sizin mutlu olmanızı temin eden bir ayna. Allah sizi seviyor mu, sevmiyor mu? Eğer mutluysanız Allah Teala'nın sizi sevdiğinden emin olabilirsiniz. Çünkü mutluluk dünya ilmiyle yaşanmaz, Rabbani ilimle yaşanır. Başka insanları mutlu etmek istikametinde bir gayretiniz yoksa, o zaman siz mutlu olamazsınız. Sevgili kardeşlerim, daimi zikir kesintisiz bir mutluluğu ifade eder. Bu Allah ile olan ilişkinizdir. Ama eğer siz bu kesintisiz mutluluğun içerisinde başka insanlara hizmete kendinizi adamışsanız, başka insanları mutlu etmeye kendinizi adamışsanız, o zaman iki kat mutluluğu yaşarsınız. Hem zikretmenizin karşılığı olan mutluluğu, hem de zikirle beraber

Kesin siz bir zikrin sahibi olduğunuzu düşünüyoruz. Başka insanları mutlu etmenin mutluluğunu yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi sever. Hepinizin mutlu olmasını istemesinin arkasında sizin saadetiniz vardır. Allah ister ki herkes mutlu olsun. İnsan adı verilen bütün Allah'ın yarattığı mahluklar hepsi mutlu olsun. İşte Allah Teala'nın bütün insanların istediği şey mutluluğu yaşamalarıdır. Bu yol mutlaka Allah'tan geçer. Allah'ın devreye girmemesi halinde hiç kimse mutluluğu yaşayamaz. Mutluluk bir insanın iç dünyasında mutlu olmasıdır. Mutluluk bir insanın dış dünyasında, yani başka insanlarla ilişkilerinde mutlu olmasıdır. Mutluluk insanın Allah ile olan ilişkilerinde vücuda gelmelidir. Böylece iç dünyadaki mutluluk kendi içinizdeki mutluluktur. Dış dünyadaki mutluluk başka insanlarla münasebetlerinizdeki mutluluktur. Ama önemli olan Allah ile olan ilişkilerinizdeki mutluluktur ki bunun yegane ilacı zikirdir. Peki bir insan zikir yapsa hep ama ibadetlerini yapmasa? Bu mümkün değildir. Neden değildir? Çünkü zikir yapan bir insan öyle bir terbiye ile terbiye olur ki onun ibadetlerini yapmaması değil, en güzelin altında yapmaması söz konusudur. O ibadetlerin en güzelini yapacaktır. Neden öyle? Çünkü daimi zikre ulaştığı için ona Allah iradesini teslim alarak Allah ibadet ettirecektir. İbadetini Allah gerçekleştirecektir. Neden? Çünkü onun önce ruhunu teslim alır, sonra fizik vücudunu teslim alır, sonra nefsini teslim alır, üç etti. En sonra teslim aldığı, daimi zikirden sonra teslim aldığı kişinin kişisel iradesidir. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi bu temel teslimleri içerir. Mutluluk da ruhun tesliminde %51, fizik bedenin tesliminde %81, nefsin tesliminde ve daha sonrasında %100 nefsin kalbinin nurlarla dolmasını sağlar. Bu ne demektir? Bu mutluluğun da kendisi demektir. İç dünyanızda kavgasız bir hayat sürüyorsanız, yani nefsiniz ve ruhunuz arasındaki kavga bitmişse, nefsiniz artık ruhunuz gibi davranıyorsa, Allah'ın emirlerini yerine getiriyorsa, yasak ettiklerini işlemiyorsa, Allah'ın emirlerini tam olarak yerine getirmesi ne demek? Daimi zikre ulaşmış olması demek. Çünkü Allah Teala ara sıra zikretmemizi farz kılıyor. Bir, günün yarısından daha fazla zikretmemizi farz kılıyor. İki, ve ayaktayken, otururken ve yan üstü yatarken Allah'ı zikretmemizi de farz kılıyor. Bir insan üç halde bulunabilir. Ya bizim şimdi oturduğumuz gibi oturuyordur, ya ayaktadır, ya da yatıyordur. Burada yan üstü yatması Allah-u Teala tarafından mutlaka istenir. Neden? Çünkü kişi
yan üstü yattığı zaman kulağında Allah kelimesinin tekrarını kalp atışlarına bağlı olarak yaşayacaktır. Kalbiniz böyle atar, siz de Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli zikir yapabilirsiniz. Diye sessiz zikir yapabilirsiniz. Veya dilinizi de kımıldatmazsınız. Diye kalbi zikir yapabilirsiniz. İşte bu kalbi zikrin bir diğer cinsi, elinizi nabzınıza koyarak kalp atışlarınıza paralel bir şekilde Allah'ı zikretmenizdir. O zaman sevgili kardeşlerim,

kalbinizin atışlarına paralel bir şekilde dilinizi kımıldatmadan iç sesinizle Allah kelimesini tekrar etmek sağlam bir temele istinad eder. Ve daima yen üstü yapmaya çalışın. Bir kulağınız yerde olsun. Kıbleyi sağınıza alarak yatağınızı yapmaya çalışın. Ve kıbleye dönerek uyuyun. Gecelerinizi mutlulukla geçirirsiniz. İlk defa sabahleyin uyandığınızda, zikirle uyandığınızı gördüğünüzde ne kadar büyük mutluluğu yaşadığınızı düşünün. Bir ömür boyu hep böyle olacak. Uyandığınız zaman Allah'ı zikretmektesiniz. O zaman bir gün gözleriniz açıkken de melekleri görebilirsiniz. Allah Teala size gösterecektir. Kanatlı melekler. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın nimeti boldur. O bütün insanlara bu nimeti dağıtmak için hep hedefler gösterir. İnsanların içine bu zevki, bu sevgiyi, bu aşkı vermek için gerekenleri yapar. Ama bütün insanlar serbest iradeyle yaratılmışlardır. Böyle yaratıldıkları için dileyen kişi bunları yapar, bunlardan zevk alır, kesintisiz bir dünya mutluluğu yaşar. Dileyen kişi yapmaz. En çok zikredenden en az zikredene kadar bir zikir yapanlar silsilesi bütün devirlerde mutlaka var olur. Zikirsizlikse büyük bir hatadır. İnsanın mutluluğunu kendi eliyle katletmesidir.

Bir şeyi içerken bile her yudumda bir Allah kelimesi zikretmek, bunu diliyle değil, kalbiyle yapmak bir zevktir. Allah kelimesini tekrar eden kişi bu zevki yaşayandır. Zikir, dünyada huzurun yegane müessesesidir. Dünyada verilen bu gezegende bir hayat geçireceğiz. Geçirdik. 1933 doğumlu olduğuna göre 77 yaş. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dünyada yaşamak, eğer bir mutluluğu gerektiriyorsa, bu mutluluk zikirsiz yakalanamaz.

kalbinize Allah'ın nurlarını dolduracak olan tek ibadet zikirdir. Allah kelimesini tekrar etmediğiniz sürece nefsinizin kalbine Allah'ın nurları gelip yerleşmez. Reçete Allah kelimesinin tekrarı yani Allah zikridir. Allah zikri, kim Allah'ı zikretmeye başlarsa başladığı noktadan bitirdiği noktaya kadar o kişinin kalbine Allah'ın nurlarının dolmasını ifade eder. Bunu mutlaka sağlar. Acaba kişinin bir özelliği olması gerekir mi? Elbette gerekir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemeden, Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olmadan bu zikir ona fazla bir şey sağlamaz. Kapılar kapalıdır. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu noktadan itibaren fayda başlar. Ama mürşide tabiyet konunun temelini teşkil eder. Çünkü ancak tabiyetten sonra nefsin kalbinin içine Allah'ın nurları yerleşecektir. Allah'a ulaşmayı dilemek meselenin başlangıç noktasıdır. Allah'ın kalbinizin kapısında gerekli işlemleri yapması gerekir. Allah'a ulaşmayı dilemek, birinci fasıl, mürşide tabiyet, ikinci fasıl ve tabiyetle beraber nefs tezkiyesinin başlaması, nefsin kalbine nurların dolmaya başlaması, başlangıçtaki %2 rahmet nurundan sonra %98'e ulaşan bir fazıllar sistemi, o kişinin nefsini karanlıkların hepsinden kurtaracaktır. Bütün insanların kalbi, nefslerinin kalbi başlangıçta kapkaranlıktır. Afetlerle doludur o nefs. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptalar vesaire. Bu afetler yerlerini hasletlere terk edeceklerdir. Nefretin yerini sevgi alacaktır. Bütün güzellikler kişinin nefsinin kalbinde açan tomurcuklar olarak giderek güllerin dünyasını vücuda getirecektir. Sevgili kardeşlerim, bu öyle bir müessesedir ki hepinizi en güzele ulaştırır. Allah Teala ne istiyor? Bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Kanlarını koymuş mu? Koymuş. Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Bir, iki, mürşidinize tabi olun diyor. Üç, ruhunuzu bana, Allah'a ulaştırın diyor. Fizik vücudunuzu teslim edin diyor. Muhlis olun diyor. Fizik vücudunuzu Allah'a teslimden sonra o kişinin daimi zikre ulaşması söz konusu oluyor. Ondan sonra daimi zikrin ötesi bir kişinin muhlis olması, ondan sonra daimi zikre ulaşması söz konusu oluyor. Önce muhlis olmak, sonra daimi zikre ulaşmak, yani ulul elbab olmak
söz konusudur. Ulelvab'ın ötesi var mı? Ulelvab'dan sonra kişi lüplerin sahipleri olarak iradesini de Allah'a teslim edeceği bir noktaya doğru gidecektir. Ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi. Ruhun teslimi %51 zikirle tamamlanır. 7 safhanın birinci teslimi ruhun teslimidir. Sonra fizik beden teslim olur. İkinci teslim. Nefs teslim olur. Üçüncü teslim. İrade teslim olur. Dördüncü teslim. Nefsin teslimi ve iradenin teslimi daimi zikirle mümkündür. Bu kademe ulilelbab, ihlas ve serah makamlarını kapsar. Öyleyse bütün insanlar için Allah yolunda merhale kat etmek, mesafe kat etmek bu zikir adı verilen müessesenin giderek artışıyla sağlanır. 5 vakit namaz 7 vakitte çıkmıştır. O kişi mevcut 5 vakitte sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı vakitlerine sabah namazıyla öğle namazı arasında bir ilave namazla

Ve yasıyla akşam namazı arasında sabah namazıyla öğle namazı arasında akşam namazıyla yatsı namazı arasında kişi ilave namazlar kılacaktır. Kuşluk sünneti ve teheccüd sünneti. Sevgili kardeşlerim, insanlar için farz kılınan namaz beş vakittir. Sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı. Ama akşam namazıyla yatsı namazı bunun ötesinde yatsı namazıyla sabah namazı kuşluk sünneti ve teheccüd sünneti diye iki tane sünnet giriyor devreye. Yatsı namazıyla sabah namazı arasında teheccüd sünneti kılınır. Diğeri de kuşluk sünnetidir. Sevgili kardeşlerim, tüm bu sistemler Allah-u Teala tarafından ve onun sevgilileri tarafından insanlara ulaştırılmıştır. Allah'ın kainatta yarattığı en üstün mahluk, ona ruhundan üfürdüğü insandır. Allah'a en yakın mahluk, bu sebeple insandır. İnsan, Allah'ın ruhuna başlangıçta sahip olması dolayısıyla cinlerden daha üstün bir varlıktır. Cinlerin de resulleri vardır. Ama insan resuller üstündür. Devrin imamı daima insanlar arasından gerçekleşir. Huzur namazının imamı bir insanın ruhudur. Öyleyse insan olmak Allah-u Teala'nın bir lütfu keremidir. Hepimiz insan olarak Allah bizi insan hüviyetinde yarattığı için hep Allah'a şükretmeliyiz, hamd etmeliyiz sevgili kardeşlerim. Bu hamd ve şükür müessesesi dizaynında her şey öylesine güzel ki, bu güzellikleri bozmasa dediğinde şeytan elinden gelen her şeyi yapacaktır. Sakın şeytana aldanmayın. Sizi ne veya kim namazdan alıkoymaya çalışıyorsa o sırada mutlaka şeytan birisi bunu yapmaya çalışıyorsa şeytan o kişiye tesir etmektedir. Veya doğrudan doğruya bu istikamette bir şey hissediyorsa kişi, namazı kılmamak konusunda bir istek, o zaman bu istek gene kesin olarak bilin ki şeytandan geliyordur. Herkesin etrafında şeytan mutlaka vardır. İblis deyince sadece bir tane şeytan akla gelir. Ama herkesin etrafında bir tane değil, birkaç tane şeytan her zaman vardır. Öyleyse her yaptığınızı görürler, bilirler ve size yanlış yaptırmak için şöyle tarif etmek daha güzel, Allah'ın emirlerini yaptırmamak için bir, yasak ettiği fiilleri işletmek için iki,
ayrı ayrı cephelerde faaliyet gösterirler. Bütün gayretleriyle sizin sevap kazanmak yerine günah kazanmanızı temine çalışırlar. İşte onlar süfli cinlerdir ve şeytanlardır. Sevgili kardeşlerim, hepsi insan adı verilen sizlerin düşmanıdır. Ama eğer Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, mürşide tabi olacaksınız. Mürşide tabi olduğunuz anda başınız üzerine mutlaka devren imamının ruhu gelir. Geldiği andan itibaren şeytan size o istikamette bir tesirin sahibi olamaz. Başınız üzerinde devrin imamının ruhu yatay olarak durur, kollarını açmış durumda. Allah Teala onun için Kur'an-ı Kerim'de onların üzerine kanatlarını ger diyor. İşte kanatlar sağ ve sol koldur. Her kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir. Böyle kolları açık bir vaziyette onun üzerinde yere paralel bir şekilde yer alır. İşte o iblisin telkinlerinden, işte o iblisin karanlıkları göndermesinden sizleri koruyan bir vasıtadır. Her devirde devrin imamının binlerce ruhu, binlerce kişinin başının üzerinde, yüz binlerce kişinin başının üzerinde yerleşir ve görev yapar. Mutlaka hayatta olması lazımdır. Hayatta olmak söz konusu olmasaydı, herkesin başının üzerinde devrin imamının değil, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ruhu oluşurdu. Böyle olmuyor. Mutlaka hayatta olan birisi olması lazım. Sevgili kardeşlerim, şu büyük vakayı hiç unutmayalım. Allah, insan olarak yarattığı herkesi sever. İster ki bütün insanlar cehenneme gitsin, affedersin, bütün insanlar cennete gitsin, herkes kendisini kurtarsın. Bunun için indirmiş Tevrat'ı, bunun için indirmiş İncil'i, bunun için indirmiş Kur'an-ı Kerim'i Allah-u Teala. Ayrı ayrı zamanlarda indirilen bu üç tane kitaba baktığımız zaman birbirinden temelde asli unsurlar itibariyle bir farkları olmadığını görürsünüz. Üç kitapta 7 safha ve 4 tane teslim içerir. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik vücudun teslimi, munis olmak, İradeyi Allah'a teslim etmek. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için geçerli olan bir muhteva söz konusu. En kolayı ruhu Allah'a teslim etmektir. Allah bunu görev olarak almıştır. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Bunu yaptığı zaman o kişinin nefsinin kalbi %49 fazıl, %2 rahmet olmak üzere %51 nurlarla kaplanmış olur. 7 kademede 7 tane gök katı açılacaktır. Her gök katında %7 nur birikimi o gök katına ulaşmanızı sağlayacaktır. Böylece 7 kere 7 49 eder. %49 nurla 7. gök katını aşarak Allah'ın zatına ruhunuz ulaşır. Dik yokuş bundan sonrakidir. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmesi günün %80'inden daha fazla zikretmenize bağlıdır. Bu dik yokuştur. Ondan sonra daimi zikre ulaşmak dik yokuştan sonra çok büyük problem olmaz. Allah-u Teala'nın hepinizi bu hedeflere ulaştırması bizim temel duamızdır. Hepinizin ruhunuzu da, beçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Yüce Rabbimize teslim etmenizi Allah'tan dileyerek
sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dostları, sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir Allah'ın zikir sohbetinde birlikteyiz. Vel Asr suresinin dört bölümden oluşan Vel Asr suresinin dördüncü bölümündeyiz. Ne diyordu Allah Teala Vel Asr suresinde? Vel asri, asra yemin olsun ki. İnnel insane lefî hüsr, muhakkak ki insanlar hüsrandadırlar. İllellezine amenu, ama amel olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Ve amelü salatı, nefs tezkiyesi yapanlar, nefsi ıslah edici amel işleyenler hariç. Ettevasav bil hakkı, hakkı tavsiye edenler hariç. Bu üçünü tamamladık. Şimdi dördüncüsündeyiz. Ettevasav bil sabr ve sabrı tavsiye edenler. Dikkat edin, bu kişi sabrın sahibi değil, daha ötesi, iradesini de Allah'a teslim edip başkalarına da sabrı tavsiye etme seviyesine giren birisi. Kaldığımız yer ruhumuzun Allah'ın zatına ulaşması ve Allah'ın zatında yok olmasıydı. Ruh Allah'a ulaşır, Allah'ın zatında yok olur. Bu işlem fena fillah adını alır. Fena, fani olmak, yok olmak demek. Fi içinde, Allah, Allah'ın içinde yok olmak demek. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın zatında ruhun yok olmasını tamamladık. Bundan sonra ne olur? Ruh Allah'ın zatında yok olduktan sonra Allah Teala o ruhu tekrar çıkaracaktır ve ona indi ilahide bir taht ihsan edecektir. Enam suresinin 127. ayet-i kerimesi gereğince onlara Allah'ın katında teslim yurdu vardır diyor Allah Teala. Allah'ın katındaki teslim yurdu, Allah'ın katında onlara verilen tahtlar. Allah'ta değil, Allah'ın zatında değil. Allah'ın zatı teslim yurdu olmuş kişiye, ruhunu Allah'laştırmış ve ruh Allah'a teslim olmuş. Ama şimdi bu kişi bunun ötesine geçiyor. Allah'ın katında bir taht ihsan ediliyor ve o tahttakilerden biri oluyor. Bu makam beka makamıdır. Orada Allah'ın katında sonsuza kadar baki olacaktır o ruh. Sonra, daha sonra bu kişinin zikri %70'i aşacaktır. Ne zaman bu kişinin zikri %70'i aşarsa, o zaman o kişi zahit olur. Hiç kimse
zikri günün yarısını aşmadıkça nefsinin kalbindeki afetler %70 azalamaz. Kalbindeki nurlar %70'e ulaşamaz, %70'i aşamaz. Bir insanın nefsinin kalbindeki nurların %70'i aşabilmesi, yani kişinin zahit olabilmesi, günün yarısından daha fazla zikretmesine bağlıdır o kişinin. Zühd de bu istikamette bir anlam kazanıyor. O kişi bu noktada zahittir. Neye karşı zahittir? Dünyaya karşı zahittir. Zühd müessesesi Kur'an-ı Kerim'de bir ayette sadece geçiyor. Onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple Yusuf'u birkaç dirheme sattılar diyor Allah-u Teala. Yusuf'a değer vermiyorlardı manasına geliyor. İnsanlar içinde bir lokma, bir hırka muhtevası ifade edilir. Kim böyle bir dizayn içindeyse o zahittir denir. Ama aslında bu söz Kur'an'a göre geçerli değildir. Allah Teala hiç kimsenin bir lokma ve bir hırkayla yaşamasını emretmemiş Kur'an-ı Kerim'de. Ama Kur'an-ı Kerim'de zahit olmayı emretmiş. Bu, o kişinin zikrini günün yarısından ötesine taşırmasıyla olur. İşte kişi neden zahitti? Dünya nimetlerine sırtını çevirdiği için zahitti. Öyle isim vermişler kişiye, zühd sahibi kişiye. Allah'a verdiği değer, dünyaya verdiği değerden üstün olduğu için. Dünya onun gözünde bir hiç olduğu için. İşte bunu zikir açısından söylediğimiz zaman, o kişinin her gün, günün yarısından daha fazla Allah'ı zikretmesi demek, Allah'ı kendisinden daha fazla seviyor olması demek. Allah'ı kendisine ve dünya hayatına tercih ediyor olması demek, Allah'ı öne geçiriyor olması demek. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böylece Allah ile olan ilişkilerinde kişi zühd makamının sahibi olur. Sonra bu kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %80'i aşacaktır. Zikri de günün yarısından öteye geçtikten sonra daha da öteye geçecektir. Zikri daha çoğalacaktır. Daimi zikre doğru yaklaşacaktır yavaş yavaş kişi. Ama bu nefsinin kalbinde %81 nur birikimi tahakkuk ettiği anda, o kişinin kalbinde %19 afetlerin mevcut olmasına rağmen Allah Teala o kişiyi Allah'ın koruması altına alır. Yani o kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Bir başka ifadeyle nefsinin kalbinde hala %19 afet olmasına rağmen o kişi Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir, yasak ettiği hiçbir fiili işlemez. İşte bu o kişinin
fizik vücudunu Allah'a teslim etmesi demek. Fizik vücutları teslim ediyor. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. İşte Allah Teala Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesine diyor ki: Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçhimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Böylece bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Bu fizik vücutların Allah'a teslimidir. Sonra kişi daha çok zikrine önem verir. Öyle bir noktaya gelir ki 24 saat zikretmeye başlar. Yani zikri daime ulaşır, daimi zikre ulaşır. Burası ulul elbab makamıdır. Sabrı tavsiye edecek insanların nasıl oluştuğunu beraberce inceliyoruz. Ulul elbab daimi zikrin sahipleridir. Allah Teala diyor ki: "Li ulul elbab yeskurullaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim." Ulul elbab ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor. Bütün sahabe ulul elbab olmuş mu 14 asır evvel? Hepsi başarmışlar bunu sevgili kardeşlerim. Allah Teala diyor ki: Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde sahabe için: onlar sözü dinlerler. Sözün ahsen olanına tabi olurlar. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği sözler, eğer Kur'an'ı okuyorsa kalbindeki Kur'an'ı okuduğu için ahsendir. Eğer söylüyorsa Peygamber Efendimiz söylediği için ahsendir. Ve böyle bir dizaynda diyor ki: onlar sözü dinlerler, sözün en güzeline tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler ve ulul elbab oldular diyor Allah Teala, lüflerin sahipleri oldular diyor. İşte kim lübbün sahibi olursa, beş duyumuzun algıladığı standartların ötesinde bir idrake kavuşmuşsa kişi, işte bu kişi ulul elbab'tır. Ulul elbab'ın birinci özelliği daimi zikrin sahibi olmasıdır. Daimi zikrin sahibi ise nefsinin kalbinde afet kalması mümkün değildir. Kalbi %100 nurlarla dolmuştur. Bir daha da boşalması mümkün değildir. Daimi zikrin sahibi olduğu için kişi. Bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. İkinci özelliği. Üçüncü özelliği, Allah'ın bütün söylediklerini kendisine söyleyip söylediği şeyleri işitir ve gösterdiği şeyleri görür. Yani kalp gözü ve kalp kulağı açılmıştır. Bu vasıfların sahibi olan bu kişi, ehli tezekkür hüviyetine girmiştir. Allah ile her konuyu tezekkür edebilecek, karşılıklı konuşabilecek olan bir özelliğin sahibidir. Birinci özelliği. İkinci özelliği, ehli hikmettir. Hüküm verdiği zaman ister hakem olarak, ister hakim olarak hüküm versin, hep Allah'tan sorarak vereceği için mutlaka doğru hüküm verir. Üçüncü özelliği de, bu kişi ehli zikirdir. Daimi zikrin sahibidir. Ehli hayırdır. Daimi zikrin sahibi olması
her an derecat kazanmasına, hayır kazanmasına sebebiyet verdiği için derecat kazanmak hayırdır, derecat kaybetmek şerdir. Bu kişi bu sebeple ehli hayır olmuştur. Bütün sahabe ullelbap olmuşlar. Allah Teala bu ullelbaba yerlerin melekûtunu gösterir. Yedi kat yerler, yani yedi kat cehennem bu kişilere mutlaka gösterilir Allah Teala tarafından. Bir de zemin kat gösterilir. Zemin kattaki devrin imamının dergahı. Burası Ulul Elbab makamıdır. Kişi daimi zikre ulaşmıştır. Allah'ın farz kıldığı bir husus bu. Nisa 103'te Allah Teala diyor ki ayaktayken de feskurullâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Otururken de, ayaktayken de, yanüstü yatarken de hep zikredin diyor Allah Teala. Öyleyse bütün sahabenin bakıyoruz ki Allah Teala ulul elbab olduğunu söylüyor. Bundan sonraki aşamada o kişinin muhlis olması söz konusudur. Bütün sahabe muhlis olmuş. Yani nefsinin kalbi halis olmuş. Bu ulul-elbab kademesindeki yedi kademe gökler, yedi kademe yerler gösterildiği zaman o kişi yerlerin melekûtunun sahibi olduğunda nefsinin kalbinde yedi mertebe müzeyyen olma söz konusu olur. Bu müzeyyen olma bütün konuları kapsar. Bunlardan bir tanesi de sabırdır. Sabırsızlık afeti, nefsin bütün afetleri daimi zikirde yok olduğu zaman o kişi kalbinde hiç afet kalmayan birisi olur. Yani sabırlı bir insan olur. Daha daimi zikre ulaştığı anda, ama ulul-elbab makamında bu sabırlı olması yedi kademe daha kalbinin müzeyyen olmasıyla yedi kademe artar. Yedi mertebe artar. İhlas makamında Allah Teala kişiye birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarını gösterir. Ve bütün bu katlarda bu kişi Allah Teala'nın gösterdiklerini görür. En son yedinci gök katının son alemi olan indi ilahi görür ve oranın en yüksek noktası olan Sitre-i Müntaha'daki ağacı görür. İşte onu gördüğü zaman kişi tövbe-i nasuha davet edilir. Bu davet o kişinin salih makamına ulaşmasını ifade eder. Acaba bütün sahabe muhlis olmuşlar mı? Bütün sahabe muhlis olmuşlar. Çünkü Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesi
şöyle, Habibim onlara de ki, Allah sizin de Rabbiniz, bizim de Rabbimiz. Ama biz Allah'a muhlis olanlarız. Nahnu lehu muhlasin. Biz ona muhlis olanlarız. Burada kişinin irşad olması söz konusudur. Bu noktaya gelen kişi halis olmuştur. Ve bu noktadan sonra bu kişinin durumuna bakıyoruz. Ne olur? Bu kişi irşad olur. İrşad olmuştur bu noktada. Halis olduğu nefsinin kalbi halis olduğu noktada o kişi irşad olur. Allah Teala bütün sahabenin irşad olduğunu söylüyor. Bütün sahabe için diyor ki, ey sahabe, içinizde Allah'ın Resulü var. Eğer ona karşı yanlış davranışlarda bulunursanız bundan çok zarar görürsünüz. Ama Allah size imanı sevdirdi, fıskı, küfrü, isyanı, kerih gösterdi. İşte onlar irşad olanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşad olmuşlar. Burası salah makamıdır. Salah makamında da bu kişi nefsinin kalbi daha 4 mertebe müzeyyen olur. Ve 5. mertebe müzeyyen olmasıyla 19 mertebe tezyin tamamlanır. Bu kişi iradesini Allah'a teslim eder. Bir başka ifadeyle Allah onun iradesini teslim alır. Bu noktaya ulaştırmak için salah makamının 1. makamında o kişi tövbe-i nasuha davet edilir. 7. gök katında Sitre-i Münteha'yı gördüğü zaman tövbe-i nasuha davet edilir. Bu salah ihlas makamından salah makamına geçiştir. Salah makamında bu kişinin 1. kademesi o kişinin tövbe-i nasuha davet edilmesidir. Sitre-i Münteha'yı görmesi sebebiyle. 2. kademesi Allah-u Teala'nın onun günahlarını örtmesidir. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bu noktaya ulaşanların günahlarını örttüğünü söylüyor. Peygamberlerini ve onlara tabi olanları Allah utandırmayacaktır diyor kıyamet günü. O kıyamet günü ki diyor onlar ruhları, nurları önlerinde ve sağlarında olarak yürüdüler. Ya Rabbi derler, nurumuzu arttır. İşte böyle bir dizaynda onların nurlarının artışı söz konusudur. Bundan sonraki kademede Allah Teala nur artışını verecektir. Ama burada Allah onlara, onların talebi üzerine mağfiret edecektir. Ya Rabbi, bizim günahlarımızı örttün, bize mağfiret eyle diye talepleri vardır diyor Allah Teala. 2. kademesinde salah makamının kişinin günahları örtülüyor. 3. kademesinde salah nuru veriliyor ve kişi böylece başının üzerinde devrin imamının ruhu
varken devrenin imamının ruhunun üzerinde de nur varken, salah nuru varken bu kişinin kendisine

günahların örtülmesi. Üçüncü kademesi, salah nurunun verilmesi. Dördüncü kademesi, o kişinin günahlarının sevaba çevrilmesi. Ve kişi böylece iradesini de Allah'a teslim eder. Allah-u Teala bu vasıflarda donattığı kulunun iradesini teslim alır ve o kişiyi irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşat makamına tayin eder. Bu mutlaka bir kişinin irade teslimini gerçekleştirmiş olmasını gerektirir. Burada takvanın en büyüğü olan hakka tukati takva söz konusudur. Ve bu da farzdır. İrademizi Allah'a teslim etmemiz de farzdır. Öyle bir takvayla takva sahibi ol ki diyor Allah-u Teala. Bu bir hakkın takva olsun. Ve siz ölmeyin. Önce Allah'a bir hakkın takvayla teslim olun. Sonra ölün diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah olan, Allah ile olan ilişkilerinizde bu nokta hayatınızın en büyük mükafatını alacağınız noktadır. Orada irşat makamına Allah Teala iradesini teslim aldığı kişiyi mutlaka o cümleyle, irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle o kişiyi ulaştırır. İşte burası yolun sonudur. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuşlardır. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bu hususu gayet net bir şekilde açıklıyor. Diyor ki Allah-u Teala Tövbe 100'de o sabikun el evvelin var ya, evvelki önceki sabikundan müsabakalarda, hayırlarda yapılan müsabakalarda en üst 3 kademeyi, 1. 2. 3. gelenler, yani en üst noktaları paylaşanlar, bu müsabakalarda hayırlarda yarışanların başta gelenleri, onlar daimi zikrin sahipleri, nefslerinin kalbi 19 mertebe müzeyyen olanlar. İşte onların bir kısmı ensardandı diyor. Yani Medine'deki yardımcılardandı. Bir kısmı muhacirindendi. Yani Mekke'den Medine'ye göç edenlerdendi. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı diyor. Tabi'in. Görüyorsunuz ki bütün sahabe bu hedefe ulaşmış. İşte Vel Asr suresinin ifade ettiği ettevasav bil hak, ettevasav bis sabr ifadesi bütün bu safhaları ihtiva ediyor. Tevasav bil hak, hakka ulaşıp da ruhun hakka teslim edilmesi ve etraftaki insanlara hakkın tavsiye edilmesi. Ama sabrın sahibi olmak o noktaya göre çok daha önemli bir nihai nokta sevgili kardeşlerim. Öyleyse bu bağlamda bütün sahabenin

bu hedeflerin hepsini gerçekleştirdiklerini görüyoruz. Peki Vel Asr suresinin bütün söyledikleri farz mı? Evet, bütün söyledikleri farz. Allah'a ulaşmayı dilemek farz mı? Evet, farz. Münibine ileyhi ve ettekuhu diyor Allah Teala Rum 31'de. Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı takva sahibi ol. Lokman 15'te diyor ki vettebi sebila men enabe ileyye. Bana ulaşmayı dileyenin yoluna tabi ol. Sen de bana ulaşmayı dile diyor Allah Teala. Zümer 4'te ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu diyor. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona teslim ol. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek üzerimize farz. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Hepsi. İşte Allah Teala sahabeyi anlatıyor. Zümer 17'de vellezî neştenevut tagute en yâbudihâ ve enâbu ilallâhi lehimil büşrâ fe beşir ibâdî. Ve onlar ki, sahabe ki taguta, şeytanlara, insan ve cin şeytanlara kul iken onları onlardan kurtardılar kendilerini. Onlardan kaçındılar. Allah'a ulaşmayı dileyerek onlardan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır. Kullarıma müjdele diyor Allah Teala. Öyleyse bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dileyerek buraya ulaşmış ve tağutu kullanmaktan kurtulmuş. Ne yapmış? Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah'a ulaşmayı hepsi dilemiş. Peki mürşide tabi olmak farz mı? Allah Teala açıkça Maide 35'e diyor ki: Ya eyyühellezine amenettekullâhe vebtegu ileyhil vesilete. Ey amine olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. Mürşidinizi Allah'tan isteyerek. Mürşidi Allah'tan istemek ve tabi olmak herkesin üzerine farz. Bütün sahabe tabi olmuşlardı. Tabi olmuşlar mıydı? Hepsi. Allah Teala Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesinde diyor ki onlar orada sana tabi oldukları zaman onların ellerin üzerinde Allah'ın eli vardı. Tabiyetleri kesin. Peki ruhun Allah'a ulaştırılması farz mı? Farz. Allah Teala diyor ki Müzzemmil 8'de Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden keserek Allah'a ulaş. Rad 21'de diyor ki vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusule. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar diyor. Allah'a ulaştırılmanın bir emir olduğu açıklanıyor. Fefirru ilallahi diyor Allah Teala. Allah'a kaç, Allah'a sığın. İrci'i ila rabbiki diyor. Rabbine rücu et diyor. Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesi. Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş diyor. Bütün sahabe Rablerine hepsi ulaşmış. Zümer 18'de Allah Teala onları sözü dinlerler. En güzelini gerçekleştirirler diyor. Onlar hidayete erenlerdir diyor, hidayete. Bütün sahabe ermiş, ruhlarını hepsi Allah'a ulaştırmış. Üzerimize farz. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ruhlarını ulaştırmış.
Ne gördük? Evvela hepsi Allah'a ulaşmayı dileyerek birinci faslı gerçekleştirmişler. Yani hüsrandan kurtulmuşlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hüsrandadır diyordu Allah Teala. Ve bütün sahabenin hüsrandan kurtulduğunu görüyoruz. İşte Velasr suresinde innel insane lefî hüsr illellezîne âminu diyor. Herkes hüsrandadırlar ama Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç onlar hüsranda değillerdir. Bütün sahabenin Allah'a ulaşmayı diledikleri kesin, hepsi hüsrandan kurtulmuşlar. Ve tevasav bil hakkı diyor Allah Teala. Ve illellezine amenü dedikten sonra ve amelü salihatı diyor. Nefsi ıslah edici ameller yapmaktan bahsediyor. Bu mürşide ulaşmakla mümkün olan bir kademe. Bütün sahabe mürşitlerine gördük ki farz üzerimize, hepsi de ulaşmışlar. Sonra üçüncü kademesine giriyoruz ayet-i kerimenin. Tevasa bil hakkı diyor. Hakkı tavsiye edenler. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Hepsi hidayet ermişler. Yani hepsi hakkı tavsiye edenler. Üzerimize farz mı? Farz olduğunu gördük. Gösterdiğimiz, söylediğimiz ayet-i kerimeler ruhumuzun Allah'a ulaşmasının farz olduğunu söylüyor ve bütün sahabenin bu farzı gerçekleştirdiğini söylüyor Allah Teala. Sonra geri kalan sabrı tavsiye etmek fizik vücudun teslimini içeriyor, nefsin teslimini içeriyor, iradenin teslimini içeriyor. Gördük ki fizik vücudumuz Allah'a teslimi üzerimize farz. Diyor ki Allah Teala Yasin suresinin 60 ve 61. ayetlerinde Elem ehad ileyküm ya beni Ademe en la tabidu şeytane innehu lekum aduvun mübin ve eni buduni hazza sıratı mustakim ey Ademoğulları ben sizlerden ahd almadım mı? Bana kul olacağınıza dair yani fizik vücutlarınızı bana teslim edeceğinize dair ve ben sizden ahd almadı mı diyor. Bu da sırat-ı müstakimdir diyor Allah-u Teala. Ahd, fizik vücudumuzun Allah'a teslim edeceğine dair Allah'a verdiğimiz ahd. Söyledik. Ayet, Ali İmran Suresinin 20. ayet-i kerimesini söyledik. 20. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bütün sahabenin Allah'a fizik vücutlarını teslim ettiklerini söylüyor. Habibim onlara de ki, ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi Allah'a teslim ettik. Daha ötesi ulul elbab olmak, Allah-u Teala farz kılmış mı? Feskürünallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim diyor Nisa 103. Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yerinizde yatarken de hep Allah'ı zikredin. Bütün sahabe ulul elbab olmuşlar mı? Evet, Allah Teala bütün sahabenin daimi zikrin sahibi olduğunu söylüyor. Onların hepsinin daimi zikre ulaştığını söylüyor ve daimi zikrin sahiplerinin ulul elbab olduğunu söylüyor. İşte sahabenin ulul elbab olması açık bir şekilde Allah Teala tarafından ifade buyurulmuş. Bütün sahabe daimi zikrin sahibi olmuş. Onlar ulul elbab oldular diyor Allah Teala. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde hidayet erdiler dedikten sonra sahabe için
Onlar ulul elbab oldular diyor Allah Teala. Ulul elbab olmadınsa daimi zikrin sahibi olmakla aynı şey olduğunu söylüyor Allah Teala. Bu hakkın tavsiye edilmesinin ötesindeki sabrın tavsiye edilmesinin kademelerinden bir başkası, fizik vücudun tesliminden sonraki kademe. Ondan sonra bütün sahabenin nefslerini Allah'a teslim ettikten sonra iradelerini de Allah'a teslim ettiklerini ve hakkatukati takvanın sahibi olduğunu görüyoruz. Hakkatukati takva farz mı? Evet. Ali İmran Suresinin 102. ayet-i kerimesinde onlar diyor nasıl Allah'a bir hakkın takvayla teslim oldularsa siz de öyle teslim edin, olun diyor. Ve gördük ki Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesinde bütün sahabe, ister ensar olsun ister macirin, hepsi iradelerinde Allah'ı teslim etmişler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Vel Asr Suresinin bütün muhtevası Kur'an'a göre farz. 7 safanın 7'sini de içeriyor. Ve görüyoruz ki bu 7 safanın 7'si de bütün sahabe tarafından gerçekleştirilmiş. Öyleyse Vel Asr Suresi Kur'an'ın ruhudur. Şeyban-ı Rahiye tabi olan Şafii mezhebinin kurucusu diyor ki

Allah'a ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de teslim edin. Ne şekilde söylemiş bunu? Demiş ki, Kur'an-ı Kerim kaybolmaz. Mutlaka var olmakta, kıyamete kadar devam edecektir. Ama farz-ı muhal, düşünmesi bile uzak bir ihtimal. Ama düşünsek ki, kabul etsek ki, Kur'an-ı Kerim kayboldu. İşte diyor, bu Vel Asr suresi var ya, o Kur'an-ı Kerim'in bütününü ihata eder. Gerçekten Kur'an-ı Kerim'in bütünü 7 safhadır. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabi olmak, 2. ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, 3. fizik vücudu teslim etmek, 4. nefsi teslim etmek, 5. irşad olmak, 6. ve iradeyi Allah'a teslim etmek, 7. Kur'an-ı Kerim bundan ibaret. Vel Asr suresi de bundan ibaret. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediniz ki Vel Asr suresi 4. bir anlatımla inşallah burada tamamlandı. Vel Asr suresinin 4 safhasını da sizlere inşallah anlatmış olduk. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederek ve hepinizin hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi o kadar çok seviyoruz ki Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammedin. Bismillahirrahmanirrahim. Vel alemin arrahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Ihdinas sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Amin.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz Allah'a kul olmak. Bütün kavramlar gibi Allah'a kul olmak da yedi safhadan oluşuyor. Allah Teala buyuruyor ki ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor Allah Teala. Eski alimler de bize kulluk etsinler diye, yarattık diye Türkçeleştirmişler bunu. Biliyorsunuz kulluk etmek, ibadet demek. İbadet etmek Allah-u Teala'ya, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, bunlar ibadetler. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala eğer öyle yaratmış olsaydı, ibadet etsinler de yaratmış olsaydı, insanlar ibadet edecekti. İslam'ın beş şartı ibadetleri ihtiva eder. Ama hiçbirisi cehennemden kurtulamayacaktı. Allah'a ulaşmayı dilemeyeceklerdi ve cehennemden kurtulamayacaklardı. İşte Yunus Suresi 7 ve 8. ayetler. Allah Teala buyuruyor ki, اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا الَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوْعِدُهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Yunus Suresinin 7 ve 8. ayetlerinde Allah Teala buyuruyor ki, onlar ki muhakkak surette, kesin surette bize mülaki olmayı, yani ruhlarını hayattayken bize Allah'a ulaştırmayı dilemezler. Muhakkak olarak onlar ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Bize mülaki olmayı, ruhlarını bize ilka etmeyi, mülaki kılmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından mutmain olurlar, tatmin olurlar. Dünya hayatıyla tatmin olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gideceği yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah Teala. Eğer ibadetler insanı kurtarabilseydi Allah Teala bu ayet-i kerimeyi koymazdı. Bir insanın cehennemden kurtulabilmesi mutlaka Allah'a mülaki olmayı dilemesine bağlı. Bu dilek ise o kişi için hayati önem taşır. Çünkü onu dalaletten kurtaran, fısktan kurtaran, küfürden kurtaran, bütün negatif faktörlerden kurtaran, cehennemden kurtaran bir tek dilek vardır. Allah'a mülaki olmayı dilemek. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe o bu ayet gereğince, bu iki ayet gereğince cehennemden kurtulamaz, gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Gene bu iki ayet gereğince o kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek bir ibadet değildir. Bir tercihtir. Bir taleptir. Bir dilektir.
namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, zikir yapmak bunlar ibadettir. Ve görüyoruz ki İslam'ın 5 şartı zikir ibadetini de almıyor. Zikir ki ibadetlerin en büyüğü. Allah Teala diyor ki vele zikrullahi ekber. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerime de Allah Teala diyor ki utlu uhiye minel kitabi ve kumus salat. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber. Habibim sana vahyettiğimiz o kitap var ya, Kur'an, onu onlara oku ve de anlat ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah'ı zikretmek ikisinden de daha büyüktür. Allah'ı zikretmek namaz kılmaktan da Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyüktür diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ibadetler ki İslam'ı 5 temele oturtmuşlar. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek hepsi ibadet, tamam. Ama bu ibadetler hiç kimseyi cehennemden kurtaramıyor. Zikir de tek başına olsaydı kurtaramazdı. Bir Allah'a ulaşma dileği yoksa zikir de bir insana bir şey sağlayamaz. Öyleyse Allah insanları ibadet etsinler diye yaratmış olsaydı bütün insanları cehennem için yaratmış olacaktı. Ama ibadet için yaratmamış. Abd olsunlar diye yaratmış. Abd kelimesi ve ibadet kelimesi aynı kökten geliyor. Elif ve dal. Kelimenin kökü bu. Abd. Abid, ibadet. Aynı kökten gelen iki kelime. Öyleyse Allah Teala insanları ibadet etsinler diye yaratmış olması mümkün değil. Allah Teala insanları Allah'a kul olsun diye yaratmış. 7 tane de cennet yaratmış. İşte abd olmanın, kul olmanın her kademesi bir kat cennetle karşılaşıyor. Birinci kulluk Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde geçiyor. Allah Teala diyor ki vellezîne eştenebu't tâgûte en yâbudûhâ ve enâbu ilallâhi lehumul büşrâ febeşir ibâdî. Sahabeden bahsediyor. Onlar diyor, o sahabe var ya, onlar tâgûta kul olmaktan iştinâb ettiler, kaçındılar. Kendilerini kurtardılar tâgûta kul iken, tâgûta kul olmaktan, İnsan ve cin şeytanlara kul olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ne yapmışlar? Çünkü Allah'a yönelmişler, Allah'a ulaşmayı dilemişler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabesi, sahabe olmadan evvel onlar korkunç bir durumdaydılar. Öyleyse sahabe şeytana kulken Allah'a kul olmayı başarmış. Şeytana kulluk ederken Allah'a kulluk etmeye başlamamış. Şeytanın kuluyken Allah'ın kulu olmuş. Kulluk etmekle alakalı değil konu. Kul olmakla alakalı. Çünkü Allah Teala kullarımı müjdele diyor. Febeşir ibadi, benim kullarım. İbadi kelimesindeki sonundaki ye Allah Teala'nın benim ifadesi. Febeşir, öyleyse müjdele ibadi, benim kullarımın. Burası birinci kulluktur. Allah'a mülaki olmayı dilemeden hiç kimse şeytanın kulluğundan
kurtulamaz, Allah'a kul olamaz sevgili kardeşlerim. Bir insan birinci kullukta Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Burası üçüncü basamaktır. Sonra Allah Teala o kişiye furkanlar verir. Gözlerinde, kulaklarında ve kalbindeki engelleri kaldırır. Allah onun kalbine ulaşır. Ve bu kişiyi mürşidine ulaştırır. Ulaştırdığı zaman kişi ikinci kulluğa ulaşmıştır. Basamak 14. O kişinin nefsinin kalbinde %2 fazla birikimi gerçekleşmiştir. Ve bu kişi hacet namazını kıldığı zaman mutlaka Allah-u Teala mürşidini ona gösterecektir. İşte ikinci kulluk mümin 15'te ifade ediliyor. Refi'ü't derecati zül arşı. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah. Yülkir ruha ruhu min emrihi. Emrinden bir ruh ilka eder. Ulaştırır. Ala üzerine men yeşâhu, dilediği kişinin üzerine, yani başının üzerine, min ibadihi, kullarından dilediği kişinin üzerine ruh ulaştırır diyor Allah Teala. Li yunzire yevmet talab. Allah'a mülaki kılma gününe kişiyi ulaştırmak

bir gün üzere inzar etmek için, ihtar etmek için yevmüt talak. Mülaki olma günü, Allah'a ruhun ulaşma günü. Allah Teala ne yapıyor? Kişinin derecelerini yükseltiyor. Allah'ın yoluna giren kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi derecesi yükselmeye başlamış kişidir. Çünkü o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman bütün günahları örtülür. Bu kişi ikinci kullukta mürşidine ulaşır, tabiyetini gerçekleştirir. Allah onun bütün günahlarını sevaba çevirir. Burada kulluk açısından Allah-u Teala'nın olaya baktığını nereden anlayacağız? Allah-u Teala diyor ki, yülkir ruha min emrihi, emrinden bir ruh ilka eder, ulaştırır. Men yeşa'ı, dilediği kişinin ye min ibadihi, kullarından dilediği kişinin ala, üzerine, başının üzerine emrinden bir ruh ulaştırır. Kullarından dilediği kişi. Yani burada gene Allah'ın kulluğu var. Bu kullukta Allah'a mülaki olma gününün geldiğini inzar etmek için, ihtar etmek için, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka Allah Teala'dan mürşidini isteyecektir, hacet namazını kılıp. Allah Teala onu hacet namazını kıldığı zaman mutlaka mürşidini o kişiye gösterecektir. O kişi de mürşidine ulaşacaktır. Ne zaman ulaşırsa, ulaştığı takdirde o kişinin başının üzerine, kişi mürşidine ulaşıp tabi olduğu an devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelir. Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesi de aynı şeyi söylüyor. Diyor ki onların başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir ve kalplerinin içine iman yazılır. Mürşidine ulaştığı zaman kişinin kalbinin içine Allah Teala imanı yazıyor ve başının üzerine devrin imamının ruhu gönderiliyor. Burada da işte o ruhtan bahsediyor, kişinin başının üzerine gelir. Allah'ın kullarından dilediği kişi, bu kişinin özelliği ne? Bu kişinin özelliği Allah'a mülaki olmayı dilemiş olması, Allah-u Teala'nın onun üzerinde birçok değişiklikler yapması, mesela göğsünden kalbine nur yolu açması, o kişinin zikir yapması, nefsinin kalbine %2 rahmet nurunun dolması, sonra da Allah'tan mürşidini talep ederek Allah-u Teala'nın mürşidini göstermesi, kişinin mürşidine ulaşıp tabiyeti. Bu tabiyet sırasında olan birkaç olaydan, 7 olaydan bir tanesi, o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunun gelmesi, bir diğeri kalbinin içine imanın yazılmasıdır. Ve bu, kullarından dilediği kişinin üzerinde tahakkuk ediyor. Bu kişi birinci kulluğa ulaşmış, Allah'a mülaki olmayı dilemiş, şeytanın kuluyken Allah'ın kulu olmuş ve burada ikinci kullukta Allah'ın kulu olduktan sonra kişi mürşidine ulaşıyor, tabiyetini gerçekleştiriyor. O tabiyet noktasında kişi artık ikinci kullukta, başın üzerine devrin imamının ruhu geliyor. Kullarından dilediği kişi, bu Allah'ın kulu, bu kula Allah Teala başın üzerine devrin imamının ruhunu göndererek onun bu hedefe ulaşmasını temin ediyor. Üçüncü kulluk Fecr suresi 29. ayet-i kerime Fethuli fi ibadi.
Allah Teala Fecr 27, 28, 29 ve 30'da şunları söylüyor. Ya eyyetühen nefsün mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten vardiye fethuli fi vadi fethuli cenneti. Ya eyyetühen nefsün mutmainnetü, ey mutmain olan nefs, açıkça Allah Teala nefsten bahsediyor. Emmare birinci kademe, levvame ikinci kademe, birinci gök katı, ikinci gök katı. Mülkime üçüncü gök katı. Ruh Allah'a doğru yolculukta ne yapmış kişi? Allah'a ulaşmayı dilemiş, mürşidine ulaşıp tabi olmuş, ikinci kulluğu da gerçekleştirmiş ve mürşidine tabi olduğu gün ruhu vücudundan ayrılmış, Allah'a doğru yolculuğa başlamış. Nefsinin kalbinde ilk %7 nur birikimi kişi nefsi emarede. İkinci defa %7 nur birikimi nefsi levhamede. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefsi mülhimede. Dördüncü defa %7 nur birikimi nefsi mutmainede. Sonra nefsi radiyede. Beşinci, nefsi mardiyede altıncı, nefsi tezkiyede yedinci. Nefsinin kalbinde %51 nur birikimi oluştuğu zaman kişinin ruhu Allah'a ulaşmış olur. Her %7 nur birikiminde ruh Allah'a doğru yaptığı yolculukta bir gök katı yükselir ve de 7. defa %7 nur birikiminde ruh Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Fena fillah olur. Allah'ın zatında fani olur. İşte söylediğimiz Fecr suresinin 27, 28 ve 29. ayetleri bunu anlatıyor. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü. Ey mutmain olan nefs. Emmare levvame mülhime mutmainne. Üç kademi bitirmiş, mutmain olmuş. Dördüncü gök katında ruh. Nefs de mutmainne de. Allah'tan razı ol diyor. Ve Allah'ın rızasını kazan diyor. Radiyeten mardiye. Beşinci ve altıncı gök katları. Bu nefse hitap. İrci'i ila Rabbiki ruha hitap. Ve fizik vücuda veçhe yani kulluğu yapacak, gerçekleştirecek olan vücuda hitabı Fethuli fi ibadi. Öyleyse kullarımın içine, kullarımın arasına gir. O zaman ve öyleyse o zaman ithal ol. Gir fi içine ibadi kullarım. O zaman diyor Allah Teala kullarımın içine, kullarımın arasına gir. Öyleyse daha sonrasında var mı? Evet var. Ve tuli cenneti ve cennetime gir. Yine fizik vücuda hitap ediyor. İşte Fethuli fi ibadi kullarıma gir. Kullarımın arasına gir. Hangi kul bu? Ruhunu irci ile Rabbiki emrine uyarak Rabbine ulaş, Rabbine rücu et. Yükselerek Allah-u Teala'ya Rabbine ulaş emrine itaat eden ruhun Allah'a ulaştığı noktada o kişinin fizik vücudu da Allah'ın kullarının, ermiş kullarının arasına giriyor. Bu üçüncü basamağı gösteriyor, üçüncü kademeyi gösteriyor. Yani 21. basamakta ruh Allah'a ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Burası 22. basamaktır. Bu noktada fizik vücut Allah'a ermiş kullarının arasına girer. Üçüncü kulluktan bahsediyoruz. Önce Allah'a ulaşmayı dilemek birinci kulluk. Sonra mürşide ulaşıp tabiyet ikinci kulluk. Sonra Allah'ın kullarının arasına girmek, ruhu Allah'a ulaştırıp fizik vücudu Allah'ın ermiş kulları arasına sokmak üçüncü kademe.
İnsan hayatındaki üçüncü safa. Sonra ne olur? Ruh Allah'a ulaştıktan sonra kişi zikrini çok büyük ölçüde arttırmak zorundadır. Bu kişi günün yarısından çok daha fazla 18 saat zikre ulaştığı zaman normal standartlarda o kişinin fizik vücudu Allah'a teslim olur. Bu dördüncü kulluktur. Fatır suresinin 28. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Ne oluyor kişi? Ruhunu Allah-u Teala'ya ulaştırmış, zikrini arttırmış, günün yarısını aşmış. Bu kişi artık günün yarısından daha fazla zikreden birisidir. Böyle olan bir kişi zahittir. Kim günün yarısından daha fazla zikrederse o kişi züht makamının sahibi olur. Bu makam ruhun teslimiyle fizik vücudun tesliminin arasındaki tek makamdır. Geçiş ölçüsü günün yarısının zikirde aşılmasıdır. Kişi zahit olur. Allah Kur'an-ı Kerim'de negatif zühtten bahsediyor. Onlar Yusuf'a karşı zahittiler diyor. Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde. Onlar Yusuf'a karşı zahittiler diyor. Yani ona hiç değer vermiyorlardı. İşte ne zaman bir insan zikre değer verir de zikrini günün yarısından öteye geçirirse o kişi zahit olur. Ondan sonra bir yeri daha gitmesi lazım. Ne zaman o kişinin zikri günün üçte ikisini geçerse, yarısını değil, üçte ikisini geçerse, o kişi dik yokuşu aşmış olur. Bu fizik vücudun Allah'a teslimidir. İşte Fatır Suresinin 28. ayet-i kerimesi bu kademedeki bir kulluğu ifade ediyor. Diyor ki Allah Teala ve minen nasi ve insanlardan ve devabbi vel enami davarlardan ve hayvanlardan muhtelifun elvanuhu çeşitli renklerde onlar ki çeşitli renkli olanlardır. Kezalike tıpkı bunun gibi. İnnemâ yahşallâhe. Muhakkak ki Allah'a karşı huşu duyar min ibadihi Allah'ın kullarından ulema'u alimler Allah'a karşı huşu duyar. Allah azizdir, gafurdur. Burada Allah Teala Allah'a karşı ulemanın huşu duymasından bahsediyor. Burada insanlardan diyor Allah Teala ve ulema kulları Allah'a karşı huşu duyar.

bu kullarından Allah'a karşı huşu duyanlar. Burada Allah'ın kuluysa fizik vücuttan bahsediyor Allah Teala. Ve bu fizik vücuda duyulan alimler bu kıdemede bir insanın önce ruhunu Allah'a teslim etmesi lazım ki bu teslimin ötesinde ilmin de sahibi olsun. Bu bir insanın ruhunu Allah'a teslim etmesi 7-8 aylık bir meseledir. Ama fizik vücudun teslimi senelerce süren bir vetiredir. Ve bu süre içinde kişi kendisine ait olan ilmi adım adım sahiplenecektir. Ve Allah'a karşı fizik vücudun teslimi safhasında huşu duymaya başlayacaktır. Onlar ulemadır. Yani Allah-u Teala'nın kendilerine ilim verdiği insanlar. Burada fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş bir insan. Günün 1/3'ünden daha fazla zikreden bir insan. Ve böyle bir huşunun Allah-u Teala'nın üçüncü kulluğunu, dördüncü kulluğunu kapsadığını görüyoruz. Fizik vücudun teslimi, çünkü Allah-u Teala kulundan bahsediyor. Kulun teslimi. Fizik vücut olan kulun Allah'a teslimi. Beşinci kulluk, nefsin teslimi. İsra 3'te Allah Teala diyor ki zürriyete men hamilna meanuh innehu kâne abden şekûrâ. Nuh aleyhisselam ile beraber taşıdıklarımızın zürriyeti muhakkak ki o çok şükreden bir kul idi. Öyleyse bir insanın şükrünün normal şükrün ötesinde yer alması, böyle bir şükür muhtevası içerisinde ulvi makamını aşması daimi zikirle mümkün. Ama daimi zikrin ötesi Allah Teala'ya çok şükretmektir. Burada Allah Teala bir peygamberden bahsediyor. Peygamberin Nuh Aleyhisselam'ın nefsini fizik vücudunu Allah'a teslim etmesi.

Birinci kullukta insanlar Allah'a ulaşmayı dilerler. İkinci kullukta mürşitlerine ulaşıp tabi olurlar. Üçüncü kullukta ruhlarını Allah'a teslim ederler. Dördüncü kullukta fizik vücutlarını, beşinci kullukta nefslerini teslim ederler. İşte fizik vücutlarının tesliminde 4. kulluk Fatır suresinin 28. ayet-i kerimesini söyledik. Sonra bu kişi nefsini Allah'a teslim ediyor 5. kullukta. İsra suresinin 3. ayet-i kerimesi. Zürriyete men amennâ me'a Nuh. Nuh'un Nuh aleyhisselamla beraber taşıdıklarımızın zürriyeti. İnnehu muhakkak ki o kâne oldu. Abden şekûra, şükreden bir kul idi. İşte burada bir kuldan bahsediyor Allah Teala. Fizik vücuttan bahsediyor. Bu Allah Teala'ya şükreden bir kulluk müessesesi. Burada Allah Teala nefsini de Allah'a teslim etmiş. Bir kul olması o noktada Nuh Aleyhisselam. Burada Saffat Suresinin 40. ayet-i kerimesinde Allah Teala illa ibadallahil muhlisin, Allah'ın muhlis kulları hariç diyor. Bir kişinin muhlis hale gelmesi için ona bütün gök katlarının gösterilmesi söz konusu. Bu Allah Teala'nın muhlis kulları, İhlas makamının sahipleri 6. kademeyi işaret ediyor. 7. kulluktan bir evvelki kulluğu Allah'ın muhlis kulları hariç diyor Allah Teala açık açık. Muhlis olan ve kullardan bahsediyor.

Allah-u Teala'ya şükreden insan daimi zikrin sahipleridir. Normal insanlardan çok daha fazla Allah-u Teala'ya şükrederler. İhlas makamında da Allah'ın muhlis kulları diye Allah-u Teala açık bir şekilde kullardan bahsediyor. Altıncı kulluğu ifade ediyor bu. Ve iradeyi Allah'a teslimi gösteren yedinci kulluk. Enbiya suresinin 105. ayet kelimesi. Ve lekad ketebna fiz zeburi min ba'di zikri. Andolsun ki zikirden, Tevrat'tan sonra Zebur'da arda yari suha dünyaya varis kıldık diyor Allah Teala kılacağım ibadiye salihun salih kullarımızı varis kılacağım. Velekat ketebna fi zeburi zeburun içinde andolsun ki yazdık ki min badi zikri zikirden sonra ennel muhakkak ki arda arza yarisuha yarisuha varis kılacağım vadiye salihun salih kullarımızı. Arza salih kullarımızın varis kılınacağını yazdık diyor Allah Teala. Ve lekat ketebna andolsun ki biz yazdık fi zeburi zebure zeburun içine zebure min ba'di zikri zikirden sonra yani Tevrat'tan sonra zebura yazdık diyor. Arza salih kullarımızın varis olacağını. İşte Allah Teala kulluk müessesesinde yedi safa olarak dizayn etmiş. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi üçüncü basamakta birinci kulluğun sahibidir. Bu kişi 14. basamakta mürşidine ulaşır ve tabiyetiyle ikinci kulluğun sahibi olur. 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırır. Üçüncü kulluğun sahibi olur. Ermiş bir kuldur bu. Allah'a ermiş. Sonra fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Dördüncü kulluğun sahibi olur. Nefsini Allah'a teslim eder. Daimi zikre ulaşınca beşinci kulluğun sahibi olur. Munis olur. Altıncı kulluğun sahibi olur. İhlas makamının sahibi olup tövbe-i nasuha davet edilir. Ve neticede salâh makamına gelir. Günahları örtülür. Günahları sevaba çevrilir. Başının üzerine salâh nuru verilir. Ve Allah Teala onun iradesinde teslim olup irşat makamına tayin eder. Bu o kişinin Allah'ın salih kullarından olduğunu gösterir. Salâh makamı yedinci makamdır. Adın cennetleri sahipleridir. Öyleyse bu yedi rakamı Kur'an'ın anahtarıdır. Yedi kat gökyüzü, yedi kat yerler, yedi kademe kulluk Allah'a kulluk

ikinci kulluğun sahibi olur. İkinci defa kul olur. Daha üst seviye kul olur. Sonra Allah Teala o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Üçüncü seviyede kul olur kişi. Ruhu Allah'a ulaştığı zaman Allah'ın zatında yok olur. Sonra fizik vücudunu teslim eder. Dördüncü kul olur. Dördüncü defa kul olur Allah Teala. Dördüncü kademe kulluğa ulaşır. Nefsini Allah'a teslim eder. Beşinci kulluktadır. Muhlis olur. Altıncı kulluktadır. Tövbe-i Nasuh'un sahibidir o artık. Ve de iradesini Allah'a teslim eder. Yedinci kulluğun sahibi olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde birlikte olduk. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha.

El-Fatiha mi as-salavat Allahümme salli ala Muhammed neyse elhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek inşallah sözlerime başlamak istiyorum. Bu akşam sizlerle inşallah sohbet yapacağız. Konu mu? Konu sohbet. Size bir sualim var sevgili kardeşlerim. Allah'ı seviyor musunuz? Hı? Eğer Allah'ı seviyorsanız o zaman sevginizi Allah'a gösterin. Bu sevginiz Allah'a ulaşmayı dilemek istikametinde olmalı. Ben Allah'ı seviyorum. Üstelik Allah'a ulaşmayı da diledim, diliyorum. Ama Allah bende hiçbir değişiklik yapmıyor. Bu diyorsunuz. Hayır, siz Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemiyorsunuz. Eğer Allah'ı gerçekten sevseydiniz, Allah'a ulaşmayı dilerdiniz. Bu öyle bir iştiyaktır ki, öyle bir aşktır ki vazgeçilemez. Sevgililerin hepsini bir araya toplayın. Gelmiş, geçmiş ve gelecek bütün sevgilileri. Allah onların hepsinin toplamından daha üstün bir yerin sahibidir. Ve onu gerçekten sevip sevmediğinizde hemen belli olur. Sevgili kardeşlerim,

0: Allah'ı seven,
1: Allah'a ulaşmayı dileyendir. Ne olur yani dilerse? Dilerse çok şey olur. Dilerse seven, sevgisinin mükafatını alır Allah Teala'dan. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlere mükafat var. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bütün mükafatlar, bütün güzellikler, bütün mutluluklar sadece terazinin bir tarafına ait. O tarafta Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar var, öbür tarafta Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar var. Biliyor musunuz ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar dileyenlerin 10 katından daha fazladır. Bir başka ifadeyle Allah'a ulaşmayı dileyenler her devirde bütün insanların %10'undan daha aşağıda kalırlar. O kadar insan Allah'ın sevgisiyle yüreği yanan bir hüviyete girer. Geri kalanlar dünyada verilen bu gezegende hep bir şeyler yaptıklarını zannederler. Para kazanmak isterler, meşhur olmak isterler, övülmek isterler, kendilerinin üstünlüğünü başkalarına kanıtlamak isterler vesaire vesaire. Ama hiçbir şey olamazlar. Bu dünyada çok şeyler olurlar da orada olamazlar Allah'ın indinde. Bir baba haylaz oğluna, biraz fazlaca yaramazmış oğlu, oğlum sen adam olamazsın dermiş. O adam olamazsın dediği oğlan bir gün siyasal bilgiler fakültesini bitirmiş ve vali olmuş. Günlerden bir gün vali olmuş. Hem de babasının bulunduğu şehre. İlk işi babasını makamına çağırmak olmuş. Çağırmış ve demiş ki, baba hani sen bana adam olamazsın, adam olamazsın, adam olamazsın diye ahkam keserdin. İşte bu şehrin valisi bugüne bugün benim demiş. Makama gelen babası şöyle bakmış oğluna, evladım demiş, sen vali olmuşsun ama adam olamamışsın. Babasını makamına, ayağına çağıran bir vali. Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel adab öğreneceksiniz. Adab Allah'ın yolunun ışığıdır. Adaba riayet etmekle mükellefsiniz. Adabın ölçüsü saygıdır. Saygı terazisinde her şeyi tartacaksınız. Sahabenin sizlerden üstün olan tarafı neydi? Her sahabenin kendisini başkalarından, arkadaşlarından küçük görmesiydi. Ya da mefhumu muhalifinden hareket ederim. Her sahabenin kendisini değil arkadaşlarını kendisinden mutlaka daha üstün görmesiydi. Hepsi birbirinden üstündü. Hadi gelin bir defa daha söyleyelim Hazreti Ömer'i. Şehit olmak üzere olan ağır yaralar almış sahabenin arasında Hazreti Ömer elindeki su kabıyla ilk su isteyene suyu vermek üzere hazır. Sahabeden bir tanesi diyor ki ya Ömer su. Hazreti Ömer koşarak ona ulaşıyor. Uzatıyor hemen kabı. Tam alacakken sahabe bir ikinci sahabe diyor ki ya Ömer su. Birinci sahabe diyor ki ya Ömer onun benden daha fazla ihtiyacı var. Suyu ona ver. Hazreti Ömer bunu şehit olmak üzere olan bir şehidin vasiyeti kabul ediyor. Derhal ikinciye koşuyor. Koşarak gidiyor, suyu uzatıyor. Tam o sırada bir üçüncü sahabe daha su istiyor. Ya Ömer su diyor. İkinci sahabe de aynı şeyi söylüyor. Ya Ömer, suyu ona ver diyor. Onun benden daha fazla ihtiyacı var suya. Hazreti Ömer koşarak üçüncüye gidiyor, uzatıyor suyu. Ama üçüncü sahabe suyu içemeden şehit oluyor. Su yetişmiyor. Biliniz ki şehit olmak üzere olan bir insanın hayatındaki en kıymetli hazine, bu dünyaya ait en kıymetli hazine sudur. Son nefeste alınacak olan birkaç yudum su. Ama o suyu üçüncü sahabe içemiyor. Şehit olduğu için Hazreti Ömer hemen kabı ikinciye ulaştırıyor. İkinci de şehit olmuş. Birinciye koşturuyor. Birinci de şehit olmuş. Sevgili kardeşlerim, ne demek istiyorum? Onlar birbirlerini böyle severlerdi. Kendilerinin dışındaki bütün sahabeyi kendilerinden üstün, Allah'a daha yakın, hürmete daha layık ve onlara kendilerinden daha fazla yardım edilmesini isteyen ve onları öyle gören insanlardı. Sevgili kardeşlerim, onlar sahabeydi. O zaman öyleymiş, bu zaman öyle şey mi olurmuş diye düşünüyorsanız, en büyük hatayı burada yaparsınız. Devir yoktur. İnsanların davranış biçimleri vardır. Bu davranış biçimleri zamana göre şekillenmez. İnsanların Allah ile olan ilişkilerine dayalı olarak şekillenir. O ilişkilere göre şekillenir. Siz kimsiniz? Nereden geliyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Bunun farkında mısınız? Etrafınızda kimler var? Onların ne kadar kıymetli arkadaşlar olduğunun farkında mısınız? Eğer bir tasavvuf topluluğunda kardeşler beraberken orada fısıltının dışında konuşma sesleri duyuluyorsa, orada saygı yoktur sevgili kardeşlerim. Bir kahve vardır ortalıkta. Birbirine şakalar yapan, yüksek sesle konuşan, dışarıdan hiçbir farkı bulunmayan bir kahve manzarası. Kahve herkesindir. Ama dergahlar tasavvuf sahiplerindendir. Kim tasavvufa ben sahibim diyorsa, onlar bunu yapmazlar. Bir dergaha girildiği zaman orada fısıltıdan başka ses duyulmaz. Eğer o dergah gerçekten Allah'ın dergahıysa. Sevgili kardeşlerim, sözlerime dikkatle bakın. Bu sualim hepinizedir. Neredesiniz? Hangi dergâhtasınız? Allah'ın dergâhında mısınız? Yoksa sokak kahvesinde mi? Nerede olursanız olun, dergah adabını unutmayacaksınız. Ölçüyü taşıranları sükunetle ve fısıltıyla ikaz edeceksiniz. Burasının dergah olduğunu, Allah'ın evi olduğunu, bir ibadethane olduğunu, burada Allah'ın anıldığını, yüksek sesle konuşulmaması gerektiğini söyleyeceksiniz. Bunu söylerken hiç utanç duymayacaksınız. Bunu söylerken asla kalp kırmayacaksınız. Çünkü siz bunu o yüksek sesle konuşan kardeşinizin Allah katında makbul bir insan olması için yapıyorsunuz. Öyle konuşan insan Allah katında makbul olamaz. O dergâha layık bir insan değildir. O sokak kahvelerinde yapacağını dergâhta yapıyorsa dergâhın adamı değildir. O sokak kahvelerinin adamıdır. Sevgili kardeşlerim, tasavvuf baştan aşağı adaptır. Nedir tasavvuf? Kur'an'ın bütününü yaşamak. Nedir tasavvuf? Onlar ne diyorlar bizim için? Kökten dinciler diyorlar. Evet. Bizden mi bahsediyorsunuz? Evet. Biz kökten dinciyiz. Siz bunu nasıl tarif edersiniz? O bize alakadar etmez ama biz Kur'an'ın kökünden itibaren bütün Kur'an'ı tatbik ederiz. Allah'ın emri Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Biz Allah'a ulaşmayı dileriz. Sonra ikinci emir irşat makamına tabi olmaktır. Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşırız. Göstermemişse kainatın mürşidine ulaşırız. Sonra ruhumuzu Allah'a ulaştırırız, teslim ederiz. Sonra fizik vücudumuzu Allah'a teslim ederiz. Sonra nefsimizi Allah'a teslim ederiz. Sonra irşada ulaşırız. Sonra son teslimi de gerçekleştiririz. İrademizi de Allah'a teslim ederiz. Ve Allah'ın zatını görmek şerefinin sahibi oluruz. Evet, biz bu anlamda gerçekten, gerçek anlamda bir kökten dinciyiz. Siz kökten dinciliğe ne anlam verirseniz verin, bu bizim umurumuzda olmaz. Ama Kur'an bir bütündür. Ve ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslimi emreder. Kimdir kökten dinciler? O kökten dinciler bizleriz. Ne yapıyoruz biz? Bundan 14 asır evvel sahabe ne yapmışsa onu yapıyoruz. Ne yapmışlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Biz de dileriz. Dilemişler mi? Hepsi. Ve ne yapmışlar o zaman? Tağut'un kulu olmaktan kurtulmuşlar. Allah'ın kulu olmuşlar. Biz de öyle yaparız. Gerçekten yani bir insan sadece Allah'a ulaşmayı diledi diye tağutun, insan ve cin şeytanların kulu olmaktan kurtulup da Allah'ın kulu olur mu? Elbette olur. Kökten dincilik kardeşim yani. Kökten dinci olunca her işi kökünden halledeceksiniz. Bu işin kökü de Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sahabe yani Allah'a ulaşmayı dilemişler de gerçekten tağuta kul olmaktan kurtulup Allah'a mı kul olmuşlar? Elbette. Hadi gelin beraber bakalım. Nereye bakıyoruz? Kur'an'ı açıyoruz şimdi. Sayfaları çeviriyoruz. Nereye geliyoruz? Bu Zümer suresi. Ve 17. ayet-i kerime. Ne diyor Allah Teala? Diyor ki vellezî neştenemut tağute en yabuduha ve enabu ilallahi lehumul büşra febeşir ibadî. Ne diyor? Onlar diyor sahabe için tağuta kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, çekindiler, kendilerini kurtardılar. Niçin? Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onun için. Sonra onlara müjdeler vardır diyor Allah Teala. Kullarımı müjdele diyor. Ne yapmış sahabe, ne yapmış? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Böylece Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a yönelenler aynı kişiler. Ya amenü kelimesiyle ya da münib ya da yünib ya da inabe kelimeleriyle ifade ediliyor. Münibine kelimesiyle ifade ediliyor. Ama genel anlamda kullanılan kelime aminu kelimesidir. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin müşterek adı. Aminu olmak veya münib olmak. Sevgili kardeşlerim, ne yapmış sahabe? Allah'a ulaşmayı dilemiş. Dileyince ne olmuş? Tağuta kul iken Allah'a kul olmuşlar. Allah evvela tağuta kul olmaktan kendilerini kurtardılar diyor. Sonra da kullarımı müjdele diyor. Yani oradan kurtulunca benim kulum oldular diyor. Ve diyor, bana ulaşmayı dilediler de ondan oldular öyle diyor. Öyleyse kökten dinciliğin köktenciliği başladı. Peki neden bize kökten dinci diyorlar? Çünkü bilmiyorlar. Allah-u Teala'nın o en üstün peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendisine yapılan her kötülük için Allah'a dua ederdi. Ya Rabbi sen onları bağışla. Çünkü onlar bilmiyorlardı. İfade aynen buydu. İşte şimdi de bugünün din alimleri aynı durumda. Bize bir takım kötülükler yapmak istiyorlar. Tamam buyursunlar. Biz de onlar için Allah-u Teala'ya dua ediyoruz. Ya Rabbi sen onları bağışla. Çünkü onlar bilmiyorlardı diyoruz. Neden geçmiş zaman kullanıyoruz? Bilmiyorlardı. Çünkü eskiden bilmiyorlardı. Çünkü o zaman biz ihtarları göndermemiştik. Şimdi biliyorlar. Biliyorlar. Ve galiba bizler için artık kökten dinci ifadesini kullanmıyorlar. Ne diyorsunuz kardeşlerim? Diyeceksiniz ki kullansalar ne yazar? Kullanmasalar ne yazar? Sevgili kardeşlerim, bu yazar müessesesi kalplere yazılan yazıyı ifade etmeli. Allah kalbinize iman kelimesini yazar. Yazar mı? Tabi olduğunuz gün, yani hani onların tabiriyle bir kökten dinci olarak Allah'a ulaşmayı dileyerek onların hiç bilmediği bir sahada adamlar Allah'a ulaşmayı dilemek de neymiş diyorlar. Böyle saçmalık olur mu? Ne babamızdan ne dedemizden hiç böyle şey duymadık. Bize kimse de söylemedi. Söylemedi mi? Biz 27 senedir bunu söylüyoruz size. Ülkede konferans vermediğimiz yer kalmadı. Kulağınıza gelmemesi bize hiç akılcı gelmiyor. Allah-u Teala bütün insanların tebliğe muhatap olduğunu söylüyor. Öyle değil mi? Peki nereden biliyoruz? İşte sonuç. İki türlü insan var kıyamet günü. Bir, cennete girecek olanlar. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'ın cennetine giremez. Cennete girenlerin hepsi Allah'a ulaşmayı dilemeyi Allah'ın resullerinden, mürşitlerinden, bu konuda açıklama yapanlardan mutlaka tebliğe muhatap olarak öğrenmişlerdir. Öğrenmişlerdir ki Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Bu sebeple Allah'ın cennetine girmişlerdir. Sevgili kardeşlerim, ölçüyü kesin olarak koyuyor Allah-u Teala. Allah'a mülaki olmayı, Allah'a ruhunu ölmeden ulaştırmayı dilemeyen kişi, o cehenneme girer. Oradan kurtuluşu mümkün değildir. Hayır, masal anlatmıyoruz. Bizi şimdi köstinler gibi dinleyen birçok insan var. Bu zavallılar kendilerini alim geçindirirler. Ben der, İlahiyat Fakültesi mezunuyum bugüne bugün. Doçent oldum, profesör oldum. Ama Allah'a ulaşmayı dilemenin mutlak bir kurtuluşa ulaştırdığını, dilememenin de cehenneme götüreceğini ne yazık ki bilmiyordun. Ama artık biliyorsunuz. Artık öğrendiniz. Acaba bu konuda bir şey söylemek isteyen var mı? Efendim? Evet. Söz konusu olan o ayet. Ya da ayetler diyelim. Daha kolay bir ifadeyle. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. İnnellezîne la yercûne likâena ve râdu bil hayâtet dünyâ ve tme'ennu bihâ ellezînehüm an âyâtina gâfilûn ulâike mevâhümün nâru bimâ kânû yeksibûn. Ne diyor, ne diyor Allah Teala? Çok acı bir gerçeği söylüyor. Diyor ki onlar kesinlikle bize mülaki olmayı, yani ruhlarını hayattayken bize ulaştırmayı dilemezler. Dilemezler diyor Allah Teala. Devam ediyor. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Dünya kazancı onlara tatmin getirir. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Allah Teala bununla da yetinmiyor. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor. Cehennemdir diyor. Evet, acıklı bir hikaye. Haklısınız. Ama şu dünyaya bakın. Din adamlarının böyle bir kavramdan ancak bizim ihtarlarımızla haberi oldu. Sevgili kardeşlerim, ne zaman aklımız başımıza gelecek? Ne zaman dinlerin mevcut olmadığını, sadece bir tek dinin mevcut olduğunu, insanlık durdukça sadece o dinin mevcut olmakta devam edeceğini, Adem Aleyhisselam'dan, ilk peygamberden, Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz'e kadar, son peygambere kadar, sadece o tek şeriatın bütün kainata hakim olduğunu, acaba ne zaman öğreneceksiniz? Efendim, İslam son dinmiş. Bu sebeple en çok tekamül eden din oymuş. Dinimizle iftar etmeliymişiz. Dinimizle en çok iftar ederiz. Ama bu din bizim dinimiz değil, kainatın dini. Başka bir din hiç olmadı. Hristiyanlık diye bir din, Yahudilik diye bir din mevcut değil. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, sadece o var. Ondan evvel Hazreti Nuh'un diniydi. En evvel Hazreti Adem'in diniydi. Gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin hep aynı dini yaşadığını görüyoruz. Hep Allah'a ulaşmaya dilemeyi davetle başlıyorlar işe. Allah'ın bütün resulleri, nebileri hep aynı olayla başlıyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, içimden bir sevgi taşıyor sizlere karşı. Hep sizleri çok seviyorum diye bağırmak istiyorum. Bu ne kadar güzel bir şey biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sevmek, nefret etmemek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hangi şartlarda kendisine hangi kötülük yapılırsa yapılsın o insanlardan nefret etmemiştir. O insanlara asla kötülük etmek istememiştir. Öyleyse nefretin bedeli o kişiye bir kötülük yapma arzusunun tatminidir. Ama o hiç nefret etmedi. Nefret etmeyiniz seviniz diyor Allah-u Teala. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor, güçleştirmeyiniz, kolaylaştırınız diyor. Öyleyse sevgi varken nefret neden? Sevgili kardeşlerim, kardeşlik varken, dostluk varken, sulh ve sükun varken kavga neden? Allah Teala diyor ki, onlar size bir zarar vermedikçe onlara saldırmayınız diyor. Öyleyse bu muhtevada bir zarar söz konusu olursa onun bedeli ödetilmelidir. Allah'ın kainattaki yegane dininin, neden kainat kelimesini sık sık kullanıyoruz? Sevgili kardeşlerim, dünyanın dışındaki başka gezegenlerde de hayat olduğunu Allah-u Teala tam 17 tane ayet-i kerimede söylüyor. Aslında rakam 17 miydi, 27 tane mi? Şu anda ben de unuttum. Ama en az 17 ayet-i kerime yerlerdeki insanlardan, göklerdeki insanlardan, yerlerle göklerin ikisinin arasındaki insanlardan bahsediyor. 17 ayet-i kerime. Efendim, anlatabildik mi? Öyleyse yalnız değilsiniz. Evrende yalnız değilsiniz. Belki de diyeceksiniz ki, ne yapalım yani? Onlar orada yaşıyorlar, biz burada yaşıyoruz. Biz buradan oraya gidemiyoruz ki. Sahi mi söylüyorsunuz? Her gece gidiyorsunuz. Yani son derece basit bir şey. Nefsinizle fizik vücudunuzun elektron devir sayıları birbirinden farklıdır. Uyuduğunuz zaman eşit hale gelir. Ve nefsiniz vücudunuzu terk eder. Aklınız da nefsinizle beraber gider. Aklım gitse deliririm diyorsunuz, öyle değil mi? İyi de bu giden akıl tekrar geri geliyor. Deliremiyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki bir defacık, tek bir defacık şu duvarların içinden geçerseniz, evet yanlış duymadınız, duvarların içinden geçmekten bahsediyorum. Yani nefsinizden bahsediyorum. Eğer ben bu odada şimdi nefsimle olsaydım, bu bardağı elimi uzattığım zaman bardağı tutamazdım. Elim buradan girerdi, bu taraftan çıkardı. Ne kadar gayret etsem bardağa dokunamazdım. İnsanlar görürdüm, konuşan insanlar. Konuşmalarını duyardım. Ben de onlarla konuşmak isterdim, onlar beni duyamazlardı. Kendimi göstermek isterdim, onlar beni göremezlerdi. Zahiri alemde, fizik vücudumuzun aleminde nefsimle var olduğum için. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine muhteşem bir şekilde dizayn edilmiş ki, nasıl hayranlık duymazsınız Allah'a, bizi yaratan Yüce Rabbimize. Bakın ne diyor? Câsiye suresi 13. ayet-i kerime. Ey insanlar! Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kıldım. Sizlerin emrine amade kıldım. Ne diyor, ne diyor? Bütün göklerde ve bütün yerlerde yarattığım her şey. İyi ama bütün gökler kim bilir bizden ne kadar uzak? Hiç o göklere gidebilir miyiz? Elbette gidebilirsiniz ve gidiyorsunuz. Ama farkında değilsiniz. Peki gidiyoruz da nasıl farkında olmuyoruz? Giderken sıfır hızdan sonsuz hıza ulaşmak mecburiyetindesiniz. Bu sizi mutlaka ışık duvarından geçirecektir. Işık duvarından geçerken, yani saniyede 300 bin kilometre hıza nefsiniz ulaştığı zaman zihninizdeki bu dünyaya ait olan anılar silinir. Geçersiniz, gidersiniz o alemde, başka bir alemde yaşarsınız. Elbiseleri size yabancıdır, konuşmalar yabancıdır. Sonra mı? Sonra bir süre orada yaşarsınız, bir de bakarsınız çekiliyorsunuz. Ya arkanızdan ya önünüzden yukarıya doğru çekiliyorsunuz. Bu geri dönüşünüzün işaretidir. Bir anda kendinizi fizik vücudunuzun önünde bulursunuz. Sonra mı? Sonra içine girmeniz lazım fizik vücudunuzun. Orada Allah'a bir defa daha hayran olacaksınız. Eğer gerçek uykuda olsaydı, uykuda olsaydınız eğer, nefsiniz geriye döndüğü zaman fizik vücudunuza, onun girmesi, fizik vücudunuza girmesi bir saniye bile sürmezdi. Ama siz başlangıçta birkaç dakika uğraşmak mecburiyetindesiniz. Bütün uzuvlarınızın üst üste gelmesi lazım. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki nasıl hayran olmasınız sizi yaratan Allah'a? Biz ondan hoşlandık, onu sevdik, ona aşık olduk. Sonra da hayran olduk. Hep hayranız. Bir defa daha söyleyelim mi hep beraber? Her şey öylesine güzel ki. Sevgili kardeşlerim, her şey gerçekten çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Sizleri çok seviyorum, unutmayın bunu sakın. Her şey sevgiyle başlar, sevgiyle yeşerir, sevgiyle meyve verir. İşte Allah sizi o kadar çok seviyor ki, tahmin edemeyeceğiniz kadar çok seviyor ki, bir tek dileğiniz o sonsuz cehennem hayatından sizi hemen kurtaracaktır. Dilediğiniz andan itibaren. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse, dilerse ne olur? Dilerse o kişi cehennemden kurtulur. Bir tek dilek. Sevgili kardeşlerim, her şeyi bir tarafa bırakalım. Sadece bu nesne, bir tek dileğinizin sizi cehennemden kurtarması, ne kadar büyük suçların sahibi olursanız olun, Allah ona hiç müdahale etmez. Hangi suçu işlemiş olursanız olun, o suçunuz kadar, yani kaybettiğiniz derecat kadar derecatı size Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda Allah Teala işitir, bilir ve görür bu talebinizi. Görür görmez Rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu tecelli Allah Teala'nın size 7 tane Furkan vermesine ve aynı zamanda 7 defada 5-6 dakikalık bir zaman içerisinde, hadi diyelim ki her Furkan 1 dakika sürdü, sürmez de 1 dakika sürdüğünü düşünelim. Saniye meselesi bunlar. 7 dakikanın içinde gözlerinizdeki icabı mesture gitmiştir. Görme hastanızın üzerinde, basar hastanızın üzerindeki gışavet gitmiştir. Kulaklarınızdaki vakra gitmiştir. İşitme hastanızın üzerindeki mühür alınmıştır. Kalbinizdeki mühür alınmıştır. Kalbinizdeki ekinnet, idrak etmenizi önleyen o mekanizma, idrak etmenizi önleyen ilahi kompütür sizden alınmıştır. Yerine ihbat isimli gene bir ilahi kompütür konmuştur idrakinizi sağlayan. Ne oldu? Tam 7 tane Furkan kazandınız. Enfal suresi 29. ayet-i kerime. Her bir Furkan'da günahlarınızın 7'de biri kadar sevap sizin amel defterinizin sevaphanesine yazıldı. En çok 7 dakika içinde. Çok daha az diyor. 7 dakika içinde. Ve günahlarınızı Allah örtüyor. Bir gün o öyle güzel bir dostunuz olacak ki, onu o kadar çok seveceksiniz ki, ona o kadar çok aşık olacaksınız ki, dünya umurunuzda olmayacak. Kendinizi başka insanların emrine adayacaksınız. İnsanların mutluluğuna adayacaksınız. Onlar için yaşamaya başlayacaksınız. İşte mutluluk oradadır sevgili kardeşlerim. O zaman siz yoksunuz. Hayatınızı başkalarının mutluluğuna vakfettiğiniz zaman, o zaman gerçek mutluluğun ne olduğunu yaşarsınız. Kendinize ait olan zamanınız kalmadığı zaman, her safhasını 24 saatinizin başkalarına tahsis ettiğiniz zaman, o zaman Allah'ı gerçek anlamda tanıyacaksınız. O zaman ona hayran olacaksınız. Onun adaletine, onun yardımına, onun sevecenliğine, onun o sonsuz ikramlarına hayran olacaksınız. İstemeden verdiğini göreceksiniz. Siz istemeyeceksiniz. Ve o size sormadan verecek. Öyle bir dünyada yaşayacaksınız ki orada sadece mutluluk var. Ne hastalık, ne ölüm size hiç tesir edemez, vız girir. Yaşamakla ölüm arasındaki koridoru aşmışsınızdır. Ölmeden evvel ikinci bir cepheden ölmeyi başarmışsınızdır. Yani uykunun ötesine geçmek. O zaman 1000 defa ölmüşsünüzdür, 10.000 defa ölmüşsünüzdür, her gece ölmüşsünüzdür. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Şu duvarın arasından geçilmez mi zannediyorsunuz? Bir gün görüşürüz. Orada. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlerle beraber olmanın nasıl bir mutluluk olduğunu biliyor musunuz? Ha, sahi benim aklıma şimdi geldi. Siz de bizimle beraber olmaktan mutlu musunuz? Hı? Eğer değilseniz, niye bizi izliyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, gerçekten sizleri çok seviyorum. Sizlere ara sıra takılmasam içim rahat etmiyor. Ne yapayım? Öyleyse hadi biz başka insanları bir tarafa bırakalım. Ne düşünüyorlarsa düşünsünler onlar. Ama biz Allah ile beraber olalım. Kalp kalbe olalım. Şu kalbimiz birbiriyle beraber olsun. Sevelim Allah'ı. Allah'ı seversek birbirimizi severiz. Evvela şu karnını unutmayacaksınız sevgili kardeşlerim. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Biçmek mutlaka ekmekten gelir. Ekmeden biçemezsiniz. Biçmeden ekebilirsiniz. Ama ekmeden biçemezsiniz. Siz biçmezsiniz, başka birisi tarlasından biçmiştir. Yıllarca evvel buğdayı, o buğday sizin ambarınızdadır. Siz o buğdayı alıp ekmedikçe toprak size buğday vermez. Ekmedikçe topraktan buğday çıkmaz. Ekmedikçe biçemezsiniz. sizinle arkadaşlarınızın arasında, etrafınızdaki insanların arasında bir bileşik kaplar sistemi geçerlidir. Davranış biçimleriniz itibariyle konuşuyorum. Onlara, onlardan birine yaptığınız herhangi bir kötülük, belki bir diğerinden, belki birkaç kişiden size mutlaka geri gelir. Verdiklerinizin bileşik kaplardaki su seviyesi, verdiğinizin su seviyesi şu kadarsa, onlardan size geri dönecek nesnelerin de seviyesi aynı yüksekliktedir. Adalet terazisi hiçbir zaman bozulmaz ve Allah hesabı çabuk görür. Birinci hesap zaten anında görülür. Birisi bir başkasına kötülük ettiği zaman bunun yanına kâr kalacağını zanneder zavallılar. Oysa ki aynı anda hesap ödenmiştir. Kim başkasına kötülük etmişse mizan onun kaybettiği derece miktarını o an hesaplar. Peki bu mizan nemene bir şey ki böyle hemen anında hesaplıyor? Hiç mi yanılmaz? Hiç yanılmaz. Milyarda bir yanılması söz konusu değildir. Peki neden? Benim hangi olayı hangi ölçüdeki taammütle bilerek isteyerek yaptığımı ya da farkına bile varmadan bir yanlışlıkla istemeden başkasına bir zarar ika ettiğimi nereden bilecek o mizan? Mizan sadece sizin yaptıklarınızı görmez. Onları yaparken neler düşünüyorsanız onu da görür. Kiramen Katibin meleklerinin elindedir mizan. Onlara yol gösterir, ölçü mizandadır. Ve mizan düşünce sisteminizi görünce, düşünce sisteminiz görüntülerle çalışır. Siz ne yapmak istediniz? Buna dayalı olarak hangi olay vücuda geldi? Bunun matematik ölçüsünü milyarda bir bile yanılmadan yapar. Onun için Kur'an-ı Kerim'e Allah hüküm koymuştur. Kıyamet günü rakamlı kitabınızı gördüğünüz zaman, yani hologram usulü, üç boyutlu olan hayat filminizi bir gün göreceksiniz. Bizim şu andaki durumumuz, kimden onu görmüş oluşumuz. Bir gün siz de göreceksiniz. Orada hem düşünceleriniz görünür, hangi maksatla ne yapmak istiyorsunuz, hem de fiiliniz görünür, o düşünce sistemine göre ne yaptınız. Bir basit misal vereyim. Bir adam gecenin saat 3'ünde bekliyor. Düşmanı gelmiş, köşeyi dönerken çekiyor tabancasını. İçindeki bütün kurşunları boşaltıyor adama ve öldürüyor onu. Ne oldu? Tahammüden bir cinayet. Mizanın buradaki görüşü ne? Kişinin kafasından geçen şey o düşmanını öldürmek. Bilerek, isteyerek tahammüden öldürüyor. Şimdi de başka bir misale bakalım beraber. Gene bir ölüm. Ama şöyle bir ölüm. Kişi bahçesinde tabancasını temizliyor. Tabancanın içinde bir tane kurşun var. Ve de temizlerken elinden kayan tabancanın tetiği bir yere takılıyor. İçinden çıkan bir kurşun yoldan geçmekte olan bir adamı öldürüyor. Bu kadar çok alternatif bir araya gelebilir mi? Geldiğini kabul edin. Ne oldu? O kişi gene öldü. Başka birisi sizin tabancanızdan çıkan kurşunla öldü. Peki siz tahammüden adam mı öldürdünüz? Hayır. Siz tabancanızı temizlediniz. Burada sizin kaybedeceğiniz derece dikkat ve dikkatsizlik ve tedbirsizlik sebebiyle derecat kaybıdır. Ama diğeri tahammüden cinayet sebebiyle derecat kaybetmiştir. İkisi de ölüme sebebiyet verdi. Ve birinci için, birinci olayda, yani kasten öldürmede, tahammüden öldürmede, öldüren kişi bunu bilerek, isteyerek kasten gerçekleştirdi. Ve bu olay, bu kişi için, öldüren kişi için bir kaza olayıdır. Yani olayı kaza etmiştir. O bilerek, isteyerek gerçekleştirmiştir. Ölen kişi ise bir kader unsuru olarak ölmüştür. Çünkü fiil kendisine ait değildir. Fiilin sahibi bir başkasıdır. Onu öldürmüştür. Tamiden de öldürse, kaza ile de öldürse, yani o ölümü öldürmeyi düşünmeyerek bir olayın vücuda gelmesiyle kasta makrun olmayan bir ölüm vücuda gelmişse karşı tarafta, öyle de olsa her iki halde de ölen kişi için olay bir kaderdir. Onun üzerinde vücuda gelen olay, onun dahliyle, kendi dahliyle oluşmamıştır. Ölümünde o kişinin hiçbir rolü yoktur. Yani ölen kişinin kendisinin kendi ölümünde bir rolü yoktur. Başka birinin onun ölmesini istediği için veya yanlışlıkla bir tabancadan çıkan kasıt eseri olmayan bir olayda bu kişi ölmüştür. Her iki halde de ölmüştür. Öldüğü için, bu ölen kişi için olay bir netice veriyor, bir kaderdir. Her iki olayda da ölen kişi için olay kaderdir. Öldüren kişilere veya ölüme sebep olan kişilere diyelim gelelim, tabancasını çekerek kasten adam öldüren kişi için bu olay bir kaza, bir kader değildir, bir kazadır. Bilerek, isteyerek adamı öldürmüştür, tamiden öldürmüştür. Öyleyse bu bir kaza unsurudur. Kaza deyince sakın otomobil kazasıyla bunu karıştırmayın. Burada kaza fiilini kullanıyoruz. Kaza etmek, vücuda getirmek, meydana getirmek, sebebiyet vermek demek. Ama ikinci olayda kişi ölmüştür. Ölen için bu bir kaderdir. Başka bir sebeple kendisinin dahli olmadan başka birisinin, başka bir cüz-i iradenin vücuda getirdiği bir olayla ölmüştür. Ama kendisinin dışındaki bir sebeple ölmüştür. Bunun için o kişi için, ölen kişi için bu bir kaderdir. Ama ölüme sebebiyet veren ikinci kişi için, yani tabancası tesadüfen ateş alan ve birini öldüren kişi için bu bir kaza değildir. Bilerek isteyerek adam öldürmemiştir o. Onun için de bir kaderdir olay. Onun da iradesinin dışında vücuda gelmiştir. Bu sebeple birincinin, bilerek adam öldüren kişinin Allah-u Teala'nın kanunlarında kaybettiği derecat, bilmeden taammüt olmaksızın, kasıt olmaksızın bir adamın ölümüne sebebiyet veren ikinci kişinin kaybettiği derecat, birinci katile nazaran çok azdır. Ve ikinci adam katil standartlarında kabul edilemez. Katil bir suçu, ölüm suçunu, öldürme suçunu bilerek, işleyerek işleyen kişinin adıdır. Aslında sevgili kardeşlerim, kaza ve kader bu kadar basit bir olay. Ama kaza ve kaderi eğer kitaplardan öğrenmeye kalkarsanız yandınız. Bir olayı karma karışık etmek için, anlaşılmaz hale getirmek için ne yapılması lazımsa hepsi yapılmış, kader ve kaza mefhumları alt üst edilmiştir. Kur'an'a hiç uymamaktadır. Sevgili kardeşlerim, hayır ve şer de aynı şekilde. Ama bunları biz ayrı ayrı derslerde bir saatlik süreler içerisinde anlattık defalarca. Oradan bakarsanız bu konuya ışık tutabilirsiniz. Nerede kalmıştık? Nerede kalmıştık diye zamanı tükettik. Sevgili kardeşlerim, öyleyse sevgiye dayalı bir dünya hayatını yaşamaya çalışın. Her şeyden evvel nefretten vazgeçin. Sevin. Allah sizi çok seviyor ve sizin de hem Allah'ı hem de etrafınızdaki insanları sevmenizi istiyor Allah Teala. Dikkat edin ki sevgi karşılıklı bir müessesedir. Severseniz sevinirsiniz. Nefret ederseniz nefret edilirsiniz. Birine bir kötülük yaparsanız mutlaka size de bir başkasından kötülük geri gelir. Allah Teala diyor ki men dakka dukka. Yani çalma kapını, çalarlar kapını demek. Bileşik kaplar usulü sizinle başka insanlar arasında geçerlidir. Üç faktör düşüneceksiniz. Allah bir, siz iki, etrafınızdaki bütün diğer insanlar üç. Sizden bir başkasına kötülük dokunduğu zaman etrafınızdaki insanlardan bir başkası size veya iki tane başkası size mutlaka o başkasına yaptığınız kötülüğün bedelini ödetirler. Siz diyebilirsiniz ki ben onlara bir şey yapmadım ki bunlar bana neden böyle yapıyorlar? Siz onlara bir şey yapmadınız. Ama Allah'a bir şey yaptınız. Başkasına bir haksız fiilde bulundunuz. Bunun bedeli dünya üzerinde size mutlaka ödetilir. Ne kadar derecat kaybederseniz o kadar derecat kazanırsınız. Ne kadar derecat kazanırsanız o kadar derecat kaybedersiniz. Hangi şartlar altında? Başkalarıyla ilişkilerinizde. Ama siz kendi cephenizden şunu bileceksiniz. Eğer bir insan cennete giriyorsa hem kendi fiillerinin mükafatı olarak hem de başka birinin kendisine yaptığı kötülükler sebebiyle kazandığı derecelerin mükafatı olarak Allah'ın cennetine girer. Cennete giriş mutlaka puan farkıyla gerçekleşir. Mutlaka kazandığınız derecelerin kaybettiğiniz derecelerden fazla olması lazım cennete girebilmeniz için. Cehennemde tam tersi, kimin kaybettiği dereceler kazandıklarından fazlaysa onların girecekleri yer cehennemdir. Ve biliniz ki sevgili kardeşlerim, eğer siz Allah'a ulaşmayı dilemezseniz kaybettiğiniz dereceler mutlaka kazandığınız derecelerden fazladır. Herkes de mi? Evet, herkes de. Yani hiç kimse olamaz mı? Allah'a ulaşmayı dilemesin ama kazandığı dereceler fazla olsun. Olamaz. Eğer böyle bir şey tahakkuk ederse, o kişi derecelerini Allah'a ulaşmayı dilemeden ölmüşse, Allah Teala mutlaka onun derecelerinde indirme yapıyor. Amellerinin boşa gitmesi söz konusu. O kişinin kazandığı derecelerin boşa gitmesi söz konusu. Öyleyse eğer oyunu oynayacaksanız kaidelerine göre oynamak mecburiyetindesiniz. Allah'ın kanunu da çok açık. Kim diyor içinizden bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Yeter mi yetmez. Onu üçüncü kat cennetime mutlaka alırım diyor. Dünya saadetinde yarısını mutlak ona veririm diyor. O kişi nefs tezkiyesi yapacaktır. Nefsinin kalbindeki nurların %51'den öteye geçmesi, %50'den öteye geçmesi sağlanacaktır. Bunun manası o kişinin davranışlarının yarısından çoğunda pozitif davranışlar duruma hakim olacaktır. Zifiri karanlık alacakaranlığa dönmüştür. Güneş ışığına kişi ulaşamamıştır nefsinin kalbini tam temizlediği zaman. O zaman pırıl pırıl bir dünyada yaşar. Hiçbir karanlık kalmaz nefsinin kalbinde. Dikkat edin, nefsiniz %100 afetlerle dolu bir yaratıktır. Ruhunuz da %100 hasletlerle dolu bir yaratık. Öyleyse ikisinin boyutu da birbirine eşittir. Ne kadar aydınlık varsa, haslet varsa ruhunuzun kalbinde, o kadar da karanlık vardır nefsinizin kalbindeki afetler. Ne zaman bunlar %50 olursa, ki değişiklik sadece afetlerde olur, ne zaman Allah-u Teala'dan gelen nurlar nefsinizin kalbinin %50'sini kaplarsa, bunlar fazıldır, fazilet nurlarıdır. %50 olduğu anda ruhunuzun kalbi

Neticede 5-6 aylık bir zaman parçası içinde o kişinin nefsinin kalbindeki afetler %50'den daha fazla azalır, %51 azalır. O kişinin davranış biçimleri de %51 pozitife döner. Ne zaman Allah'ın bir emrini yerine getirirseniz bundan mutluluk duyarsınız. Ne zaman emri çiğnerseniz mutsuz olursunuz. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlerseniz mutsuz olursunuz. Yasak ettiği fiili işlemekten kendinizi kurtarabilirseniz mutluluğu yaşarsınız. Nefsiniz ise %100 Allah'ın emirlerini asla yapmak istemeyen, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek isteyen bir özellikle yaratılmıştır. Sevgili kardeşlerim, sizlere hiç konuşmamız bitmesin, hep anlatayım ümidiyle sözlere başlıyorum. Bir de bakıyorum ki süre dolu vermiş. Zaman çok hızlı geçiyor. Özellikle sizlerle baş başayken. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, bizler bu güzelliği yaşarken iblis yani şeytan çatır çatır çatlıyor. Mutluluk sizinle bizim aramızda yaşanan bir muhteşem metiredir. Eğer söz konusu Allah'sa, ne zaman Allah'tan bahsetmişsek, sizler, biz bir üçgenin içinde yaşarız. Bir kenarını Allah'ın, bir kenarını ruhumuzun, üçüncü kenarını da işlediğimiz hayrın oluşturduğu bir mutluluk üçgeni. Ne zaman şerre çalışan bir dizayn içerisinde size bir hırsızlığın nasıl yapılacağını, insanların nasıl öldüreceğini öğreten birisi söz konusuysa, gene bir üçgenin içinde yaşarsınız. Bu sefer nefsinizin afetlerinin oluşturduğu bir kenar, şeytanın oluşturduğu ikinci kenar ve işlediğiniz günahların oluşturduğu üçüncü kenar sizi bir mutsuzluk üçgeninde yaşatır. Öyleyse seçiminizi yapın. Mutluluk üçgeninde mi yaşamak istiyorsunuz yani apsis ve ordinat eksenlerinin kesiştiği noktanın üzerinde bir yerde orası Allah'ın ülkesidir. Altındaki bir kesim İblisin ülkesidir. Negatif dereceleri gösterir. Üstü ise pozitif dereceleri gösterir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlerle beraber olunca vaktin nasıl geçtiğini hiç mi hiç anlayamıyorum. Bir de bakıyorum, vakit gelmiş, ayrılık vakti gelmiş. Ama kanun böyle. Birer saatlik devreler hakkında size güzellikleri anlatmakla vazifeliyiz. Bu vazife bir büyük zevk kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri bir zikir sohbetinde bir araya getirdi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Konumuz faydasız ilimden Allah'a sığınırım isimli hadisi şerifi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle diyor, faydasız ilimden Allah'a sığınırım. İşte 14 asır evvel sahabe. Hepsi faydalı ilmin sahipleri. Nereden biliyoruz? Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu kesinleştirmiş. Diyor ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde

Sahabe Ali İmran suresinin 119. ayet-i kerimesi. Ey sahabe, onlar size buğz ettikleri halde siz onlara karşı gene de muhabbet beslersiniz. Çünkü siz Kur'an'ın bütününe tabi olanlarsınız. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Kitabın bütününe iman edersiniz, bütününe tabi olursunuz neticesi. Aslında ayet-i kerime, çünkü siz Kur'an'ın, kitabın bütününe iman edersiniz şeklinde. Yani Kur'an baştan sona tatbik edilmiş. Bütün sahabe İslam'ın 6-7 safhasında yaşamış. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hepsi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Hepsi. Ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim etmişler. Bütün sahabe. Fizik vücutlarını Allah'a ahsen kılıp teslim etmişler. Hepsi. Nefslerini Allah'a teslim etmişler. Hepsi. İrşada ermişler, irşada ulaşmışlar. Hepsi. Ve iradelerini de Allah'a teslim edip bir hakkın takvaya ulaşmışlar. Hepsi, bütün sahabe. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, onlar kitabın bütününe iman etmişlerdi. Kitabın bütününe iman etmek demek, bütününün de farz olduğuna inanmak demek. Ve onlar 7. kat cennetin de adın cennetinin de sahibi oldular. Onlar dünya saadetinin %100'ünün de sahibi oldular. Onlar İslam'ın 7 safhasını da yaşadılar. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem faydasız ilimden Allah'a sığınırım deyince neyi kastediyor? O devirde yaşayan, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde yaşayan Hristiyanların büyük kısmı artık İslam'ın 7 safhasını da yaşamıyorlardı. Ama küçük bir kısım aynen yaşıyordu. Yani Hazreti İbrahim'in Hanif dininin 7 safhası. Peki sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Sahabe 14 asır evvel bütün İslam'ı yaşadılar. Ya bugün? Bugünkü öğretiye baktığımız zaman İlmin tarumar olduğunu görüyoruz. Artık ilim faydalı ilim olmaktan çıkmış, faydasız ilim haline gelmiş. İnsanlar Kur'an'ın bütününe tabi olmuyorlar. Yani Kur'an'ın bütünü farzların arasında yok. Ne demek istiyoruz? İşte söz konusu olan 7 safhanın 7'sini de Allah Teala üzerimize farz kılmış. Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Mürşide ulaşıp tabi olmak farz. Ruhumuzu Allah'a ulaştırıp teslim etmek farz. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek farz. Nefsimizi Allah'a teslim etmek farz. İrşada ulaşmak farz. Ve irademizi de Allah'a teslim edip Allah'ın vasiyetini ya da Allah'ın ahdini gerçekleştirmek. İşte böyle bir dizayn söz konusu.
14 asır evvel sahabe hepsini gerçekleştirmiş. Şimdi bugün bakıyoruz sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dileyin diyor Allah Teala. Dilemeyenlerin gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala ve insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Öyleyse neden bahsediyoruz? Allah Teala'nın olmazsa olmaz hükmü yok olmuş. O zaman böyle bir dizaynda Allah Teala buyuruyorsa ki Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا onlar bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا onlar dünya hayatından razıdırlar. وَاتْمَئِنُّ بِهَا onunla dünya hayatıyla tatmin olurlar. اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır buyuruyor Allah Teala. Ülaike mevahimin narı bima kanu yeksibun. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Allah Teala'nın sözü bu. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah Teala. Cehenneme gideceklerdir diyor. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'in indirilişinden 14 asır sonra bütün dünyadaki İslam üniversitelerinde, liselerinde artık Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir faktör, bir öğreti müfredat programları içinde yer almıyor. Ama bize ulaşmayı dilemeyenlerin gideceği yer ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Ama yok. İnsanlar iki gruba ayrılıyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler, mutlaka kurtuluşa ulaşanlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, cehenneme gidecek olanlar. Bu kadar açık bir şekilde Allah Teala konuya ışık tutmuş. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş ve hepsi de ulaşmışlar. Ama şimdiki ilimde, din ilminde, üniversitelerdeki müfredat programlarında Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir faktör yer almıyor. Yok böyle bir şey. Sanki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e bunu yazıp da farz kılmamış. Onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler diyor. Misaklarını bozmazlar. Allah'ın ahdini yerine getirenler, misaklarını bozmayanlar, misak ve ahd-i misak ne yaparlarmış? وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ي اَنْ يُسَلَ ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor. Böylece Allah'ın farzını, misaklerini yerine getirirler. Böyle bir şey içinse onların Allah'a ulaşmayı dilediklerini görüyoruz.
Çünkü ayete devam edersek şöyle diyor Allah Teala ve yuhafune su'el hesap, kötü hesaptan korkarlar. Ve yahşevne rabbehum, Rablerine karşı huşu duyarlar. Vellezine sabir iptigâe ve çerabbehum, onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenler, ruhlarını Allah'a ulaştıranlardır, diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın ahdini yerine getirdiklerine göre Allah'a ulaştıkları kesin. Ve bu insanlar Allah'a, Allah'ın emrettiği şeyi ulaştıranlar kimler? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Öyleyse Allah-u Teala'nın hüviyeti açıkça çıkıyor ortaya. Hepimiz Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindeyiz. Üzerimize farz kılınmış. Allah-u Teala sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırıyor. Gerçekten böyle mi Allah'ın kanunu? Evet, böyle. Diyor ki Allah-u Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allahü yectebi ileyhi men yeşar. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yuni. Ve kendisine yönelini kendisine ulaştırır. Seçtiklerinden kendisine yönelenler olacak. Onları kendisine ulaştırır. Öyleyse bu yönelen kimdir? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'a yönelmiştir. Bu kişiye Allah-u Teala yardımlarda bulunacaktır. Bu bulunacağı yardımlar 10 tane ihsan şeklinde tezahür eder. Ne olacaktır? Allah-u Teala derhal işitecek, bilecek ve görecektir o kişinin kalbindeki Allah'a ulaşma dileğini. Onun üzerine rahim esması ve tecelliye başlayacaktır. Böylece o kişinin gözlerindeki hicabı mestureyi, gizli perdeyi alacaktır. Kişi irşat makamını herhangi bir kişi olarak değil, irşat makamı olarak görmeye başlayacaktır. Sonra o kişinin kulaklarındaki vakrayı alacaktır. Kalbindeki ekinleti alacak, yerine ifat koyacaktır. Böylece kişinin vakrasını aldığı zaman o kişi Allah'ın davetini işitecektir, manasına varacaktır. Sonra kalbine indirecektir, idrak edecektir, kendisine mal edecektir Allah'ın davetini. İşte böyle bir davetin varoluşu ve davetin neticesi. O kişi böyle bir davet ile bir yerlere ulaşır. Allah'ın daveti Allah'a ulaşma davetidir. Ve davete sadece işitenler icabet eder. İşitmeyi sağlamak için de Allah-u Teala kulaklardaki vakrayı alır. Ve kişi işitir. Allah'ın davetini kişi işitir. Öyleyse sonra ne yapar Allah-u Teala? Kişinin kalbindeki ekinleti alır, idraki önleyen müesseseyi kalbine ihbat koyar. O kişinin kalbine ulaşır, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. O kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açar. فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ اَشْرَى صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi hidayete erdirmeyi, kimin ruhunu kendisine ulaştırmayı dilerse
onların göğsünü şerh eder diyor Allah-u Teala. Allah'ın insanların göğsünü şerh etmesi müessesesi söz konusu. Göğsünden kalbine nur yolu açar Allah'ın nurlarının o kişinin kalbine ulaşabilmesi için. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bundan sonra kişi zikir yaptığı zaman nefsinin kalbine Allah'ın nurları girer. Faziletler ve kalpte iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlar. Nefs tezkiyesi böylece başlar bu kişide. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Allah ile olan ilişkileriniz bu ilişkiler mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemekten geçiyor. Bütün sahabe Allah'a ruhlarını ulaştırmışlar. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'a ruhlarını ulaştıranlardır. Bütün sahabe önce Allah'a ulaşmayı dilemişler. Sonra da kainatın en büyük mürşidine ulaşmışlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olmuşlar. Tabiyetten sonra ne olmuş? Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmış. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sahabenin tabi olduğunu söylüyor. Fetih Suresi 10. ayet-i kerime, orada sana biat etmek, tabi olmak Allah'a biat etmektir diyor Allah Teala. Sonra ne diyor? Sonra da diyor ki orada sana sahabe biat ettikleri zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. İşte burada bir olay görüyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e el öperek tabi olduklarını anlatıyor Allah-u Teala. Sahabenin Allah'a ulaşmayı dilemeleri 3. basamakta gerçekleşiyor. 14. basamakta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ulaşıyorlar. Sonra mı? Sonra ruhları vücutlarından ayrılıyor hepsinin. Allah'a doğru yola çıkıyor. Nefslerinin kalbinde 7 defa %7 nur birikimi oluşuyor. Ve böylece ruhlarını Allah'a ulaştırıyorlar. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmış. İşte Zümer Suresi 17 ve 18. ayetler. وَالَّذ۪ينَ اِشْتَمُوا تَعْقُوتَ اَنْ يَعْوِدِهَا فَاِنَابِ اِلَى اللّٰهِ لِهِمُ الْبِشْرَى فَبَشِرْ اِوَادِهِ Onlar şeytana kul olmaktan iştirak ettiler ve Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Ve 18. ayet-i kerimede onlar sözü dinlerler. Sözün ahsen olanına, en güzel olanına tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler diyor Allah-u Teala.
Hepsi ulul elbap oldular diyor. Bütün sahabe hidayete ermişler, ruhlarını hepsi Allah'a ulaştırmışlar. Şimdi sevgili kardeşlerim, din eğitimi bugünkü standartlarda tabiyeti kabul etmiyor. Evet diyorlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bütün sahabe gerçekten tabi oldu. Ama o bir peygamberdi, nebiydi, peygamberlere tabi olunur. Onlardan sonra bir daha kimseye tabi olunmayacaktır. Allah Teala da buyuruyor ki: "Vebtegu ileyhil vesile." Ya eyyühellezine amenüttekullâhe vebtegu ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, takva sahibi olun ve Allah'a ulaşmaya vesile olacak olanı Allah'tan isteyin diyor. İşte böyle bir dizayn söz konusu, Allah'tan istemek. Sonra mı? Sonra da ulaşıp tabi olmak. Bütün sahabe istemeleri gerekmiyordu. Çünkü görüyorlardı ki Allah'ın Resulü karşılarında, tabi oldular hepsi. Ve o ulaştırmaya vesile olan değil, ulaştırandı. Sahabenin nefsini tezkiye ettiğini Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesi söylüyor. Böyle başlayan tabiyetle noktalanan bir olayda bugünün din öğretisi tabiyeti kabul etmiyor. Evet diyorlar, bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldu sahabe. Ama onunla beraber tabiyet bitti. Kur'an-ı Kerim'de bitmediğini söylüyor. Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Osman'a, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a ve Hazreti Ali'ye, yani Hulefai Raşidine irşat yetkisinin sahibi olan halifelere tabi oldular. Hazreti Ebu Bekir, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in halefiydi. Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir'in halefiydi. Hazreti Osman, Hazreti Ömer'in halefiydi. Hazreti Ali de Hazreti Osman'ın halefiydi. Hepsine bütün sahabe tabi oldular. Bu süreç içerisinde ve bundan sonra sahabeye tabi olduklarını görüyoruz. Bir takım insanların, bunlara tabi'in adı veriliyor Kur'an-ı Kerim'de. Tabi olanlar.

Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bütün sahabeye, ister ensar olsun, ister muhacirin, tabiinin tabi olduklarını kesin bir şekilde ifade ediyor. Demek ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le tabiiyet bitmemiş. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde tabiinin ve tebe-i tabiinin başlangıcını teşkil ettiği bir zümreye dahil olun diyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir ilim düşünün ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabiiyeti kabul ediyorlar. Bu tabiiyetler ondan sonra devam ettiği ve tebe-i tabiine ondan sonra gelenlerin tabi olduğunu da, bugüne kadar tabiiyetin ulaştığını da bildikleri halde bunu inkar ediyorlar. İşte Allah'a ulaşmayı dilemek nasıl müfredat programlarında yer almıyorsa, zamanımızdaki tabiiyet de yer almıyor. Böylece Allah'ın farz emri, bir farz emri daha devreden çıkartılıyor. Allah tabiiyeti farz kılıyor. Onlar da farz olan bir hususu öğretmiyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemek öğretilmiyor. Tabiiyet, o da öğretilmiyor. Yok. Müfredat programlarında yok. Peki sonra 14. basamaktan 21. basamağa kadar ruhun Allah'a doğru yaptığı bir yolculuk var. Adına seyri sülük diyor Kur'an-ı Kerim. Ve Allah'a ulaşmak üzerimize tam 12 defa farz. Ölmeden evvel ruhumuzu Allah'a ulaştırmak üzerimize tam 12 defa farz. Ve öğretilmiyor. Bugünkü din öğretisinin içinde bu husus yer almıyor. Ruhumuzun Allah'a ulaşabilmesi için nefsimizin tezkiye olması lazım. Bunun için de zikir adı verilen bir Allah'ın farzını kullanmak mecburiyetindeyiz. Zikir yapmak mecburiyetindeyiz. Eğer zikir yapmazsak, Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları gelmez, göğsümüze ulaşmaz, kalbimize girmez ve kalbimizin içinde iman kelimesinin etrafında, iman kelimesinin manyetik alanına kapılarak birikmeye başlamaz. Bunların hepsi imkansızdır. Eğer kişi zikir yapmıyorsa, zikir külliyen reddediliyor. Zikir Allah'ı hatırlamaktır deniyor. Zikir Kur'an-ı Kerim okumaktır deniyor. Zikir namaz kılmaktır diyor, deniyor. Zikir Allah'ın ismini Allah Allah diye tekrar etmektir denmiyor. Zikrin temel rüknü reddediliyor. Sevgili kardeşlerim, her şey çığırından çıkmış, Kur'an ilmi bütünüyle unutulmuş ve bir faydasız ilim Kur'an'ın yerini almış. Korkunç bir olayla karşı karşıyayız. İşte böyle bir dizayn sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Şimdi farzlara bakalım beraber. Ruhumuzun Allah'a ulaşması farz mı? Evvela zikir farz mı? Allah Teala Müzemmil 8'de diyor ki: "Vezkür ismi rabbike ve tebettel ileyhi tebtila." Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Soruyoruz, zikir farz mıdır diye. Evvela farz değildir diyorlar. Sonra bu ayeti söylüyoruz. Zikrin farziyeti
ortaya çıkıyor. Zikrullah. Allah'ın ismiyle zikretmemiz emrediliyor. Sonra Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine aminüskürullâhe zikren kesira buyuruluyor. Ey amini olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'ı çok zikirle zikredin diyor Allah Teala. Günün yarısından daha fazla bir zikirle zikredin diyor. Öyleyse Allah'ı günün yarısından daha çok bir zikirle zikretmemiz, o emrolunuyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Sadece bu kadar da değil, günün yarısından daha fazla zikir de değil, daha ötesi de farz kılınmış, daimi zikir. Allah Teala buyuruyor. Feskürullâhe kıyamen, ku'uden ve alâ cunûbihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. O zaman neyle karşı karşıyayız? Allah'ı hep zikretme olayıyla karşı karşıyayız. Böyle bir standart içinde Allah'ı devamlı zikretmek mecburiyetindeyiz. İnsan üç halde bulunabilir. Ayaktasınız, oturuyorsunuz, yatıyorsunuz. Üç halin üçünde de zikir farz. Ve Allah Teala zikrin en büyük ibadet olduğunu söylüyor. Ankebut 45'te buyuruyor ki Utlu uhiye ileyke minel kitabi ve ekumus salat innes salata tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber. Diyor ki Allah Teala Habibim sana vahyettiğim o kitap var ya, o kitabı onlara tilavet et, oku, anlat ve namaz kıl, çünkü senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Arkasında diyor ki Allah Teala ve le zikrullahi ekber. Bu Kur'an-ı Kerim tilaveti de bir zikirdir. Kur'an da bir zikirdir. Ama zikrullah, Allah'ın ismini zikretmek en büyüktür diyor. Kur'an-ı Kerim tilaveti adı verilen zikirden de, namaz adı verilen zikirden de daha büyük olan, yani bu üçünün arasında en büyük olan zikrullah'tır diyor Allah Teala. Allah'ın ismini tekrar etmektir. Allah'ın ismiyle zikret diyor Allah Teala. Allah'ın ismiyle, Allah'ın ismini söyleyerek, tekrar tekrar Allah'ın ismini söyleyerek zikret diyor Allah Teala. Ne gördük? Zikir farz, çok zikir farz, daimi zikir farz. 14 asır sonra 32 farzında, 54 farzında içinde zikri göremiyoruz. Bu Kur'an'ın olmazsa olmaz şartıdır. Kim zikretmezse o kişi ruhunu da ve çini de nefsini de Allah'a teslim edemez. Bu işlev sadece zikretmekle hedefine ulaşır. Zikretmeyen insan Allah'a hiçbir şeyini teslim edemez. Ne ruhunu, ne veçini, ne nefsini.
Öyleyse öyle bir ilim düşünün ki Allah'ın zikri, çok zikri ve daimi zikri farz kılmasına rağmen farzların arasında zikri almıyor şeriat düzenleri. Sevgili kardeşlerim, daha Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz zaman kurtuluşunuz mümkün değil. Ne yaparsanız yapın, kurtulamazsınız. Cehennemden kurtulamazsınız. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Dilerseniz mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Dilemezseniz mutlaka cehenneme girersiniz. Ve dilemedikleri gibi müfredat programının içinde mevcut değil. Allah Teala mürşide ulaşmayı farz kılıyor. Bunun farz olmadığını iddia ediyorlar. Ve tabiyet yoktur diyorlar. Allah Teala'nın tabiyeti farz kılmasına rağmen. Ruhun Allah'a ulaşmasının gerçekleşmesi için mutlaka zikir etmeleri lazım. Zikir farz değildir diyorlar.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sözlerimize dikkat buyurun. Allah'ın farzları eğer din öğretiminde devre dışı bırakılmışsa ve insanları bu safhalara ulaşmaktan men ediyorsa, 7 tane safhadan oluşan İslam'ı hiç kimse yaşayamaz. Bunlar yoksa üst basamakların oluşması zaten mümkün değildir. Ve insanlar Allah'a ruhlarını ulaştırmayı da reddediyorlar. Diyorlar ki ruh insana hayat verir. Azrail Aleyhisselam ruhumuzu aldığı için ölürüz. Ve sadece ölülerin ruhu Allah'a ulaşır. Oysa ki Allah Teala ruhun iki defa Allah'a döndüğünü söylüyor. Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinde. اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاك۪ي رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Onlar yakin hasıl ederek, kesinlikle muhakkak olarak inanırlar ki, ruhlarını hayattayken Allah'a mülaki kılacaklardır. Ve ölümden sonra da ruhları Allah'a rücu edecektir. Geri dönecektir. Ölmeden evvel Allah'a ruhlarını ulaştıracaklardır diyor Allah-u Teala. Kimler? Huşu sahipleri. Ölümden sonra da ruhları tekrar Allah'a geri dönecektir, rücu edecektir. Bu ikincisi gerçekten Azrail Aleyhisselam tarafından yapılacaktır. Ruh vücutta değildir. Allah'ın katından gelecektir ölüm sırasında. Ve Azrail Aleyhisselam veya onun yardımcı melekleri onu Allah'ın katından geri dönen bir evliyanın ölümü söz konusuysa mutlaka Allah'ın katından geri dönen onun ruhunu Azrail Aleyhisselam götürecektir Allah'a. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala ruhunuzun Allah'a ulaştırılmasını 12 defa üzerimize farz kılmış. Bu farzı da ruhun Allah'a ulaşmasını da kabul etmiyorlar. Her safha için bir faydasız ilimden bahsetmek söz konusu. Ama bunların neticesi dini o standartlarda faydasız ilim olarak öğrenenlerin gidecekleri yerin hiçbir zaman cennet olamayacağı, cehennem olacağı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir faydasız ilim söz konusu. İslam'ın üç safhasının üçü de öğretinin içinde yer almıyor. İnsanları birinci, ikinci, üçüncü kat cennetlere ulaştıracak olan faktörler bunlar. Ve üçüncüsü dünya saadetinin de yarısını sağlıyor insanoğluna. Hepsini reddediyorlar. Öyleyse şu 12 farza gelin beraberce bakalım. Ruhunuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşması farz dedik. 1. Zümer 54. Ve enübü ilâ rabbikum ve eslimu lehu min kable en yetekumul azabe. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin. Allah'a dönün. Ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Ve Allah'a teslim olun. Allah'a ruhumuzu ulaştırmamız da teslim olmamız da emrediliyor. Yani sadece ruhumuzu Allah'a ulaştırıp teslim etmemiz değil, fizik vücudumuzu da, nefsimizi de, irademizi de
Allah'a teslim etmemiz emrolunuyor. İkinci ayet-i kerime Rum 31 Minibine ileyhi ve yettekun. Ona dön, Allah'a dön, ruhunu Allah'a döndür ve takva sahibi ol. Üçüncü ayet-i kerime Fecr 27 İrci'i ila Rabbiki. Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş ey ruh. Dördüncü ayet-i kerime Zariyat 50 Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a firar et, Allah'a kaç, Allah'a sığın. 5. ayet-i kerime Lokman 15 Fettebi sebila en enabe ileyye. Kim bana inabe olmuşsa, ulaşmışsa sen de aynı yolu takip ederek bana ulaş. Kimin ruhu bana ulaşmışsa sen de onun gibi yap. Aynı yolu, yani sırat-ı müstakimi takip ederek sen de bana ulaş diyor Allah Teala. Sonra 6. ayet-i kerime Yunus 125 Allah Teala buyuruyor. Allah selam yurduna, teslim yurduna davet eder ve kimi ulaştırmayı dilerse onu sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakimse Allah'a ulaştıran yol, Allah'ın zatına daveti. Ve 7. ayet-i kerime Müzemmil 8 Vezkür ismi Rabbike ve tebetilileyhi tebtila. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a geri dön. Allah'a ulaş. 8. ayet-i kerime Şura 47 Üzerinizde değiştirmesi mümkün olmayan o gün gelmeden evvel, ölüm günü gelmeden evvel Allah'ın davetine icabet edin. Yunus 125 Allah'a davetin, Allah'ın zatına davet olduğunu söylüyor. 8. ayet. 9. ayet konumuzun başında söylediğimiz Ra'd suresinin 21. ayet-i kerimesi وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَى. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Demek ki Allah Teala ruhumuzu Allah'a ulaştırmamızı emretmiş, farz kılmış. 10. ayet-i kerime Enam 152'de ve bi'ahdillahi evfu. Haza sırat-ı müstakim fettebiuhu diyor Allah Teala. Allah'ın ahdini ifa edin. Bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun. Allah'ın ahdi ruhumuzun misakini, fizik vücudumuzun ahdini, nefsimizin yeminini içeriyor. Ve irademizin de Allah'a teslimini. Onuncu ayet-i kerime oldu. 11. ayet-i kerime Maide 7. Elestü bi Rabbiküm günü diyor Allah Teala, işittik ve itaat ettik dediniz. Biz de üzerinize misakinizi farz kıldık diyor. Misakinizi size vasiyet ettik diyor. Misakimiz ruhumuzu Allah'a ulaştırma konusunda Allah'a verdiğimiz yemin. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Ve 13. 12. ayet Allah Teala'nın Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Allah emanetleri sahibine iade etmenizi, teslim etmenizi emreder diyor. İradenizi Allah'a teslim etmenizi Allah-u Teala emreder buyuruluyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, on iki defa Allah'ın üzerinize farz kıldığı bir husus
öğretim standartları içerisinde, üniversitelerin müfredat programlarında yer almıyor ve eğer bunları söylerseniz sizi kovuyorlar. Yer almamışsa ne olur? Bu bir faydasız ilim olur. Faydasız ilim ne tür bir ilim? İnsanları cehenneme götüren bir ilim ve insanları o ilmi öğrenmek için faydasız bir gayretin içinde tutan ilim. Bu insanlar lise bitiriyorlar. Bu insanlar üniversite bitiriyorlar. Bu insanlar Arapça öğreniyorlar. Grameriyle, her şeyiyle. Bu insanlar master yapıyorlar. Doktora yapıyorlar. Profesör oluyorlar. Ama faydasız ilmin sahipleri olarak. Allah Teala diyor ki Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde, Habibim, o hevalarını kendisine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları onların ilimleri üzere dalalette bırakır. Ne demek nefslerini, hevalarını, nefslerinin afetlerini kendilerine ilah edinenler? Yani nefslerinin hevalarına, afetlerine tabi olanlar. Tabi olan kimdi? Nefslerinin hevasına tabi olanlar, hidayetçilere tabi olmayanlardı. Ve Allah-u Teala hidayetçilere tabi olmayanların delalette olduğunu söylüyor. Ve faydasız ilmin sahiplerinin hepsinin dalalette olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Çünkü tabiyet meselesini reddediyorlar. Biz kimseye tabi olmayız diyorlar. İyi. 10 ayet-i kerime tabi olmayan kişinin dalalette olduğunu söylüyor. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Fizik vücudunuzun Allah'a teslimi üzerinize farz. Sahabe teslim etmişler mi? İşte Ali İmran suresi 20. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Farz, müfredat programlarında yer almıyor. Nefsimizi Allah'a teslim etmek. Farz. Bütün sahabe nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi hepsinin ulu'l-elbab olduğunu söylüyor. Yani daimi zikrin sahipleri, nefslerini Allah'a teslim ettikleri kesin. Peki iradelerini de Allah'a teslim etmişler mi? Hepsi. Çünkü Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi sahabenin mürşitler olduğunu kesinleştiriyor. İrşat makamına tayin edildiklerini kesinleştiriyor. İster ensar olsun, ister muhacirin. Ne fizik vücudun teslimi, ne nefsin teslimi, ne iradenin teslimi bugünkü din öğretisinde yer almıyor. Bir kademeyi atladık. 6. kademeyi, irşada ulaşmak. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar mı? İşte Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah Teala açıkça buyuruyor ki, ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o Resul sizin sözlerinize tabi olsaydı bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. O imanla kalplerinizi müzeyyen kıldı. Size fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala gelecek nesillere. Bütün sahabe irşada ulaşmış.
irşada ulaşmak diye bir şeyden bahsetmiyorlar. Zaten bilmiyorlar böyle bir şeyi. Ama sadece reddediyorlar. Öyle irşada ulaşmak diye bir şey yoktur diyorlar. Ve iradenin teslimi, bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuş, tabi'in ensara ve macirine tabi olmuş, hepsi iradelerinde Allah'a teslim etmişler. Bu yedi safhanın hiçbiri bugün tatbik edilmiyor, üniversitelerde öğretilmiyor ve insanlar bir faydasız ilimle cehenneme mahkum ediliyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bu günlere bakarak diyor ki faydasız ilimden Allah'a sığınırım. Düşünün, insanlar liseyi okuyorlar, üniversiteyi okuyorlar, master yapıyorlar, doktora yapıyorlar, profesör oluyorlar ama ne kendileri kurtulabiliyor ne de öğrettikleri, din öğrettikleri insanlar. Sevgili kardeşlerim, sözlerimize

Bunların hiçbiri öğretilmiyorsa bunun bir vebali var. Tabii o vebal onlarla Allah arasında. İşte bir kısmı bunları, bu ilimleri, bu temelleri, bu esasları reddediyorlar, inkar ediyorlar ve gizliyorlar. Gizleyenlerden diyor Allah Teala, Allah da onları lanet eder. Lanet edenlerin hepsi de onlara lanet ederler diyor. Bir kısmı emredebilecekleri insanlara, onların ilimlerine güvenenlere emrediyorlar. Biz ne söylüyorsak onu yapın diyorlar. Gerisine karışmayın. Sorumluluk bizim. Ve onlara tabi oluyor. Affedersiniz, tabi olmuyor. Onların arasında tabi olma müessesesi yok. Onların söylediklerine itaat ediyor insanlar. Onlara diyorlar ki orta yol doğru olan yoldur. Siz, onlar aşırı gidenler, o ruhlarını, veçlerini, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim edenler, aşırı gidenler, onlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le sahabenin yaptıklarını yapmayanlar. Oysa ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le sahabenin yaptığını yapanlar sadece onlar. Yani Allah'a ruhlarını, veçlerini, nefslerini, iradelerini teslim edenler, irşada ulaşanlar, sadece onlar Kur'an hükümlerini gerçekleştirenler. Ve sonuca bakıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bir korkunç olay görüyoruz. Faydasız ilim insanları topyekün cehenneme götürüyor. Allah-u Teala'nın hepinizi faydasız ilimden korumasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun diyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, zülcenahayn kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek. El Fatiha me as salavat. Allah'a salavat.

Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyorum. Allah'ı canlının birinci şartı sevmektir. Allah'ı sevenler, Allah'ın dostlarını da severler. Öyleyse sizler, sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostlarısınız ve biz sizleri çok ama çok seviyoruz. İşte

0: Mihir Vakfı'nın değerli mensupları, sizler onlarsınız. Allah'a koşanlar. Kalplerinizde umutla Allah'ın o büyük zevkini ta yüreğinizde hissederek, yaşayarak Allah'a koşanlarsınız. Ne mutlu sizlere, Allah'a koşanlara, iradelerini Allah yolunda sevk edenlere, Allah'a kavuşmak üzere harekete geçenlere.
1: Sevgi, insanlar arasında birlik ve beraberliğin temel bağıdır. Sevgi olursa birlik ve beraberlik vardır. O zaman hepimiz birbirimizi çok sevmeliyiz. Allah Teala bizleri çok seviyor sevgili kardeşlerim. Şu anda dünya üzerinde Allah'a en yakın topluluk hamdolsun ki o topluluk bizleriz. Onun bu devirdeki temsilcisi gene Allah Teala'ya hamdolsun ki biziz.
0: Biz bu devirdeki hidayetin temsilcileriyle bir aradayız. Onlar sizlersiniz sevgili kardeşlerim. Hepiniz geleceğin meşalelerisiniz, ışıklarısınız, güneşlerisiniz. Öğrendiklerinizi etrafınızdaki insanlara öğreteceksiniz. Yetmez. Yaşayacaksınız ve onlara da yaşatacaksınız.
1: Siz hepiniz ruhlarını Allah'a ulaştıranlarsınız. Üçüncü katiyetin hepiniz sahibisiniz. Onun için biz çok büyük bir huzur ve mutluluk içindeyiz sevgili kardeşlerimiz. Çünkü bu hedefe ulaşmanızda bizim de çorbada tuzumuz var. O tuza baktığım zaman hepinizin birbirinizi çok sevdiğinizi görüyorum. Bu beni aranızda en çok mutlu eden konu bu. Birbirinize olan derin sevginiz. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Allah'ın dostları birbirlerini sevenlerdir. Sizler de birbirlerinizi hepiniz seviyorsunuz. Bu sevginin huzuru içinde, çadırı altındasınız. Ve Allah Teala size en az üçüncü kat cenneti garanti ediyor.
0: Sizler dürüstlüğün, doğruluğun sadık evlatları. Sizler örnek olacaksınız. Sizler geleceğin örneklerisiniz.
1: Sizler Mihir Vakfı'nın mensupları, bu dünya için bir ışıksınız. Nursunuz. Nursunuz. Nursunuz.
0: Sizlerle biz bir bütünüz. Bir misyon taşıyoruz. Bütün dünyaya, hayır, kainata. Mutlu olmanın yollarını öğretmek için.
1: İşte Allah'ın sevgisi, işte sizlere karşı bizim duyduğumuz sevgi, işte sizlerde resmi sevgisi. Bir sevgi yumağıyız sevgili kardeşlerim. Birbirini belki bu dünyada en çok seven insanlar bizleriz.
0: Sizler Allah'ın ahlakıyla ahlaklandınız. Herkese örnek olmanın sağlam vasıflarına sahipsiniz. O vasıfları kaybetmek sizin için söz konusu değildir. Güvenle Allah'a bağlı olun.
1: Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizden yana. Yani bizden yana. Ben başka birisi değilim yani, içinizden biriyim yani, anladınız mı? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi çok sevdiğini söylüyor. Bunu sizlere ulaştırmak benim görevim. Öyleyse Allah tarafından sevilen bir topluma şu anda hitap ediyorum.
0: Öyleyse sizler ahlakın temsilcileri, Allah'ın dostları, sizlere sesleniyorum. Sizler geleceğin meşalelerisiniz, ışıklarısınız. Örnek bir toplumu yansıtacaksınız.
1: Öyleyse Allah-u Teala ile olan ilişkiler sevgili kardeşlerim. Mutluluk mu arıyoruz? Orada. Allah'ı sevdikçe mutluluğumuz artıyor. Allah da bizi daha çok seviyor. Biz onu daha çok sevince Allah-u Teala bizi daha çok seviyor. Ve Allah ile konuşacağınız bir güne inşallah ulaşmanızı diliyorum hepiniz için. Allah-u Teala'dan.
2: Ya Allah.

Mülk Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 30 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Mülk elinde, kudretinde olan o Allah mübarektir ve o her şeye kadirdir. Sizin hanginizin en güzel ameli yapacağını imtihan etmek için ölümü ve hayatı yaratan O'dur. Ve O azizdir, gafurdur. Gökleri 7 tabaka, 7 kat olarak yaratan O'dur. Rahman'ın yaratmasında bir uyumsuzluk göremezsin. Haydi, bakışını çevir, tekrar bak. Bir yarık, çatlak görüyor musun? Sonra 2 defa daha bakışını çevir, bak. Bakışın aciz ve yorgun olarak sana geri döner. Ve andolsun ki, dünyanın semasını kandillerle süsledik ve onları şeytanlar için atılacak taşlar kıldık ve onlar için alevli ateşin azabını hazırladık ve Rablerini inkar edenler için cehennem azabı vardır ve o ne kötü varış yeri. Oraya cehenneme atıldıkları zaman onun kaynayan korkunç sesini, gürlemesini işittiler. Cehennem neredeyse öfkesinden çatlayacak gibi olur. Oraya her bir grup atılışında onun, cehennemin bekçileri onlara, size nezir, uyarıcı gelmedi mi diye sordu. Onlar, cehenneme atılanlar dediler ki, evet, bize nezir gelmişti. Fakat biz onu yalanladık ve Allah hiçbir şey indirmemiştir. Siz ancak büyük bir dalalet içindesiniz dedik. Ve eğer biz işitmiş veya akıl etmiş olsaydık, alevli ateş halkı arasında olmazdık dediler. Böylece günahlarını itiraf ettiler. Artık ateş ehli Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Muhakkak ki onlar gaybda Rablerine huşu duyarlar. Onlar için mağfiret ve büyük ecir vardır. Ve sözünüzü gizleyin veya onu açıklayın. Muhakkak ki o Allah, gönüllerde olanı en iyi bilendir. Yaratan, yarattığını bilmez mi? Ve o, latiftir, habirdir, haberdar olandır. Arzı size zelil kılan, boyun eğdiren O'dur. Artık O'nun omuzlarında, üzerinde, dağlarda, ovalarda dönüp dolaşın ve O'nun rızkından yiyin. Ve neşir, yeniden var olup huzurunda toplanma O'nadır. Gökyüzündeki kişinin Allah'ın o yer sallandığı zaman sizi yere geçirmesinden, geçirmeyeceğinden emin mi oldunuz? Veya gökyüzünde olan kişinin Allah'ın sizin üzerinize taş yağdıran fırtına göndermesinden, göndermeyeceğinden emin mi oldunuz? O takdirde uyarım nasılmış, yakında öğreneceksiniz, bileceksiniz. Ve andolsun ki onlardan öncekiler de yalanladılar. O zaman azabım nasıl oldu? Onlar üstlerinde sıra sıra süzülerek kanat çırpan kuşları görmüyorlar mı? Onları Rahman'dan başkası tutmuyor. Muhakkak ki o her şeyi en iyi görendir. Veya Rahman'dan başka size yardım edecek olan bu askerler kimdir? Kafirler sadece gurur, aldanma içindeler. Ya da eğer Allah rızkını tutarsa keserse, sizi rızıklandıracak olan bu kişiler kimlerdir? Hayır, onlar haddi aşmada ve haktan uzak olmakta ısrarla devam ettiler. Öyleyse yüzüstü sürünerek yürüyen kimse mi daha çok hidayete ermiştir? Yoksa sırat-ı mustakim üzerinde düzgün, dimdik, seviyeli yürüyen mi? De ki, sizi inşa eden, yoktan yaratıp var eden ve size işitme, görme ve idrak etme hastalarını veren O'dur. Ne kadar az şükrediyorsunuz? De ki, sizi yeryüzünde çoğaltıp yayan O'dur. Ve O'na haşrolunacaksınız. Huzurunda toplanacaksınız. Ve eğer siz sözünüzde sadıksanız, bu azap vaadiniz ne zaman derler.
De ki, bu ilim ancak Allah'ın indindedir. Ve ben sadece Allah'ın azabını açıkça bildiren bir nezirim, uyarıcıyım. Fakat onu, azabı yakın olarak gördükleri zaman inkar edenlerin yüzleri karardı. Ve onlara, bu sizin kendisini davet ettiğiniz ne zaman diye sorduğunuz azaptır denildi. De ki, gördünüz mü? Şayet Allah beni ve benimle beraber olanları helak etse veya bize rahmet etse, bundan sonra kafirleri elim azaptan kim kurtarır? De ki, o Rahmandır, ona iman ettik, aminu olduk ve ona tevekkül ettik. Artık açıkça dalalette olan kimdir? Yakında bileceksiniz. De ki, gördünüz mü? Şayet sizin suyunuz yerin altına geçse, o zaman size akarsuyu kim getirir? Kalem Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 52 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Kaleme ve satır satır yazdıklarına andolsun. Rabbinin nimetiyle sen mecnun değilsin. Ve muhakkak ki senin için elbette kesintisi olmayan mükafat vardır. Ve muhakkak ki sen mutlaka çok büyük bir ahlak üzeresin. Artık yakında sen göreceksin ve onlar da görecekler. Sizin hanginiz meftun, şaşkın? Muhakkak ki senin Rabbin, o kim kendi yolundan saptı çok iyi bilir ve o hidayete ermiş olanları da çok iyi bilir. Öyleyse yalanlayanlara itaat etme. Onlar senin müsamaha göstermeni temenni ettiler, istediler. O zaman onlar da müsamaha göstereceklerdi. Lüzumsuz yere çok yemin edenlerin hiçbirine itaat etme. Devamlı kusur arayanlara, laf taşıyanlara itaat etme. Hayrı devamlı engelleyenlere, haddi tecavüz eden günahkarlara itaat etme. Kötülük yapan zorbalara, bundan başka haram yiyen günahkarlara itaat etme. Mallara ve oğullara sahip olmaları sebebiyle onlara itaat etme. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman, bunlar evvelkilerin masalları dedi. Biz yakında onun burnu üzerine damga basacağız. Muhakkak ki biz onları belaya uğrattık. Bostan mahsulünü mutlaka sabah erkenden fakirlere göstermeden devşirmek için yeminleşen bostan sahiplerini belaya uğrattığımız gibi. Ve bir istisna yapmıyorlar. Fakat onlar uyuyorken Rabbin tarafından gönderilen bir afet onun bostan mahsullerinin üzerinde dolaştı. Böylece mahsul simsiyah oldu, bahçe kara toprak gibi oldu. Nihayet sabah olunca birbirlerine seslendiler. Eğer devşirecekseniz tarlanıza sabah erken gidin. Bundan sonra aralarında gizlice konuşarak evden ayrıldılar. Sakın bugün oraya, bostana, sizin yanınıza bir yoksul girmesin. Ve yoksulları men etmeye güçleri yetecek diye sabah erkenden gittiler. Fakat onu, bostanın halini görünce, muhakkak ki biz gerçekten dalalette olan kimseleriz dediler. Hayır, biz mahrum olan kimseleriz. Onların en makul düşüneni, ben size eğer Allah'ı tesbih etmiyorsanız olmaz, tesbih etmeniz gerekir demedim mi? Dedi. Bizim Rabbimiz Sübhan'dır, yücedir, her şeyden münezzehtir. Muhakkak ki biz zalim kimseler olduk dediler. Bunun üzerine birbirlerine kınayarak karşılık verdiler. Yazıklar olsun bize. Muhakkak ki biz haddi aşan kimseler olduk. Rabbimizin bize onun yerine ondan daha hayırlısını bedel olarak vermesi umulur. Muhakkak ki biz Rabbimize rağbet eden kimseleriz. Azap işte böyledir
ve ahiret azabı elbette daha büyüktür. Keşke bilselerdi. Muhakkak ki takva sahipleri için Rablerinin yanında naim cennetleri vardır. İşte böyle Müslümanları teslim olanları mücrimler, suçlular gibi kılar mıyız, bir tutar mıyız? Size ne oluyor? Nasıl hüküm veriyorsunuz? Yoksa sizin bir kitabınız var da ondan ders mi okuyorsunuz? Gerçekten onun içinde o kitapta beğenip seçtiğiniz şeyler mutlaka sizindir mi yazılı? Yoksa sizin için kıyamete kadar sürecek olan üzerimizde yeminler mi var? Ne hüküm verirseniz o mutlaka sizindir diye. Onlara sor. Onların hangisi bunun savunucusudur? Yoksa onların ortakları mı var? Öyleyse ortaklarını getirsinler, eğer doğru söyleyen kimse iseler. Gerçeklerin açığa çıktığı gün secde etmeye davet olunurlar. Fakat secde etmeye güçleri yetmez. Gözleri korkudan ürpermiş halde onları bir zillet kaplar. Onlar salimken, sağlıklı ve selametteyken secde etmeye davet olunmuşlardı. Artık bu sözü yalanlayan kişileri bana bırak. Yakında onları bilmedikleri bir yerden tedricen yavaş yavaş azaba yaklaştıracağız. Ve ben onlara mühlet veriyorum. Muhakkak ki benim tuzağım çok kuvvetlidir. Yoksa onlardan ücret mi istiyorsun? Böylece onlar ağır bir borç altındalar mı? Veya gayb, bilinmeyen alemler, onların yanında da artık onlar mı yazıyorlar? Artık Rabbinin hükmüne sabret ve balık sahibi Yunus aleyhisselam gibi olma. O çok hüzünlü, gamlı olarak Rabbine nida etmişti. Eğer onun Rabbinden kendisine bir nimet yetişmeseydi, mutlaka o zemmolunmuş, kınanmış olarak boş araziye atılmış olacaktı. Fakat onun Rabbi kendisini seçti, böylece onu salihlerden kıldı. Ve inkar edenler, zikri, Kur'an'ı işittikleri zaman gerçekten seni neredeyse gözleriyle devirirler. Ve muhakkak ki o gerçekten mecnundur, delidir derler. Ve o Kur'an, alemlere zikirden, öğütten başka bir şey değildir. Hakka Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 52 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hakikat, vuku bulması gerçek olan. Hakikat, gerçek olan, vuku bulacağı mutlak olan nedir? Ve hakikat olanın, vuku bulacak olanın ne olduğunu sana bildiren nedir? Kâri'ayı, korkunç olayı, Semud ve Ad kavmi yalanladılar. Fakat bu sebeple Semud kavmi azgın, çok şiddetli bir azapla helak edildi. Ve amma Ad kavmi ise o da bu sebeple şiddetli dondurucu, azgın esen bir fırtına ile helak edildi. Allah onu, fırtınayı ard arda 7 gece 8 gün onların üzerine musallat etti. Bundan sonra o kavmi orada içi boş hurma ağacı kütükleri gibi yerlere serilmiş görürsün. Artık onlara ait bir bakiye, geriye kalan bir şey var mı? Görüyor musun? Ve Firavun ve ondan öncekiler ve şehirleri altüst olan kimseler o büyük hata ile geldiler, kıyameti, hesap vermeyi, ceza görmeyi inkar etmişlerdi. Böylece Rablerinin Resulüne isyan ettiler. Bunun üzerine onları şiddetli bir yakalamayla yakaladı. Muhakkak ki tufanda su taştığı zaman sizi akıp giden gemide biz taşıdık. Onu sizin için bir ibret kılalım ve işiten kulaklar onu bellesin diye. Artık sura tek bir üfleyişle üflendiği zaman ve yeryüzü arz ve dağlar yerlerinden kaldırılıp
tek bir çarpışla parçalandığı zaman. İşte izin günü o vakıa büyük olay vuku bulmuştur. Ve sema yarılmıştır. Artık o izin günü zaafa uğramıştır, dengesi bozulmuştur. Ve o melek onun göğün çevresi üzerindedir. Ve izin günü Rabbinin arşını üstlerinde taşıyanların sayısı 8'dir. İzin günü Rabbinize arz olunacaksınız. Sizden size ait hiçbir şey sır olarak gizli kalmaz. O zaman kitabı, hayat filmi sağından verilen kimse ise o zaman, alınız, kitabımı okuyun der. Muhakkak ki ben hesabıma mülaki olacağımı, hesabımla karşılaşacağımı biliyordum. İşte o, razı olduğu bir yaşayış içindedir. Onlar yüksek bir cennettedirler. Onun olgunlaşmış meyveleri yakınlaşmış, aşağı sarkmış durumdadır. Geçmiş günlerde yapmış olduğunuz şeyler sebebiyle mükafat olarak afiyetle yiyin ve için. Ve kitabı, hayat filmi sonundan verilen kimse ise o zaman, keşke bana kitabım verilmeseydi der. Ve hesabımın ne olduğunu bilmeseydim. Keşke o ölünce hayatım bitmiş olsaydı. Malım bana bir fayda vermedi. Benim saltanatım, mal gücüm helak oldu. Onu tutun, sonra da onu bağlayın, kelepçeleyin. Sonra onu alevli ateşe, cehenneme atın. Sonra uzunluğu 70 arşın zira olan bir zincir içinde, öylece onu cehenneme sevk edin. Muhakkak ki o, azim olan Allah'a inanmıyordu, iman etmiyordu. Ve yoksullara yemek vermeye teşvik etmiyordu. Artık o gün, onun burada yakın bir dostu yoktur. Ve kanlı irinden başka bir yemek yoktur. Onu günahkarlardan başkası yemez. Artık hayır. Gördüğünüz şeylere yemin ederim. Ve görmediğiniz şeylere de yemin ederim. Muhakkak ki o gerçekten Kerim Resul'ün sözüdür. O bir şairin sözü değildir. Ne kadar az iman ediyorsunuz. Ve bir kahinin de sözü değildir. Ne kadar az tezekkür ediyorsunuz. Alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Ve eğer bazı sözleri bize karşı uydurmuş olsaydı, elbette onu sağından tutup alırdık, yakalardık. Sonra mutlaka onun can damarını keserdik. Ayrıca sizden hiçbiriniz ondan men edici olamaz, buna mani olamaz. Ve muhakkak ki o Kur'an gerçekten muttakiler, takva sahipleri için bir öğüttür. Ve muhakkak ki biz sizden içinizde tekzip edenler olduğunu, yalanlayanları elbette biliyoruz. Ve muhakkak ki o Kur'an kafirlere elbette hasrettir. Ve muhakkak ki o Kur'an gerçekten hakkul yakindir, kesin olarak hakkı bilmektir. O halde Rabbini azim ismiyle tesbih et. Me'aric Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 44 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Talep sahibi birisi vuku bulacak vakayı, azabı istedi. Kafirler için onu geri çevirecek kimse yoktur. O azap, me'aric, yüksekliklerin, yüksek derecelerin sahibi Allah tarafındandır. Melekler ve ruh ona süresi 50 bin yıl olan bir günde yükselir. Artık güzel bir sabırla sabret. Muhakkak ki onlar onu kafirler için vuku bulacak azabı uzak bir ihtimal olarak görüyorlar. Ve biz onu yakın olarak görüyoruz. O gün azap günü gökyüzü erimiş maden gibi olacak. Ve dağlar atılmış rengarenk yün parçaları gibi olacak. Ve o gün hiçbir dost başka bir dostu sormaz. Onlar birbirlerine gösterilirler. Günahkar olan izin günü
azaptan kurtulmak için oğullarını fidye olarak verebilmeyi temenni eder. Kendi eşini ve kardeşini ve kendisini barındıran aşiretini ve yeryüzünde kim varsa hepsini versin de sonra kendisini kurtarsın. Hayır, asla. Muhakkak ki o kurtulmak istediği alev alev yanan ateştir. O ateş baş derisini yakıp kavurucudur. Kim arkasını döner ve imandan yüz çevirirse onu çağırır. Ve mal, servet toplayıp sonra da onu biriktireni. Muhakkak ki insan sabırsız ve tamahkar olarak yaratıldı. Kendisine bir şer dokununca feryat edicidir. Ve kendisine bir hayır dokunduğu zaman cimrilik edendir. Namaz kılanlar hariç. Onlar namazlarına devam edenlerdir. Ve onlar mallarında belirli bir hak bulunanlardır. İsteyenler ve mahrum olanlar için. Ve onlar ki din gününü tasdik ederler. Ve onlar Rablerinin azabından korkanlardır. Muhakkak ki onların Rabbinin azabı gayri memundur, ondan emin olunamaz. Ve onlar ırzlarını muhafaza edenlerdir. Zevcelerine ve ellerinin arasında sahip olduklarına, cariyelerine karşı durumları hariç. Çünkü muhakkak ki onlar kınanmış değildir. Artık kim bunun arkasını ararsa, fazlasını isterse, o takdirde işte onlar haddi aşmış olanlardır. Ve onlar emanetlerine ve ahdlerine riayet edenlerdir. Ve onlar şahitliklerinde kaim olanlardır, şahitliğe doğrulukla devam edenlerdir. Ve onlar namazlarını muhafaza edenlerdir, devamlı kılanlardır. İşte onlar cennetlerde ikram olunan kimselerdir. İnkar edenler, şimdi niçin senin tarafına doğru hızla koşar oldular? Sağdan ve soldan dağınık gruplar halinde. Onlardan hepsi naim cennetine sokulacağını mı umuyor? Hayır, asla. Muhakkak ki biz onları bildikleri şeyden yarattık. Artık hayır, öyle değil. Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim. Muhakkak ki biz elbette kadiriz. Öyle ki onlardan daha hayırlısı ile değiştirmeye, onların yerine getirmeye. Ve biz önüne geçilebilecek, engellenebilecek değiliz. Artık onları terk et. Vaad olundukları güne kavuşuncaya kadar dalsınlar ve oynasınlar. Kabirlerinden süratle çıkacakları gün, sanki onlar bir hedefe koşuyor gibidir. Onların bakışları korkulu bir haldedir. Onları bir zillet kaplar. İşte bu, onların vaad olundukları gündür. Nuh Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 28 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Muhakkak ki biz Hazreti Nuh'u kendi kavmini onlara elim azap gelmeden önce uyar diye Resul olarak gönderdik. Hazreti Nuh kavmine şöyle dedi. Ey kavmim! Muhakkak ki ben sizin için apaçık bir nezirim, uyarıcıyım. Öyle ki Allah'a kul olmanız, ona karşı takva sahibi olmanız için ve bana itaat edin, tabi olun. Allah da sizin günahlarınızı mağfiret etsin, günahlarınızı sevaba çevirsin ve sizi belirlenmiş bir zamana kadar tehir etsin, ömür versin. Muhakkak ki Allah'ın eceli, onun belirlediği an gelince tehir edilmez. Keşke siz bilmiş olsaydınız. Hazreti Nuh Rabbine şöyle dedi. Rabbim, muhakkak ki ben kavmimi gece ve gündüz ruhlarını sana ulaştırmayı dilemeye davet ettim. Fakat benim davetim benden kaçışlarından, uzaklaşmalarından başka bir şeyi artırmadı. Ve muhakkak ki benim onları senin mağfiret etmen için her davet edişimde
duymamak için parmaklarını kulaklarına tıkadılar ve görmemek için elbiselerine büründüler ve bu davranışlarında ısrar ettiler ve kibirlenerek büyüklük tasladılar. Sonra muhakkak ki ben onları cehren açıkça davet ettim. Daha sonra da muhakkak ki ben onlara aleni olarak ilan ettim ve onlara sır olarak tek tek çağırarak gizli gizli de bildirdim. Nuh aleyhisselam ve dedim ki artık Rabbinizden mağfiret dilediğinizi söyleyin. Muhakkak ki o gaffardır, mağfiret edendir. Üzerinize bol yağmurlu olarak semayı göndersin. Ve size mal ve erkek çocuklar vererek yardım etsin. Ve sizin için cennetler, verimli bahçeler yapsın ve sizin için nehirler akıtsın. Nuh aleyhisselam kavmine şöyle dedi. Siz niçin Allah'tan bir vakar, azamet, izzet ve kudret ummuyorsunuz? Ve o sizi halden hale, çeşitli hallerden geçirerek yaratmıştır. Görmüyor musunuz? Allah 7 kat semayı, 7 gök katını nasıl yarattı? Ve ayı onların arasında semalarda bir nur kıldı ve güneşi de bir sirac, çırağı kıldı. Ve Allah sizi yerden, topraktan bir nebat gibi yetiştirdi, yarattı. Sonra sizi oraya toprağa döndürecek ve bir çıkarışla sizi oradan çıkaracak. Ve Allah arzı sizin için geniş bir mekan kıldı. Sizin yolculuk etmeniz için ondan geniş yollar yaptı. Nuh aleyhisselam, Rabbim, muhakkak ki onlar bana asi oldular, isyan ettiler. Ve malı ve evladı kendisine hüsrandan başka bir şeyi artırmayan kimselere tabi oldular, dedi. Ve büyük hileler kurdular. Ve birbirlerine şöyle dediler. Sakın kendi ilahlarınızı, putlarınızı bırakmayın. Ve Veddi, Suva'yı, Yagus'u ve Yavuka'yı ve Nesra'yı sakın terk etmeyin. Ve böylece pek çoğunu dalalette bırakmış oldular. Ve Nuh aleyhisselam, zalimlerin dalaletten başka bir şeyini artırma, zalimlerin sapıklıklarını artır. Onlar hatalarından, büyük günahlarından dolayı boğuldular. Sonra ateşe sokuldular. Artık kendileri için Allah'tan başka bir yardımcı bulamadılar. Ve Hazreti Nuh, Rabbim, yeryüzünde kafirlerden dolaşan bir kimse bırakma, dedi. Muhakkak ki eğer sen onları yeryüzünde bırakırsan, senin kullarını dalalete düşürürler ve facir kafirden başka evlat doğurmazlar. Rabbim, beni, annemi, babamı ve evime mümin olarak girenleri ve mümin kadınları ve mümin erkekleri mağfiret et. Zalimlere helakından başka bir şeyi artırma. Cin Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 28 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. De ki, cinlerden bir topluluğun Kur'an dinlediği, sonra biz gerçekten harika, güzel bir Kur'an işittik dedikleri bana vahyedildi. O Kur'an irşada ulaştırır, artık biz ona iman ettik ve artık kimseyi Rabbimize asla ortak koşmayız. Ve bizim Rabbimizin şanı çok yücedir. Onun bir sahibe, eş ve oğul edinmediğine iman ettik. Ve o bizim sefih, ahmak olanımızın, iblisin Allah'a karşı asılsız, saçma sapan şeyler söylemiş olduğuna inanıyoruz. Ve gerçekten biz, insanların ve cinlerin Allah'a karşı asla yalan söylemediğini zannettik. Ve insanlardan bazı adamlar, cinlerden bazı adamlara sığınıyorlardı. Böylece onların, cinlerin azgınlıklarını artırdılar. Ve onlar da sizin zannettiğiniz gibi Allah'ın hiç kimseyi yeniden diriltmeyeceğini zannettiler. Ve gerçekten biz semaya elbette dokunduk.
O zaman onu çok güçlü bekçiler ve şihaplarla, yakıcı ışınlarla doldurulmuş bulduk. Ve gerçekten biz meleklerin sözlerini dinlemek için orada oturma yerlerine otururduk. Fakat şimdi kim dinlemek isterse onu gözleyen, izleyen bir şihap ateş şulesi bulur. Ve gerçekten biz bilmiyoruz. Yeryüzünde olan kimselere bir şer mi murad edildi? Yoksa Rableri onların irşad olmalarını mı diledi? Ve gerçekten biz bir kısmımız salihleriz ve bizden bir kısmımız bunun dışında. Biz ayrı ayrı yollarda olan topluluklar olduk. Ve gerçekten biz yeryüzünde Allah'ı asla aciz bırakamayacağımızı anladık ve ondan kaçarak da onu asla aciz bırakamayız. Ve gerçekten biz hidayeti işittiğimiz zaman ona iman ettik. Artık kim Rabbine iman ederse bundan sonra hakkının verilmemesinden ve zulme uğrayacağından korkmaz. Ve gerçekten bizden Allah'a teslim olanlar da var ve bizden kasitun, kalpleri kasiyet bağlamış olanlar da var. Artık kim Allah'a teslim olmuşsa, ruhunu teslim etmişse, işte onlar irşad olmayı, nefsin ve iradenin teslimini arayanlardır, dileyenlerdir. Ve lakin kasitun olanlar, kalpleri zikirsizlikten kasiyet bağlayanlar, işte onlar cehenneme odun oldular. Ve eğer onlar tarikat üzere olarak Allah'a yönelselerdi, onları mutlaka bol su, rahmet ile sulardık, bol bol rahmet ulaştırırdık ki onları bu konuda imtihan edelim diye. Ve kim Rabbinin zikrinden yüz çevirirse onu çok şiddetli azaba uğratır. Ve muhakkak ki mescitler Allah içindir. Artık Allah ile beraber başka birine dua etmeyin. Ve muhakkak ki o, Allah'ın kulu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ona Allah'a dua etmeye, Kur'an okumaya kalktığı zaman onun etrafında neredeyse üst üste birikip toplanıyorlardı. De ki, ben sadece Rabbime dua ederim ve hiç kimseyi ona ortak etmem. De ki, muhakkak ki ben size bir zarar verme ve sizi irşad etme gücüne malik, sahip değilim. De ki, muhakkak beni hiç kimse Allah'tan bir şeye karşı asla koruyamaz. Ve ben asla ondan, Allah'tan başka sığınacak yer bulamam. Bu sadece Allah'tan olanı tebliğ ve onun risaletidir. Ve kim Allah'a ve onun Resulüne asi olursa, bundan sonra muhakkak ki onun için içinde ebediyen kalacağı cehennem ateşi vardır. Nihayet vaad olundukları şeyi gördükleri zaman, artık kimin yardımcısı daha zayıf ve sayı bakımından daha az, yakında bilecekler. De ki, eğer bilseydim size bildirirdim. Vaad olunduğunuz şey yakın mı, yoksa Rabbim ona uzun bir müddet mi verir? O Allah gaybı bilendir. Fakat o gaybını hiç kimseye izhar etmez, açıklamaz. Resullerden razı oldukları tasarruf rızasına ulaşmış olanları hariç. O takdirde muhakkak ki o Allah, onların önünden ve arkasından gözetenler sevk eder ki, Rablerinin risaletlerinin tebliğ edilmiş olduğunu bilsinler diye. Ve Allah, onların yanlarında olanları ilmiyle ihata etmiştir, kuşatmıştır. Ve her şeyin adedini sayıp tespit etmiştir. Muzzemmil Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 20 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey örtünüp gizlenen! Az bir kısmı hariç olmak üzere gece kalk. Onun gecenin yarısı veya ondan yarısından biraz eksilt. Veya onu daha arttır. Ve Kur'an'ı tane tane güzel bir şekilde oku. Muhakkak ki biz
sana yakında ağır bir söz ilka edeceğiz, ulaştıracağız. Muhakkak ki gece kalkışı, meşakkatli fakat tesir bakımından daha kuvvetli ve okuyuş bakımından daha sağlamdır. Muhakkak ki senin için gündüzleyin uzun meşguliyet vardır. Ve Rabbinin ismini zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş. O Allah, doğunun ve batının Rabbidir. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse onu vekil edin. Ve onların söyledikleri şeylere sabret. Ve güzel bir ayrılış ile onlardan ayrıl. Nimet sahibi olup yalanlayanları bana bırak ve onlara biraz mühlet ver. Muhakkak ki bizim yanımızda ayaklara bağlanan ağır zincirler ve alevli ateş vardır. Ve boğazı tıkayıp orada kalan yemek ve elim azap vardır. O gün yeryüzü ve dağlar şiddetle sarsılır ve dağlar dağılmış kum yığını olmuştur. Muhakkak ki biz size üzerinize şahit olacak bir Resul gönderdik. Firavun'a Resul gönderdiğimiz gibi. Fakat Firavun Resul'e asi oldu. Bunun üzerine onu çok ağır bir yakalayışla ahzettik, tutup aldık. Eğer inkar ederseniz, o takdirde çocukların saçlarını korkudan ağartan o günden kendinizi nasıl koruyacaksınız? Sema onunla o günün şiddetiyle yarılıp çatlamıştır. Onun Allah'ın vaadi yapılmıştır, yerine gelmiştir. Muhakkak ki bu hatırlatmadır, öğüttür. Artık kim dilerse Rabbine ölmeden önce ruhunu ulaştıran bir yol ittihaz eder, yol edinir.

Muhakkak ki Rabbin senin ve seninle beraber olanlardan bir topluluğun gecenin üçte ikisinden daha azında, bazen onun yarısında ve bazen de onun üçte birinde Kur'an okumak, zikir yapmak, kanitin olmak, teheccüd namazı kılmak için kalktığını biliyor. Ve geceyi ve gündüzü Allah takdir eder, onu sizin asla hesaplayamayacağınızı, gecenin zaman dilimlerini doğru tayin edemeyeceğinizi bildi. Bu sebeple sizin tövbenizi kabul etti. O halde Kur'an'dan size kolay geleni okuyun. Sizden bir kısmınızın hasta olacağını, diğerlerinin yeryüzünde Allah'ın fazlından rızık isteyerek dolaşacaklarını ve diğer bir kısmının da Allah'ın yolunda savaşacaklarını bildi. Artık ondan, Kur'an'dan size kolay geleni okuyun. Namazı ikame edin, zekatı verin ve Allah için güzel bir şekilde borç verin. Ve nefsiniz için hayır olarak ne takdim ederseniz, onu Allah'ın indinde daha hayırlı ve daha büyük bir ecir olarak bulursunuz. Ve Allah'a istiğfar edin. Tövbe edip Allah'tan mağfiret dileyin. Muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Muddessir Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 56 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey esvabına bürünmüş olan veya ey dizarını giymiş olan, kalk artık inzar et, uyar. Ve o senin Rabbin, öyleyse onu tekbir et, yücelt. Ve elbiseni artık onu temiz tut. Ve azap ona sebep olacak şeylerden artık uzak dur. Ve daha çoğunu isteyerek, karşılık bekleyerek iyilik yapma. Ve Rabbin için artık sabret. Artık nakura, sur borusuna üflendiği zaman. İşte o izin günü zor gündür. Kafirlere kolay değildir. Tek başına yarattığım kişiyi bana bırak. Ve onu devamlı çoğaltarak mal sahibi yaptım. Ve her zaman yanında olan oğullar verdim. Ve ona bol bol nimetler vererek geniş imkanlar sağladım. Sonra daha da artırmamı ister. Hayır, asla. Muhakkak ki o bizim ayetlerimize karşı inkar etmekte inatçı oldu. Yakında onu sarp bir yokuşa, ateşten bir dağa süreceğim. Muhakkak ki o Kur'an hakkında tefekkür etti, düşündü ve karar verdi. Artık kahroldu. Allah'ın rahmetinden kovularak kendini mahvetti. Nasıl karar verdi? Sonra kahroldu. Allah'ın rahmetinden kovularak kendini mahvetti. Nasıl da karar verdi? Sonra baktı. Sonra da kaşlarını çattı, yüzünü ekşitti. Sonra da arkasını döndü ve kibirlendi. Sonunda, bu sadece olsa olsa nakledilen bir büyüdür, dedi. Bu olsa olsa ancak bir insanın sözüdür. Yakında ben onu alevli ateşe yaslayacağım, atacağım. Ve sakarın alevli ateşin ne olduğunu sana bildiren nedir? Yakıp tüketir etinden bakiye bırakmaz ve ölüme de terk etmez, azapları devam eder. Sekar, insanın derilerini yakıp kavurucudur. Onun üzerinde 19 vardır. Ve biz ateş ehlini, cehennem bekçilerini meleklerden başkası kılmadık. Ve onların sayısını kafirler için fitneden başka bir şey kılmadık. Kitap verilenler yakın sahibi olsunlar ve amenu olanların da imanı artsın. Ve kitap verilenler ve müminler şüpheye düşmesinler. Ve de kalplerinde maraz, şüphe bulunanlar ve kafirler desinler ki, Allah bu mesele ile ne murad etti, ne demek istedi. İşte böyle Allah dilediğini dalalette bırakır ve dilediğini de hidayete erdirir. Ve Rabbinin ordularını kendisinden başkası bilmez. Ve o
insanlar için zikirden başka bir şey değildir. Hayır, aya yemin olsun. Dönüp gittiği an geceye and olsun. Ağarmaya başladığı zaman sabaha and olsun. Muhakkak ki o cehennem gerçekten büyüklerden, büyük musibetlerden biridir. İnsanlar için bir uyarı olarak. Sizden öne geçmek isteyen veya geride kalmak isteyen kimseler için. Bütün nefsler iktisap ettikleri, kazandıkları dereceler sebebiyle karşılığı olarak rehinedirler, bağlıdırlar. Yemin sahipleri, yeminlerini yerine getiren nefsler hariç. Onlar cennetlerdedir. Diğerlerine sorarlar. Mücrimlerden, suçlulardan. Sizi sekarın içine, alevli ateşe sevk eden, sürükleyen nedir? Biz namaz kılanlardan olmadık dediler. Ve biz yoksulları doyurmuyorduk. Ve biz batıla dalanlarla beraber batıla, boş şeylere dalıyorduk. Ve biz din gününü yalanlıyorduk. Bize yakın gelene kadar, ölüm anı gelinceye kadar. Artık şefaat edenlerin şefaati onlara fayda sağlamaz. Buna rağmen onlara ne oluyor da zikirden yüz çevirenler oldular. Sanki onlar ürkmüş yabani merkepler gibidir. Arslandan korkup kaçmıştır. Hayır, onların hepsi kendileri için yazılmış sahifeler gelmesini ister. Hayır, bilakis onlar ahiretten korkmuyorlar. Hayır, muhakkak ki o bir zikirdir, öğüttür. Artık kim dilerse onu zikreder. Allah'ın dilediğinden başkası onu zikredemez. O, onun dilediği kimse takva sahibidir ve mağfiret ehlidir, günahları sevaba çevrilmiş olan kimsedir. Kıyamet Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 40 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hayır, kıyamet gününe yemin ederim. Ve hayır, levvame, kınayan nefse yemin ederim. İnsan öldükten sonra onun kemiklerini asla bir araya getiremeyeceğimizi mi sanıyor? Hayır, biz onun parmak uçlarını bile yeniden düzenlemeye kadiriz. Hayır, insan önündeki zamanı fısk ve fücur ile geçirmeyi ister. Kıyamet günü ne zaman diye sorar. Artık bakışlar dehşetle kamaştığı zaman ve ay karardığı zaman ve güneş ve ay birleştirildiği zaman. İzin günü insan firar edilecek yer nerede diyecek. Hayır, sığınacak bir yer yoktur. İzin günü karar kılınan yer, senin Rabbinin huzurudur, Rabbinin katıdır. İzin günü insana takdim ettiği, yaptığı ve tehir edip yapmadığı şeyler haber verilir. Hayır, insan kendi nefsine basirdir, şahittir. Ve mazeretlerini beyan etse bile, ona Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeye acele ederek, onunla Cebrail aleyhisselam ile beraber dilini hareket ettirme. Muhakkak ki onun toplanması ve okunması bize aittir. Öyleyse onu okuduğumuz zaman artık onun Kur'an'ın okunuşuna tabi ol. Sonra onun beyanı açıklanması muhakkak ki bize aittir. Hayır, bilakis siz çabuk geçeni dünya hayatını seviyorsunuz. Ve ahireti terk ediyorsunuz. İzin günü pırıl pırıl yüzler vardır Rablerine bakan. Ve izin günü çatılmış, kararmış yüzler vardır. Anlar ki kendisine çok kötü muamele yapılacak. Hayır, can köprücük kemiğine geldiği zaman, can boğaza gelince ölmek üzereyken ve kurtaracak kimdir denir. Ve o, dünyadan ayrılacağını, öleceğini anlamıştır. Ve ayakları birbirine dolaşmıştır. İzin günü,
sevk senin Rabbinedir. Fakat o tasdik etmedi ve namaz kılmadı. Ve lakin yalanladı ve yüz çevirdi. Sonra böbürlenerek ehlinin, ailesinin yanına gitti. Sana müstahaktır. Bundan sonra müstahaktır, sen hak ettin. Sonra sana müstahaktır. Bundan sonra müstahaktır. Sen hak ettin. İnsan başıboş, sorumsuz bırakılacağını mı zannediyor? O, dökülen meniden bir damla değil miydi? Sonra bir embriyo, cenin oldu. Bundan sonra Allah onu halk etti, yarattı. Daha sonra da dizayn etti, düzenledi. Sonra da ondan dişi ve erkek olarak iki eş kıldı. İşte bunları yapan, ölülere hayat vermeye kadir değil midir? İnsan, Dehr Suresi, Medine'de nazil olmuştur, 31 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. İnsanın üzerinden henüz anılmaya değer bir şey değilken, anılmaya değer bir varlık olana kadar uzun bir zaman geçmedi mi? İlk defa tek hücre olarak yaratılmasının üzerinden anılmaya değer

zincirler, demir halkalar ve alevli ateş hazırladık. Muhakkak ki ebrar olanlar, içinde kâfur bulunan kadehlerden içecekler. Allah'ın kulları, içtikleri o pınarı fışkıra fışkıra, gürül gürül akıtırlar. Nezirlerini, adaklarını ifa ederler, yerine getirirler. Ve şerri, her yere yayılan günden korkarlar. Ve sevdiği taamı, yemeği, miskinlere, fakir ve yoksullara, yetimlere ve esir olanlara yedirirler. Biz sadece Allah'ın vecihi için sizi doyuruyoruz. Sizden bir karşılık ve teşekkür istemiyoruz. Muhakkak ki biz, yüzlerin asık olduğu, belalı, zor günde Rabbimizden korkuyoruz. Oysa Allah, onları işte böyle bir günün şerrinden korudu. Ve onları pırıl pırıl bir yüze ve surura, sevince kavuşturdu. Ve sabırlarından dolayı onları cennetle ve ipek elbiselerle mükafatlandırdı. Orada tahtlar üzerinde yaslanırlar. Orada güneş, şiddetli sıcak ve şiddetli dondurucu soğuk görmezler. Onun ağaçlarının gölgesi onların üzerine yakındır. Ve onun olgunlaşmış meyveleri emre hazır olarak yaklaştırılmıştır. Ve gümüşten kaplar ve billur kadehler ile onların etrafından dolaşılır. Gümüşten kadehler ki onların miktarını belirlemişlerdir. Ve orada muhtevası zencefil olan kadehler sunulur. Orada selsebil diye isimlendirilen bir pınar vardır. Ve ölümsüz genç delikanlılar onların etrafında dolaşırlar. Sen onları gördüğün zaman saçılmış inciler sanırsın. Ve baktığın zaman orada nimetler, büyük bir mülk ve saltanat görmüş olursun. Onların üstlerinde yeşil ince ipekten ve işlenmiş atlastan elbiseler vardır. Gümüşten bileziklerle süslenmişlerdir. Ve Rableri onlara temiz, lezzetli içecekler, şaraplar sundu. Muhakkak ki bu sizin mükafatınız oldu. Ve sizin çabalarınız teşekküre layık olmuştur, takdir edilmiştir. Muhakkak ki biz sana Kur'an'ı tenzil ederek ayet ayet indirdik. Artık Rabbinin hükmüne sabret. Onlardan kafir veya günahkar olanlara itaat etme. Ve Rabbinin ismini sabah ve akşam zikret. Ve artık gecenin bir kısmında ona secde et. Ve geceleyin uzun uzun onu tesbih et. İşte onlar muhakkak ki çabuk geçen dünya hayatını seviyorlar. Zor, çetin günü arkalarına atıyorlar, umursamıyorlar. Onları biz yarattık ve bağlarını biz kuvvetlendirdik. Ve dilediğimiz zaman onları emsalleriyle değiştiririz. Muhakkak ki bu bir öğüttür. Artık kim dilerse Rabbine bir yol ittihaz eder, edinir. Ve Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Muhakkak ki Allah alimdir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. O dilediği kişiyi rahmetinin içine dahil eder. Ve zalimler onlar için elim azap hazırladı. Murselat Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 50 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ard arda marufla, irfanla gönderilenlere andolsun. Ve de şiddetle estikçe esenlere andolsun. Dağıtıp yayanlara andolsun. Ve de ayırdıkça ayıranlara andolsun. Ve de zikri ilka edenlere andolsun. Bu yeminler özür olarak mazeret olmaması veya nezir olarak uyarması içindir. Muhakkak ki vaad olunduğunuz şey mutlaka vuku bulacaktır. Öyle ki
O zaman yıldızların ışığı

Işığı giderilmiştir. Ve o zaman gök yarılmıştır. Ve o zaman dağlar dağılmıştır. Ve o zaman Resullere vakit bildirilmiştir. Bunlar hangi gün için tecil edildi, ertelendi? Fasıl, ayırma günü için tecil edildi. O fasıl gününün ne olduğunu sana bildiren nedir? İzin günü, yalanlayanların vay haline. Evvelkileri biz helak etmedik mi? Sonra diğerlerini, arkadan gelenleri de onlara tabi kılarız. Mücrimlere işte böyle yaparız. İzin günü yalanlayanların vay haline. Sizi biz değersiz bir sudan yaratmadık mı? Sonra onu sağlam bir yerde kararlı kıldık, yerleştirdik. Bilinen bir süreye kadar. İşte biz böyle takdir ettik. Bunu takdir edenler ne güzel kudret sahibi. İzin günü yalanlayanların vay haline. Biz arzı toplanma yeri kılmadık mı? Canlılara ve ölülere. Ve orada yüksek sabit dağlar kıldık. Ve sizi tatlı su ile suladık, içecek su verdik. İzin günü yalanlayanların vay haline. O yalanlamış olduğunuz şeye gidin. Üç çatallı olan gölgeye gidiniz. Gölgelendirmez ve yakıcı aleve bir faydası olmaz. Muhakkak ki o saray gibi büyük kıvılcımlar atar. Sanki o kıvılcımlar sarı erkek develer gibidir. İzin günü yalanlayanların vay haline. Bu yalanlayanların konuşamayacakları bir gündür. Ve onlara izin verilmez ki özür beyan etsinler. İzin günü yalanlayanların vay haline. Bu ayrılma günüdür. Sizi ve evvelkileri bir araya topladık. Haydi, eğer sizin bir tuzağınız varsa hemen bana karşı tuzak kurun. İzin günü yalanlayanların vay haline. Muhakkak ki takva sahipleri gölgelerde ve pınar başlarındadır. Ve canlarının çektiği, iştah duydukları meyveler vardır. Yaptıklarınız sebebiyle afiyetle yiyin ve için. Muhakkak ki biz muhsinleri işte böyle mükafatlandırırız. İzin günü yalanlayanların vay haline. Yiyin ve biraz da metalanın, faydalanın. Çünkü siz mücrimlersiniz. İzin günü yalanlayanların vay haline. Ve onlara rükû edin denildiği zaman rükû etmezler. İzin günü yalanlayanların vay haline. Bundan başka artık hangi söze inanacaklar?

bütün kavgaların bittiği yerde bir sahildesiniz. Esinti, bir bahar rüzgarı, en güzel kokularla bezenmiş rüzgar. Her şey o kadar güzel ki sevgili kardeşlerim. Mutluluk mu? O var. Ama siz yaşayamıyorsunuz. Mutluluğu yaşamak. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, bu her zaman mümkün. Bütün şartlar altında mümkün. Bu can, bu tende kaldıkça ben senin. Beni nasıl istersen öyle yönet. İşte mutluluğun arkasında bu var sevgili kardeşlerim. Bizi mutsuz eden nedir? Nefsinizdeki afetler. İç dünyanızda madem ki bir savaş var, bir kaos, bir kargaşa, bir bitmeyen diyalektik kavga, ne zaman ondan kendinizi kurtaracaksınız? Nefsinizdeki afetleri yok ettiğiniz zaman. Çaresi var. Telaşlanmayın, çaresi hazır. Zikir. Allah-u Teala'nın ismini tekrar ettiğiniz sürece Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye isterseniz içinizden, isterseniz dilinizi de kımıldatmayın, kalbinizi dinleyin, nabızlarınızdan dinleyebilirsiniz. Daimi zikre ulaştığınızda ne olur dış dünyanızda? Kavga biter. Nefsinizin afetleri tamamen yok olduğu için başka insanlara karşı öfke duyamazsınız, kin duyamazsınız, nefret duyamazsınız, düşmanlık duyamazsınız. Üç aleminizde de sükuneti yaşamalısınız. Sulh ve sükun. Her şey çok güzel. Yoksa bize mi öyle görünüyor? Ne dersiniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım?

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu akşamki konumuz İhlas.